0: kapı açık diye böyle.
1: Ne?
0: Kapı açıksa gerçekten o da olmaz.
1: Kapatmamı mı istiyorsun?
0: Hayır.
1: Jack, gidebilir miyiz?
0: Hoşça kal bitki. Hoşça kal birinci sandalye. Hoşça kal ikinci sandalye. Hoşça kal masa. Hoşça kal gardırop. Hoşça kal lavabo. Hoşça kal tepe pencere. Anne, odaya veda et.
1: Hoşça kal oda.

0: Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan Antep uçağı şimdi 11 A kapısından yolcu alımına başlamıştır.
1: Üzgünüm.
2: Alo?
3: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
3: Evet, sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
3: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
4: Babanı işe çağırdılar.
3: Geleceğimi ona söylemedin mi?
4: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
3: Hangi uçuşta?
4: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
3: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
1: İşte.
5: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
6: Bayıldım evet. İşte.
4: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Kalem. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
5: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
4: Bay Williams, size bir şey sorabilir miyim?
5: Evet tabii.
4: İncil'i okur musunuz?
5: Teşekkür
7: ederim.
5: Herhalde sizin kadar sık değil.
4: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
3: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
4: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
3: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
4: Tanrı işlerini...
3: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle değil.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı...
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı?
1: Hı hı.
0: Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Hı hı. Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Anneme evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırdı.

0: atarak gaza basıp gittiğinde.
1: Annenle aramız iyi Chloe.
0: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
1: Beni niçin suçlamıyorsun?
0: Ondan kaçtığın için.
1: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
0: O kadın kimdi?
1: Hangi kadın?
0: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
1: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
0: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
1: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ila 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
0: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
1: Bir de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
0: Ama okulum
1: benim
0: var.
1: Benim de işim var.
0: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
1: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. O senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Onu özledin mi?
1: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
0: Yüzüğün nerede?
1: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
0: Döndüğünde burada olmayacağım.
1: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
2: JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
3: İyisin değil mi?
0: Evet. Evet, iyiyim.
4: İzninizle. Affedersiniz.
3: Şey.
5: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
3: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
0: Doğru.
3: Evet.
0: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
3: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
1: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşanla kapıya gelmiş. Sonra hostesse demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebiliriz.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
1: Hediye komik geldi.
6: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
1: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
1: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
1: Teşekkürler.
2: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
3: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
0: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
3: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
0: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
3: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
0: Sonra?
3: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
0: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
3: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
0: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
3: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
0: Neden diye sormadın mı?
3: Sebebini biliyorum. Tsunami.
0: Ne demek istediğimi anladın.
3: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... ...kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
0: Hayır.
5: Ne oldu?
6: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
5: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
6: Yalnızca diğer insanların önünde.
5: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
6: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
5: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
0: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
3: Boston uçağı için seni Londra'dan arayacağım.
0: Sahiden mi?
3: Sahiden.
5: Bay Williams, artık bilmeniz tamam. Gerekiyor.
3: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
0: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
3: Aslında hiçbirini.
8: Lay.
0: Merhaba acım.
8: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
0: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
8: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 hafta mı aldı?
0: 2 hafta mı?
3: Chloe, üzgünüm.
5: Bay Williams, lütfen.
3: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
0: Bunu babama verebilir misin lütfen?
3: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
5: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
3: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
9: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
3: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
10: Cameron Williams, Chris Smith.
9: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.

0: defasında heyecanlı.
1: Anne, ben çok korkuyorum. Her zaman aynı şeyi yaşıyorum ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava Yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızları neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Green'in provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamın. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimini.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh. Dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
8: İyi günler. Ben Kong 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyor. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
2: Teşekkür ederiz.
10: Bank 257 kalkış izni verildi.

0: Gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne. Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerde ki.
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.

Aa, bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.

0: Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
1: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
0: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
1: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
0: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
1: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
0: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
1: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
0: Chloe!
2: Hemen döneceğim.
1: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydim? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Osludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
3: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
3: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
3: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: uyuştu.
1: Ekip neler yapıyor gidip bir bakacağım.

0: Ha, berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Blavişehir'de ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldüm.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Olabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: Redleri aldım.
1: Oh. Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha. Kahve?
2: Hı-hı.

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Çıkalım buradan.
4: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
5: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü?
5: Oturun.
1: Bulamıyorum.
5: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
6: Chris, kapıyı aç. Chris.
5: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
2: Herkes

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Koridor boşaltın ve kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize oturursa
1: gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı hayır. Görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı hayır, görmek yapmayın. İstiyorum. Kaptanı hayır, görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Kaptan konuşma.
2: Sakin ol.
4: Sakin ol.
2: Yer yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol.
2: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı
1: oturun. Sakin olun lütfen. Çekilin.
2: Çekilin. Çekilin. Çekilin. Çekilin. Çekilin.
1: Çekilin. Aman tanrım.
5: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
6: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Hadi.
2: Dur, kes şunu.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı

0: Yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
1: Hepsi bu mu?
2: Lütfen bir şeyler söyleyin.
3: Ne
2: bu böyle? İnanılmaz.
3: Nasıl kaybolurlar?
2: Nasıl olabilir?
4: Rey mi?
2: Hadi çabuk ol.
4: Kimi?
3: Ben yaşamak istiyorum.
2: Ölümü ve çocuklarımı görmek
4: istiyorum. Kimi? Kimi yok olmuş? Rey neler oluyor?
0: Ati. Kendine hakim olmalısın.
4: Sarıl bana. Sıkıca Eti, sarıl bana.
0: Eti, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. Bu yüzden kendini işine vermelisin.
4: Tamam.
0: Olur mu?
4: Evet.
0: Tamam mı?
4: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
4: Tamam. Rey... Çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
0: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
0: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

Şimit.

0: Sakin.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?

0: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
1: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
2: Tamam, hadi bu tarafta.
1: Remi.
2: Acele et, beni takip et.
1: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
2: Hadi beni takip et. Yetkililer bir şey söylüyor mu?
1: Sizi çok seviyorum.

0: Herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Geri çekilin. Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene
3: Steele. İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
0: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi.

0: gitti. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
1: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
0: Bu neydi?
1: Kari 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
2: Charlie 1581, burası Penkon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen!
2: Trafik alarmı, yükselin.
3: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

0: Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum.
1: Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Mir Grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
2: Başına dikkat et.
3: Tamam.
2: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
4: Sonumuz yakın.
2: Tamam,
4: sonumuz
2: gidelim buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar
0: bilemiyorum.
1: Var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.

0: Affedersiniz. Affedersiniz.
1: Yol açın.
2: Yol açın.
0: Remy. Remy.
3: Bu adam geçsin, yaralı var, izin verin.
1: Lütfen şurayı açın.
4: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: Güney kanadına Türk personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Ben de kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: Bu harika işte.
1: Geri dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız.
2: Zaten. Birkaç saat sürecek.
1: Hayır hayır, yani kayboldukları yere lütfen, bebeğimi bulmam lazım.
3: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
1: Ya eve dönemezsek?
2: Yedek yakıtımız var, sorun olmaz. Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
2: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
2: Herkes beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
2: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
2: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
2: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama hepimiz sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
6: Aman
2: hayır.
6: Tanrım. Her şeyimi aklım kaybettim.
2: Hayır diyorum. Hayır.
6: Her şeyimi bana. Kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
2: Yangın çıkmış.
5: Nerede?
2: Bu taraftaki kanatta.
5: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
2: Sarmış. Çok büyük.
5: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
2: Fakat?
5: Yakıt talebi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
2: Geri dönmemize yeter mi?
5: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
2: Peki ne yapacağız?
5: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
2: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçak da gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama... Ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Çantayı dök. Çantayı dök. Hadi dök çantayı.
1: Aradığın şey nedir?
0: Perşembe, İncil okuma. Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
2: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
3: Ne demeye çalışıyorsun?
2: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
4: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
2: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
3: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
3: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
3: Onu nereden buldun?
5: Sen.
2: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
2: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
2: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
4: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
3: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum. Ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır.
1: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan lütfen. Onu boş ver olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğrult. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peder Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raymi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gidiyor.

0: Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
1: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
0: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
1: Biliyorum.
0: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
1: Evet, iyi.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında, zulümlerden ve savaşlardan, karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
1: Hava polisi mi?
4: Evet.
1: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
1: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
1: Marcus?
5: Ray, neredesin?
1: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
1: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
1: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
1: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
1: LaGuardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
1: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
1: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pist Syracuse.
1: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar...

ufaktı ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en acı günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse, sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim.

0: Bana bundan bahsetmişti.
1: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
0: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
1: Ben de seni baba. Ben de seni.
0: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
1: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
0: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
2: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
1: Ne?
0: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
1: Baba.
0: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz kaldı lütfen.
0: Size büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız
2: gerekiyor. Kemeriniz bağlandı mı?
0: Güzel. Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştin.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.
2: Tamam. Hadi ama.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer buldum.
0: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam, bekle.

0: Chloe, Chloe, hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
2: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
3: Nasılsınız?
4: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
5: Evet.
4: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Parlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
0: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Bakmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Ne?

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: İniyoruz.
2: Çabuk olun. Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
1: Çabuk.
2: Gelin, gelin.
1: Hadi.
2: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi, hadi. Devam. Atla, atla. Atla.

0: Bak.
1: Chloe. Ah. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
1: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
1: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: İnci'nin arkadaşı, bizi çağıran.
1: Çok iyi yere getiririm seni ha. Şanslısın.
0: Oğlum sen mi getirdin? Kız çağırdı. Ayrıca belli ki İnci'den habersiz çağırmış.
1: Evet. Esra çağırmış. O
2: buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biz şöyle geçeriz ya.
2: Tabii
1: geçeriz biz. Kesin sanıyorum.
2: Ne yapmaya geldiniz?
1: Getir kardeşim kafana göre. Donat burayı.
3: Şu tipsiz niye öküz gibi bakıyor bize? Sen çağırdın değil mi? Evet, ben çağırdım. Ne var? Kötü bir şey mi yaptım ben?

0: çok güzel yaparım. Han çok sever.
1: Ben hiç evde köfte yemedim.
0: Gülben bilir değil mi Gülben?
2: Aa, tabii. Ablam çok iyi yapar. Akşam göreceksin.
0: İyice yıkayıver ha.
2: Tamam abla.
0: Bunu ilk Han istemişti benden.
3: Acıyor mu çok? Buz koyalım mı? Tamam artık üzülme bak. Başka zaman getirirsin. O zaman içeriz. Acelesi yok ki.
4: Ama sana söz vermiştim.
3: Tamam hadi bak. Yemeğini ye. Soğuyacak şimdi.
4: Zaten hep aynı yemeği yiyoruz. Ahmetler kötücüye gitmiş. Çok güzelmiş. Biz niye gitmiyoruz?
3: Pis orası da ondan. Annem o yüzden izin vermiyor.
4: Ama ben çok istiyorum.
5: Ben de.
6: Ben çarşıya kadar gidiyorum. Yemeğiniz bitince temizle oraları.
3: Tamam anne. Tamam hadi hadi bırakın. Hadi gülmesinizi koyun biraz daha.
7: Afiyet olsun.
4: Güzel olmuş abla.
5: Eline sağlık abla.
7: Abim de çok şaşıracak.
0: Gülben.
2: Abla.
0: İyi yıka, iyice sabunluyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Onu bir daha sabunlayıver. Bir müzik aç da şöyle bir keyfimiz yerine gelsin ha Gülben.
2: Müzik mi?
0: Ha.
2: Tamam baba.
0: Şeyde hemen şu arkada dolapta çıkarıver.

0: Abim açmıyor.
1: İşi vardır. Ay, ablamlar araları düzelecek diye çok mutluyum. Artık şu evde bir huzur istiyorum Neriman.
0: Huzur mu? Belki Mars'ta hayat bulunur ama bu evde huzur bulunmaz bence. Hem boşuna seviniyor bu kadar. Abim çok üzülecek onlar gidince. Yine düzelmeyecek ki araları.
1: Niye öyle diyorsun? Belki unutacak o kadını. Zaten kaç gündür tanıyor ki. Boş ver, sen şimdi düşünme bunları Neriman. Baksana ablamın yüzü gülüyor. Ben onun gülüşünü unutmuşum. Heh. Ay abla, ne kadar güzel olmuşsun.
2: Han nerede, konuştunuz mu?
0: Açmıyor.
2: Ha, tamam. Bir daha ara.
0: Tamam.
2: Her şey tamam. Hiçbir eksiğimiz kalmadı.
1: Çok güzel olmuşsun.
3: Böyle oturacak mıyız? Gitsene ya yanlarına.
4: Yok, istemiyorum. Baş başa gelmişler, rahatsız etmeyelim şimdi.
3: Tamam, madem yanlarına gitmiyorsun bir şarkı iste. Mesaj çak kıza.
4: Ne şarkısı isteyeceğim şimdi?
3: Ulan ne biçim aşıksın sen ya? Bir playlistin de mi yok? Tüy, yazıklar olsun be.
4: Yok.
3: Bekle sen.

0: Esat gel buraya, rezil etme bizi.
1: Ya bir dakika ya, bir dakika. Bütün bütün var mı abi sende?
2: Ben ne varım abi?
1: Sözlerini boş ver, ben söylerim.
2: Tamam abi, tamam.

0: Duymuyordur abla. Gelir şimdi birazdan.
1: Bunlar da soğumuştur. Ben şunları ısıtayım da babaya da yemeğini vereyim. Bekletmeyelim. İlacını alacak.
0: Tamam abla.

0: Aferin. Bıyıklı. Şey, takma mı onlar?
1: Bravo be. Oturabilir miyim?
2: İnci biz...

0: Durumu daha da zorlaştırıyorsun, farkında mısın?
1: Ben mi zorlaştırıyorum? Az önce gözümün içine bakıp dans ediyordun benimle.
0: Zorlu oldum.
1: İnci, ben buraya seni son kez yakından görüp biraz konuşmak için geldim. Biliyorum bir daha seni göremeyeceğim. Evden de gideceksiniz.
0: Gideceğiz, evet. Daha kolay olacak böyle. Alt tarafı 3 gündür tanışıyoruz han. İnsanlar 25 yıllık ilişkilerini bitiriyor. Bu kadar zor olmamalı. 3 gün ya. 3 gün. Biz ne biliyoruz ki zaten birbirimiz hakkında?
1: Ne biliyoruz?
0: Evet.
1: Diyelim ki her utandığında saçını kulağına

arkasına attığını bilmiyorum. Sevdiğim bir filmi izlerken en acıklı anda değil, en mutlu anda gözlerinde olduğunu bilmiyorum diyelim. En sevdiğin çiçeğin Yasemin olduğunu da bilmiyorum. Onu sadece tahmin ediyorum. Çünkü sen hep Yasemin gibi kokuyorsun. Turşuyu çok sevdiğini, heyecanlanınca burnunu terlediğini, korkunç bir sürücü olduğunu bilmiyorum diyelim.

Ama şunu çok iyi biliyorum İnce. Ben seninle ilgili her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum.

0: Sen ne acayipsin ya. Tövbe tövbe.
1: Efendim?
0: Baktıkça güzelleşiyorsun. Bak tamam, hani böyle ilk bakışta normal, sıradan bir tipsin ama... yani baktıkça insanı içine çekiyorsun sen. Resmen sarhoş oldum ya.
1: Ay, sen bana iltifat mı ettin can, ha? Bıyık mı?
0: Yap tabii sen nazını, yap. Ama bugünü yaz bir kenara. Bugün burada hiç beklenmedik bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Seni gördüm. Artık varlığından haberdarım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Bak tatlım, sen bu hikayenin yancısısın. O yüzden bana hiç yürüme. Bizim tek bir vazifemiz var, o da onları bir arada tutmak. Bu kadar. Kapış?
0: Niye ya? Bizim bir hikayemiz olamaz mı yani?
1: Ay Aydın ya. Pardon, biz hesabı alabilir miyiz?
2: Yapamam. Çok üzgünüm. Aa.
1: Bunlar niye hala geliyor?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Ne oldu? Bir saniye. Bir dakika dur.
2: Geç kaldım zaten, gidiyoruz.
1: Tamam bir saniye dur. Hesabı ödeyeceğim daha, istedim.
0: Ne oldu? İki dakika yukarı çıktınız, ne oldu?
3: Hiçbir şey. Hiçbir şey olamıyor zaten. Sorun da bu.
1: İnci, İnci. Ya ne oldu, ne oldu? Bir anlatır mısın bana?
2: Sonra konuşuruz.
4: Abim gelir şimdi bence.
5: Tabii tabii, gelir. Zaten şu hazırlığı görünce bizi beklettiğine çok üzülecek.
1: Gelse bile ne bizi ne yaptığımızı göreceği yok. Siz anlamadınız mı hala?
6: Oo, İnci Hanım, hoş geldiniz. Biz de gözümüz yollarda sizi bekliyorduk.
2: Dedeciğim, biliyorsun Esra'ylaydım.
6: Biliyordum, biliyordum. Misafirimiz var da o yüzden söyledim.
2: Uygar?
7: Hoş geldin canım.

0: var senin burada?
1: Uygar beni ziyaret etmek istemiş. Senin bana çekinip de söyleyemediğin şey için.
0: Ne için?
1: Ben sizi meslektaş zannediyordum. Meğer siz çoktan evlenmeye karar vermişsiniz.

0: Nihayet evin yolunu buldun. Hayırdır? Neredeydin bu saate kadar?
1: İşim vardı.
0: Tenezzül edip haber vermiyorsun. Bari telefonlarını aç. Başımıza bir şey gelse haberin olmayacak.
1: Bir şey mi oldu?
0: Sanki umurunda. Gene onun yanındaydın değil mi? Gene efsunlanmış gibi peşine düştüm.
2: Bir şey demeyecek misin? Evet, seni dinliyorum.
3: Ne diyeyim dede ben? Ya yok öyle bir şey. Kendi kendine gelin güvey olmuş, kalkmış buraya gelmiş. Ben ne diyeyim ya?
2: Demek kendi kendine gelin güvey olmuş ha? O öyle demiyor ama. 2 senedir birlikteymişsiniz. Birlikte evlilik hayalleri kuruyormuşsunuz. 2 sevgili.
3: Gerçekten yok öyle bir şey dedeciğim. O benim sevgilim falan değil artık.
2: Artık. Ha doğru yani. Benle meslektaşım diye tanıştırdığın çocukla sevgiliydin sen. 2 yıldır. Gizli hayatına dair bilmediğin başka şeyler varsa onları da anlat. Anlat ki torunum kimmiş, öğreneyim.
3: Yok dedi gerçekten. Öyle onu demeye çalışmadım.
2: Daha fazla hayal kırıklığına uğratamaz derken bunları da duydum ya. Helal olsun sana.

0: Ya senin derdin ne ya? Niye geliyorsun buraya? Amacın ne? Ne istiyorsun hala benden?
1: Benim ne istediğim gayet net. Anlamamakta direten sensin.
0: Ne sanıyorsun? Buraya gelince ne? Evlilik deyince seni bir anda benimseyeceğimi sanıyorsun?
1: Dedem beni sever, biliyorsun. Ayrıca beni gayet iyi karşıladı, sağ olsun. Kızdığı ben değilim, sensin. Bu gizli hayat falan derken ne kastetti ben çok anlamadım.
0: Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Defol! Defol! Ya Cid, defol! Bak. Çekil! Çekil! Çık git! Hayatımdan
1: ya,
0: git! Defol!
1: Ya bu kadar yetti sana, ben ne bileyim?
0: Çekil ya! Çık dışarı! Çık git artık! Cem!
1: Bunu sen istedin! Cem.

0: yeter. Yeter.
1: Hadi bizi geçtim. İnsan dedesinin karşısında biraz yüzünü eğer de uzak durur. Ama nerede o kadın da o? Hala seni ağına düşürmeye çalışıyor. Han bak gözünü seveyim, dikkat et. Sana yalvarıyorum, bırak ne hali varsa görsün. Allah'a yakın bizden uzak. Zaten gidecekler. Vallahi hakkımı helal etmem sana. Annem gibi koyarsın benimle mezara.
2: Abla ne istiyorsun benden?
1: Ne isteyeceğim? O ahlaksız kadından korumak istiyorum ben seni.
2: Tamam. Sağ ol.
1: Tamam mı?
2: Beni koruduğun için teşekkür ederim. Müsaadenle odama gidebilir miyim artık?
1: İyi de ben her gün sen o kadınla görüşürsen seni nasıl koruyacağım?
2: Senin derdin ne İnci'yle ne de başka biriyle.
1: Benim tek derdim İnci denen o ahlaksız kadınla, başka kimseyle değil.
2: Sen sadece yalnız kalmaktan korktuğun için yapıyorsun bunu. Ama şunu anla artık. Ben kendim istediğim için buradayım. Ailem için. İnansan da inanmasan da seni sevdiğim için buradayım ben.
1: Yalan söylüyorsun. O gün dedim bana, hak ettiğin hayatı yaşarsın dedim burada bana.
2: Belki de budur hak ettiğin hayat. Böyle dört duvar arasında. Kardeşlerinle. Ha? Hep beraber ölür gideriz burada. Kimseyi sevmeden, bize sevdirmeden. İyi mi böyle? Nasıl?

0: tane sevgisiz.
1: Yahu dünyada sevecek başka kadın mı kalmadı be? Neden illa o?
0: Senin de her zaman söylediğin gibi kader.
1: Kabul etti. Bak itiraf etti işte, seviyor o da onu. İnanamıyorum. Duydunuz siz de değil mi? Gördünüz. Gördünüz dedi işte.
2: Safiye Allah aşkına artık söylenme. Bak çocuk bir şey demedi ki sana.
1: Daha ne diyecek? Gözümün içine baka baka dalga geçti benimle.
3: Öyle bir şey yapmadı abla. Sizi sevdiğim için buradayım dedi. Bir yere gitmeyeceğim dedi.
1: Yalan söylüyor o, yalan. Ben biliyorum, daha da kötüsü olacak. Allah bilir, o kadını da getirip yerleştirecek bu evi. O kadını getirecek.

0: Dede, biliyorum ne kadar kızsan haklısın ama lütfen bir açıklama yapmama izin ver.
1: Hala yüzüm var diyorsun. Yalanlar bitmiyor. Bitmiyor ya. Daha ne var? Bak kızım, ben artık şaşırdım. Ne söyleyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum.
0: Dede, bak bu sefer lütfen beni bir dinle.
1: Hadi sana yalanın yanlış olduğunu öğretememişim. Ama belli ki utanmayı da öğretememişim. Yazık. Yazık, yine yazık.

0: İnci? İyi misin? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu?
1: Hiçbir şey.
0: Nasıl hiçbir şey? Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ne olur han. Yalnız kalmak istiyorum, git.
0: Gitmeyeceğimi biliyorsun.
1: Lütfen git. Bak şimdi görürlerse daha da kötü olur.
0: Ne daha da kötü olur?
1: Benim bir olayı daha kaldıracak gücüm yok. Anlamıyor musun?
0: İnci.
1: Bak 2 dakika ayrı kalamıyor ondan. Yine gitti yanına. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Önce bu apartmana yerleştirdi o kadını. Sonra da bu eve getirecek. Bu evin hanımı yapacak onu.
2: Abla nereden çıkartıyorsun bunları? Hem niye getirsin onu buraya? Giderler kendi düzenlerini kurarlar.
3: Olur mu öyle şey? Neriman ne diyorsun? Hayır zaten kendi söylemedi mi? Burada hep beraber yaşlanacağız diye. Değil mi baba?
4: An için dünya bir yana, ailesi bir yana. Sen bunu bilmez misin? Bunu daha nasıl anlatsın çocuk sana? Ne desin Safiye?
1: Yok. Onlar bir plan yapmış belli. Planlarını yapmış onlar.
4: Niye böylesin sen kızım? Bu çocuk kendini beğendirmek için sana ne yapsın? Niye eziyet ediyorsun ona? Öbür kadından ayırdın da ne oldu? Mutlu mu oldu çocuk?
1: Kurtardım ben onu o kadından. Sağlam popuş değildi.

0: yakışmıyordu. Bu, hele bu ondan beter çıktı.
1: Nereden biliyorsun?
0: Biliyorum çünkü ahlaksızın teki o.
1: Dünyada sadece kötüler ve canavarlar yok. Madem onu beğenmiş, sevmiş, bırak yaşasınlar. Niye ille de yalnız kalsın istiyorsun? Sana bana mı benzesin? Hayatını harcasın mı?
0: Sen harcadın mı hayatını? Ha? Çocuklarına bakacağım diye yalnızlığa mı mahkum oldun?
1: Yanlış anladın. Ben öyle demedim.
0: Yok yok, ben yanlış anlamadım. Gayet anladım ne demek istediğini. Hiç sevmedin bizi ya. Hiç sevmedin ya. Hep nefret ettin bizden. Hep ayak bağı olduk ya. Hele ben. Hep utandım benden.
1: Ne olur böyle söyleme kızım.
0: Ölmemi tercih ederdin değil mi baba? Ha? Ya bir kere dedim mi? İyi ki Safiye var. İyi ki bakıyor kardeşlerine diye. Ha? Bir kere. Hiç sahip çıkmadın bize. Hele bana. Hiç sahip çıkmadın, hiç sevmedin. O yüzüne eğdiğin Safiye'nin sorumlusu sensin.
1: Tamam, peki. Sana babalık edemedim. Ben suçluyum. Haklısın kızım.
0: Haklıymışım. Benim haklı olmam neyi değiştirecek? Hı? Sizin için ziyan ettiğim gençliğimi mi verecek? Yoksa önüme pırıl pırıl bir gelecek mi serecek? Neyi değiştirecek aklını?
2: Babanın ne suçu var abla? Niye adamın üstüne gidiyorsun bu kadar?
0: Sus be! Sen de bileceksin. O suçunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Değil mi baba? Ha? Diyorsunuz ya. Ben bu evi hapishaneye çeviriyormuşum arkamdan diyorsunuz, biliyorum. Cehennem diye bu ev. O cehennemin ateşini körükleyen ben değilim. Babanız.

0: Baba, babacığım. Abla ne bakıyorsunuz bir şey yap. Ambulans ar, ambulans. Hadi, hadi ara çabuk.
1: Ambulans olmaz. Ha, içeri girer. Adamlar babamı mikrop bulaştırır, olmaz.
0: Ne diyorsun sen? Babam ölüyor burada. Hadi abla, hadi ara ne olur.
1: Olma, ambulans olma. Hani ara, hani ara.
0: Hadi. İyi olacaksın. Tamam, iyi olacaksın. Geçecek.
2: Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız?
0: Ambulans, ambulans, ambulans arayacaksın abla. Hadi, hadi. Baba, baba.
2: Abla.
0: Babacığım.
1: Ambulans olmaz. İçeri girerler.
0: Safiye abla.
1: Pislikle babamı daha hasta eder, olmaz.
0: Safiye abla bir şey yap. Tamam, ambulans gelmiyor. Biz gidelim o zaman. Ama hastaneye götürmemiz lazım. Hadi, hadi koş abla. Ne olur koş hadi. Baba.
2: Abla.
0: Babacığım. Hadi. Babacığım. Baba. Babacığım.
3: Ne oluyor? Han beylerden geliyor.
4: Eyvahlar olsun. Gene bir şey oluyor.
5: Hayırdır, ne oluyor?
0: Safiye abla niye duruyorsun? Hadi sene bak, vaktimiz yok. Koş. Koş hadi. Ne olur. Ne olur. Bak geliyor.
1: Babam.
4: İnci, dur lütfen kaçma benden. İnci. Ne kadar kaçarsan kaç. Aramızdaki mesafe uzamıyor, görmüyor musun bunu? Ne olur izin...

0: Ömer, yanında olayım. Anlat bana ne oldu?
1: Ne yapsam olmuyor. Kimseyi mutlu edemiyorum. Ne dedemi, ne senin, ne kendimi. O kadar yoruldum ki.
0: Gel buraya. Madem ayrılmamız hiçbir şeyi düzeltmeye yaramadı, o zaman bize bunu niye yapıyorsun İnci? Senin de gözlerinde bizi görmesem, inan çıkardım hayatından. Çok zor olsa da yapardım bunu. Ama kalbinin sesini duyabiliyorum ben senin. Gel bize bunu yapma İnci.
1: Benim ne dediğimin ne önemi var ki? Ne senin ablan, ne de benim dedem bizi asla kabul etmeyecekler. Bunu sen de biliyorsun.

0: Peki onları kabul etmek zorunda bırakırsak?
1: Nasıl?
0: Evlenerek.
1: Ne?
0: Evet İnce. Gel bu defa başkalarını değil, bizi seç. Herkese, her şeye rağmen evlen benimle.

0: Bir zamanlar ben doğmadan önce bütün gün ağlayıp televizyon izliyordun. Zombiye dönüşene kadar. Sonra ben tepe pencereden geçip cennetten odaya indim. İçeriden seni tekmeliyordu. Bum bum. Sonra gözlerim açık şekilde halının üzerine düştü. Sen de kordonu kesip merhaba Jack dedin. Anne ben 5 oldum. Artık
1: kocaman
0: çok büyüdüm.
1: Kocaman oldun artık.
0: Evet. Günaydın lamba. Günaydın bitki. Günaydın yumurta yılanı. Günaydın halı. Günaydın gardırop. Günaydın televizyon. Günaydın lavabo. Günaydın tuvalet. Herkese günaydın.
1: Tamam.
0: Bugün doğum günüm 5 oldu.
1: Anladım. Vitaminini al. Bu sonuncu.
0: Vitaminler. Çürük dişin mi ağrıyor?
1: Hı hı. Ama onu kontrol ediyorum.
0: Düşünmezsen hissetmezsin.
1: Haklısın. Bugün ne yapacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir doğum günü pastası yapacağız.
0: Doğum günü pastası mı? Televizyondaki gibi mi?
1: Ama gerçeğini.
0: İnanmıyorum.
1: Arkayı da. Bir, iki, üç. Dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Al bakalım.
2: İyi geceler Dora. Yardımların için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
1: Tamam, televizyon kapanıyor.
0: Bir dev olana kadar büyüdükçe büyüyeceğim. Bak anne, Samson kadar güçlüyüm.
1: Evet, öylesin.
0: Dev avcısı koca Jack olup köpeğim şanslıyla tepe pencereden uzaya fırlayacağım. Ve hop, hop, hop, hop diye tüm gezegenlere gideceğim.
1: Hadi gel biraz esneyelim. Aferin, aferin.
0: Diğer bacak, hadi.
1: Diğer bacak. Evet.
0: Yapıyorum.
1: Evet.
0: Zepla. Kurbağa gibi. Kurbağa gibi.
1: Ayaklar geriye, şınav çekiyoruz. Tamam, parkur zamanı. Bu duvarı kastetmiştim. Bu dedim, bu demiştim. Ama aslında bunu kastetmiştim. Bu. Ama buna da git tabii.

0: Kocaman bir yumurta.
1: Çok iyi.
0: O yağ mı?
1: Bu yağ ama az kalmış.
0: Ya.
1: İşte. Evet. İyice ezelim.
0: Umarım doğru yapmışsındır.
1: Neden sen de yapmıyorsun? İşte yapabilir misin?
0: Evet.

0: Abrakadabra.
1: Mumları da koyalım.
0: Hiç mumumuz yok ama. Biliyorum.
1: Gerçek doğum günü pastası olacak demiştin. Üzerinde yanan mumları olmalı.
0: Jack. Mum olmaması sorun değil. Hala doğum günü pastası.
1: Pazar ikramı olarak mum istemelisin. Pantolon değil.
0: Üzgünüm. En çok ihtiyacımız olanları istemek zorundayım. Kolayca alabileceği şeyleri.
1: İhtiyarnik her şeyi alır. Sihirle.
0: Hadi tadına bakalım.
1: Hayır.
0: Çek. Hadi bir lokma alalım.
1: Sana hayır dedim.
0: Buraya gel.
1: Haftaya 6 olduğumda gerçek mumu istesen iyi olur.
0: Seneye demen gerekir. Edmund çuvalı yırtarak kurtulur ve Monte Cristo adasına kadar yüzmeye devam eder. Ve tekrar Fransa'ya yelken açar. Oraya vardığında adayı almaya karar verir ve kendine kont der. Ve hayatını mahveden herkesten intikam alacağına yemin eder.
1: Pastadan hiç kaldı mı?
0: Yarın yersin.
1: Bir ısırık.
0: Dişlerimizi fırçaladık ama.
1: Bir hikaye daha. Lütfen.
0: Hadi Jack, geç oldu, yatma vakti.

0: şarkı söyle.
1: Bir akşam güneş battığında ormanda ateş yanmışken bir

demiş, uzaklara doğru gidiyorum. Hem de çok uzaklara, gelin benimle siz de büyük kayalı şeker dağlarını görelim.

0: Bir, iki, üç. Önce oda var, sonra da uzay. Tüm televizyon gezegenleri orada. Sonra da cennet. Bitki gerçek ama ağaçlar değil. Örümcekler ve bir defasında kanımı yemen sivrisinek de gerçek. Ama sincaplar ve köpekler sadece televizyonda var. Şanslı hariç. O benim köpeğim ve bir gün gelebilir. Canavarlar gerçek olamayacak kadar büyük. Deniz de öyle. Televizyon insanları yassı ve renklerden
1: yapılmış. Haklısın, evet.
0: Ama seninle ben gerçeğiz. 44, 45, 46.

0: Yemeğimizi çalardı.
1: Fare benim yemeğimi alabilir. Ben aç değilim.
0: İçeri mikrop getirir. Uyurken bizi ısırırdı.
1: Fare benim arkadaşım. Sense onu öldürdün.
0: Hayır, öldürmedim. Keyfi yerinde.
1: Beni kandırıyor musun?
0: Hayır Jack, yemin ederim. Güvenli bir şekilde annesiyle birlikte bahçesinde.
1: Ne bahçesi? Fare televizyondaki bir bahçede mi yaşıyor?
0: Neden bundan UFO yapmıyorsun?
1: Neden doğum günüme ihtiyar Nick'e söylemedin?
0: Çünkü o arkadaşımız değil.
1: Bana hediye getirirmiş ama.
0: Bunları dinleyeceğine uyuyor olman gerekirdi senin.
1: Hiç hediye almadım ben.
0: Zaten ciddi değildi.
1: Köpeğim şanslı olabilirdi.
0: Jack, köpek besleyemeyiz. Yeterli mekan, yer yok. Havlayacağı, tırmalayacağı.
1: Şanslı tırmalayacağı.

0: şanslı diye bir şey yok.
1: Evet var.
0: Hayır yok, onu kafanda yarattın. O gerçek değil. Çek, özür dilerim. Buraya gel. Gel gel gel, hadi özür dilerim. Özür dilerim. Haklısın, hiç hoş değildi.
2: İşte burada bakın. Aha, şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da harika. Aman tanrım. Vay canına. Bunu gerçekten çok beğendim.
1: Uyuduğumuz zaman ne nereye
2: güzel,
1: gideriz?
2: Öyle değil mi?
0: Tam burada odada oluruz.
1: Peki ya rüyalar?
2: Ben de böyle yapabilmeyi isterdim.
1: Rüya görürken televizyonun içine girebilir miyiz?
2: Keşke yapabilseydim.
0: Buradan başka bir yere gitmeyiz.
1: Tam onun gibi. Tıpkı bir fare gibi.

0: Uzaylılar çalığımıza karşılık vermiyor.
1: Sanırım bizi duyamıyorlar.
0: O zaman daha çok bağıralım, tamam mı?
1: Ya, tamam.
0: Seni öldüreceğim. Beni şimdi öldürmek ister misin? Anne, bu bana saldırıyor.
1: Olamaz.
0: Yakaladım seni. Anne, bu kötü koku da ne?
1: Lanet olsun.

0: nedeni?
1: Üzgünüm, peyniri yaktım.
0: Öyle mi?
1: Düşünemedim.
0: Şey, düşünmekte pek iyi değilsin.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim. Kamyonunu beğendi mi? Beğendi mi? Evet. Oğlanları tanırım.
1: Vitaminler?
0: Boşa para israfı. İçleri boş.
1: Daha iyi beslenebilseydin.
0: Lanet olsun, yine başlıyoruz. Belki sızlanmayı bırakıp biraz minnettar olabilseydin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, bir teşekkürü bile zorla ediyorsun, gördün mü?
1: Her şey için teşekkür ederim.
0: Bugünün dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, hiç.
1: Haklısın.
0: Bilmiyorsun. Elektrik faturasını, her şeyi kim ödüyor acaba?
1: Sen.
0: Sence bunu yapmaya nasıl devam edebilirim?
1: Nasıl yani?
0: Yok bir şey.
1: Hayır, ne demek istedin sen şimdi?
0: 6 ay önce kovuldum. 6 ay. Evet. Hiç küçük kafanı yordun mu?
1: Ne yapacaksın peki? İş arıyor musun?
0: Lanet olsun, yok! Merhaba.
1: O uyuyor.
0: Hiç sanmıyorum. Geceleri olduğu gibi gündüzlerde mi dolapta duruyor? Bu küçük ucubenin 2 kafası falan mı var? Hey!
1: Hey!
0: Şşş!
1: Yatağa gel.
0: Tamam. Hey!
1: Hadi yatağa gidelim.
0: Merhaba Jack. Şeker ister misin? Ha? Hadi çık dışarı, biraz şeker.
1: Yatağa gel. Lütfen.
0: Öyle mi? Lütfen ha? Annen sana hiç terbiye vermedi mi genç bayan?

0: Merhaba evlat.
1: Adam uzak dur, dokunma. Sakın dokunma, dokunma ona.
2: Kes şunu.
1: Dokunma.
2: Kes sesini. Sus, sus. Nefes almak istiyor musun? Ha? İstiyor musun?
3: Kapa çeneni, tamam mı?
2: Yeter.
1: Ona dokunma dedim.
3: Lanet olsun.
2: Bana bir daha öyle dokunur. Kollarımı öyle tutarsan seni gebertirim. Anladın
1: ona
2: mı beni?
1: Dokunma.
2: Sen de onu nereden aldığını unutma.
1: Jack! Jack!
4: Özür dilerim, özür dilerim. Bir daha yapmayacağım.
1: İyi misin?
4: Gardıroptan çıkmayacaktım.
1: Geçti.
4: Özür dilerim.

0: Anne, ben ejderha oldum. Ben bir ejderhayım.
1: Elektriği kesmiş.

0: kadar tuhaf şeyler olmuştu ki son
1: zamanlarda
0: Alice çok az şeyin gerçekten imkansız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Küçük kapının yanında beklemenin bir yararı varmış gibi görünmüyordu.

0: Jack, fareyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Öyle mi? Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Bu duvarın diğer tarafında.
1: Hangi diğer taraf?
0: Jack, her şeyin iki yüzü vardır.
1: Sekizgenin yok ama.
0: Evet, ama...
1: Sekizgenin sekiz yüzü
0: Ama
1: vardır.
0: duvar diyorum, tamam mı? Duvar böyledir. Biz içindeyiz ve fare de dışında.
1: Uzayda mı yani?
0: Hayır, dünyada. Uzaya göre çok daha yakın.
1: Ama dışarı kısmını göremiyorum.
0: Bak, sana önceden farklı anlattığımı biliyorum ama o zamanlar çok küçüktün, anlamayacağını düşünmüştüm. Artık büyüdün ve çok zekisin. Artık anlayabilirsin. İtiyar Nick yemeklerimizi nereden alıyor sanıyorsun?
1: Televizyondan.
0: Sihir diye bir şey yoktur. Televizyonda gördüklerin gerçek şeylerin ve insanların görüntüleri. Ve hepsi gerçek.
1: Dora gerçekten gerçek mi?
0: Hayır, o çizim. Dora bir çizim. Diğer insanlar, yani bizim gibi yüzü olanlar, onlar gerçek şeylerin görüntüleri. Orada gördüğün tüm diğer şeyler de gerçek. Gerçek okyanuslar, gerçek ağaçlar, gerçek kedi ve köpekler.
1: İmkansız. Hepsi nereye sığacak ki?
0: Sığıyorlar işte, sığıyorlar. Hepsi dünyaya sığıyor. Jack, hadi ama. Sen çok zekisin. Bunu merak ettiğini biliyorum.
1: Yiyecek başka bir şey alabilir miyim?
0: Şurada bir tane yaprak var, bak.
1: Nerede?
0: Bak.
1: Ben yaprak filan görmüyorum.
0: Gel buraya. Gel, göreceksin. Daha yakından bak. Gördün mü? Gördün mü?
1: Saçmalama anne. O yaprak değil ki. Yapraklar yeşil olur.
0: Evet, ağaçtayken ama düşünce dolaptaki salata gibi
1: Söylediğin
0: bozulur ya.
1: şeyler nerede? Ağaçlar, köpekler, kediler, çim.
0: Göremiyoruz çünkü tepe pencere yana değil, yukarı bakıyor.
1: Beni kandırıyorsun.
0: Hayır, kandırmıyorum.
1: Yalan söylüyorsun işte, yalan söylüyorsun.
0: Jack, önceden açıklayamadım çünkü küçüktün, anlamayacak kadar küçük. Ben de bir hikaye uydurdum ama... Ama şimdi tam tersini yapıyorum. Yalan söylemenin tersini, yalanımı geri alıyorum. Çünkü artık 5 yaşındasın. 5 yaşındasın ve dünyayı anlamak için yeterince büyüksün. Anlamak zorundasın, anlamak zorundasın. Böyle yaşayamayız. Bana yardım etmen gerek.
1: Yine 4 olmak istiyorum.
0: Alice Harikalar Diyarında. Hatırlıyor musun? Alice her zaman Harikalar Diyarında değildi.
1: O bir delikten ta aşağılara düştü.
0: Ben de hep odada değildim işte. Alice gibiyim. Joy adında küçük bir kızdım.
1: Hayır.
0: Annemle ve babamla bir evde oturuyordum. Sen onlara büyük anne ve büyük baba diyeceksin.
1: Ne evi?
0: Ev işte, dünyadaydı. Bahçesi vardı, hamağımız vardı. Hamakta sallanıp dondurma yerdik.
1: Televizyon evi mi?
0: Hayır Jack, gerçek bir ev, televizyon değil. Beni dinliyor musun sen? Biraz daha büyüyünce, 17 yaşındayken okuldan
1: Ben
0: eve...
1: neredeydim?
0: Sen daha cennetteydin. Bir adam gelip sanki köpeği hastaymış...
1: Hangi adam?
0: İhtiyar Nick. Biz İhtiyar Nick diyoruz. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanki köpeği hastaymış
1: Köpeğin
0: gibi...
1: adı ne?
0: Jack, köpek falan yoktu. Beni kandırmaya çalışıyordu. Tamam mı? Köpek falan yoktu. İhtiyar Nick beni
1: Farklı
0: kaçırdı.
1: bir hikaye istiyorum.
0: Hayır, bu hikayeyi dinlemek zorundasın. Beni bahçe kulübesine koydu. Yani buraya. Kulübe dediğim oda. Beni kilitledi. Şifreyi bilen tek kişi o. Kapıyı açan gizli numaralar var ya. Bilen tek kişi o ve 7 yıldır burada kilitliyim. 7 yıldır buradayım. Anlıyor
1: Bu
0: musun?
1: hikaye çok sıkıcı.
0: Jack, dünya çok büyük. O kadar büyük ki inanamazsın. O da onun sadece kokuşmuş bir
1: O da
0: parçası.
1: kokuşmuş filan değil. Sen gaz çıkardığından.
0: Tanrım, tanrım.

Anne. Hava tekrar ısındı. Anne. Anne. Anne.

babanız bizim en uzun ve en havalı dostumuz. Erimiş kaşıkla yemek daha iyi yeniyor çünkü daha yuvarlak. Labirent en kıvrımlısı. O eşyaları sakladığı için nerede bilmiyorum. Tuvalet dışkıları yok etmedi en iyisi. Lamba en parlağı, elektrik kesilmediği zamanlarda. Sen okuma, şarkı söyleme ve her şeyde iyisin. Tabii kötü bir gününde değilsen. Ben de çizimde, zıplamada, büyümede ve her şeyde en iyiyim.

0: Ama kaplumbağa bundan böyle korkmuyor. Artık büyüdü ve kabuğu çok daha sert. Bu noktadan sonra kendi başının çaresine bakmaya başlayacak. Kendi yiyeceğini bulacak. Bu onun güçlükle de olsa vereceği büyük bir sınav.
1: Kaplumbağalar gerçek mi?
2: Evet, tamamen gerçekler.
3: Evci kaplumbağam vardı. Gerçekten.
1: Peki timsahlar ve köpek balıkları?
3: Birkaç kez anlatmayı denedim.
2: Evet, hepsi gerçek.
4: Yemeğiniz hazır efendim. Buraya koyuyorum.
1: Gerçek
5: tamam,
1: mi?
5: Orada kalsın.
2: Sayılır. Şimdi bunlar gerçek insanlar ama giysi oyunu oynuyorlar.
5: Aynı şeyi yapıyor.
2: Yüzyıllar öncesinin insanları gibi davranıyorlar.
5: Bir kuruş alamaz.
1: Sadece televizyon.
2: Anlamaya başladın.
1: İhtiyar Nick geri geldiğinde ona tekmeyi basacağım.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Bir keresinde İhtiyar Nick'i tekmelemeye çalışmıştım. Kapının yanına saklandım. Sifonun kapağını da elime almıştım. Eskiden üstünde bir kapak vardı. Odadaki en

0: şeydi. İçeri girdiğinde kafasında parçaladım. Ama başaramadım. İterek kapıyı kapattı ve beni bileğimden tuttu. Bu yüzden hep ağrıyor.
1: Kadar bekleyip öldürebiliriz.
0: Evet, öldürebiliriz ama ya sonra yemeğimiz biter. Kapının şifresini de bilmiyoruz.
1: Büyük baba da gelebilir.
0: Çek nerede olduğumuzu bilmiyorlar. O da hiçbir haritada yok. Çek, beni dinle. Bir şansımız var. Az daha kaçırıyorduk ama bir şansımız var. Bana yardım edeceksin. İhtiyarın iki kandırmama, tamam mı?
1: Anlamadım.
0: Yüzünü öyle sıcak yapacağım ki ihtiyar Nick seni kamyonetiyle hastaneye götürsün. Oraya varınca doktorlara imdat, yardım edin diyeceksin.
1: Belki seneye altı olduğumda.
0: Bu akşam. Bu akşam olmalı Jack. İhtiyar Nick'e elektrik kesintisi yüzünden üşütüp ateşinin çıktığını
1: Yarın
0: söyleyeceğim.
1: olsun lütfen.
0: Hayır, ben annenim. Bu yüzden ikimizin yerine karar vermem gerek. Bir şey yok. Bir şey yok. Hasta görünmen gerek, tamam mı? Kötü görün. Kımıldamaya ve konuşmaya halin yok canım, tamam mı? Özür dilerim. Seni hasta gibi kokutacaktım. Güzel, bu güzel oldu. Göster bana. Notu nasıl cebinden çıkaracağını göster. Notu göster. Hadi. Hastaneye gittiğin zaman onlara... Nedir bu? Bu ne? Gördün mü? Yanında sürekli bir parçam olacak. Tamam, cebine geri koy. Güzel, güzel. Tamam. Gücün de seninle birlikte. Tamam mı?
1: Korkuyorum.
0: Biliyorum. Hadi ama.

0: Sonunda geldin.
1: Kuralı biliyorsun. Kapı kapanana kadar bakmak
0: yok. Özür dilerim. Ama Jack hasta. Hava çok soğuktu.
1: Bu sizin sorununuz.
0: Onu ısıtamadım. Şimdi resmen yanıyor.
1: Şu ağrı kesicilerden ver.
0: Denedim ama onları sürekli kusup durdu. Yapma. Sakın.
1: Kımıldama. Aman tanrım, çocuk yanıyor. Tamam, gidip daha güçlü bir şey alayım.
0: O daha 5 yaşında. Susuz kalmış, ateşi çıkmış. Havale geçirebilir.
2: Tamam yeter, bir düşüneyim.
1: Tamam, pekala. Yarın akşam bir şey getiririm, tamam mı?
0: Hayır, onu hemen acile götürmen gerek. Yarın akşama kadar dayanamaz, yalvarıyorum.
3: Hala gidecek miyim?
0: Hayır, bu sefer değil. Geçti.

0: hatırlıyor musun? Sonra çuvala girmiş, muhafızlar gelene kadar hiç kıpırdamamıştı. İşte sen de böyle yapacaksın. Anladın mı? Bu hastaymış gibi yapmaktan daha zor. Çünkü ölü numarası yapacaksın. Katlıyorum.
1: Ölü olmak istemiyorum.
0: Ölü numarası yapıyorsun. Kıpırdama. Seni halıya saracağız ki ihtiyarlık seni ve içeride sağ olduğunu görmesin. Seni böyle kaldıracak. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Bu sefer hiç kıpırdamayacaksın. Hareketsiz duracaksın. Robotlar tamam. Gibi.
2: Evet, işte böyle.
0: Şimdi sallanıyor. İşte böyle bir his olacak. O zaman arabayı sürdüğünü anlayacaksın. Meşgul olacak. Bu da yuvarlanma vakti demek.
3: Hiç ses çıkarmayacaksın.
0: Evet, tamam işte böyle.
3: Ben kafanda seninle konuşuyor olacağım.
0: Tamam, yuvarlan. Yuvarlanma zamanı. Yuvarlan, yuvarlan. Kıvrıl şimdi, kıvrıl. Kıvrıl, kıvrıl.
1: Anne, yapamıyorum.
0: Hadi ama Jack.
1: Anne!
3: İhtiyar Nick gelecek ve halının içinde seni götürüp dışarı çıkaracak. Seni kamyonetine koyacak. Sonra bir yer bulup seni indirecek.
1: Hayır.
3: Hiçbir şey olmayacak. Çünkü sen kıvrılarak çıkıp kaçacaksın.
0: Kafan şu tarafa. Kollarım bu şekilde. Tamam, bu sefer halıyı daha çok katlayıp halıyı kısaltacağım, tamam mı?
3: Pekala. Oh.
0: Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan Jack, yuvarlan hadi yuvarlan. Hemen hemen kıvrıl kıvrıl kıvrıl işte.
1: Senden nefret ediyorum.
0: Peki. Tamam, tamam, tamam.
1: Kamyonet, kıvrılarak çık. Atla, koş.
3: Atlayacaksın. İlk dur tabelasında atla. Kamyonet durduğu anda. Birini görünce bağıracaksın. Annem Joy Newsom diye bağıracaksın.
1: Kime diyeceğim?
3: Kim olursa ilk gördüğüne.
1: Sadece gerçek bir insanı mı? Hı hı. Ya ihtiyar Nikola'yı açarsa?
3: Açmayacak. Çürük diş sende mi?
1: Kaybetmemem için burada.
0: İnanılmazsın.
3: Bayılacaksın.
1: Neye?
3: Dünyaya.
0: Hamaklı evde.
3: Büyük annen ve büyük babanla.
1: Ve seninle.
3: Evet.

0: Sakın kıpırdama. Üzgünüm Cem. Kıpırdama. Bunu yapabilirsin.
1: Antibiyotikler. Ne yapıyorsun sen?
2: Gece durumu çok kötüleşti. Uyanmadı.
1: Aman tanrım. Zavallı kız. Çok üzüldüm. Demek ki durum epey ciddiymiş.
2: Bebeğimi öldürdün.
1: Tamam tamam, sinirlenme. Dur da bir bakayım, tamam mı?
2: Dokunma ona.
1: İyi tamam. Emin misin?
2: Emin miyim?
1: Hayır. İyi tamam ama burada kalamaz, söyleyeyim.
2: Hayır. Onu götürecek misin?
1: Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim, bir dakika dur.
2: Güzel bir yer olsun. Burası olmaz, onu hissederim.
1: İyi tamam.
2: Ağaçlıklı bir yer olsun.
1: Ağaç, iyi tamam tamam ağaç.
2: O pis gözlerinle ona bakmayacağına bana yemin etmeni istiyorum. Bakmayacağına yemin et dedim.
1: İyi, yemin ederim. Pekala, bir saat içinde hava kararacak.
2: Şimdi götür. Dayanamıyorum.
1: Tamam

0: İyi tamam tamam.
1: Yavaş. Nazik ol.
0: Tamam tuttum.
1: Lütfen.
0: Tamam. Tamam. Geri çekil. Yüzünü duvara çevir.

0: Çok üzgünüm. Bir anda karşımıza çıktı. Hey. Hey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Kızınız iyi mi?
1: Durum kontrol altında.
0: Tamam. Bir tür kaza falan mı geçirdi? Birilerini aramamı ister misiniz?
2: Anne!
1: Ben onunla ilgilenirim.
2: Anne!
0: Elindeki ne canım?
2: Yardım edin!
1: Hadi!
2: Anne!
0: O benim için mi?
1: Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba?
2: Anne!
0: Polisi arıyorum bayım.
1: Hadi lanet olsun.
0: Hey! Hey! Hey! Gel buraya. Otur. Merhaba canım. Oo. Bu Boomer sana bir şey yapmaz. Bekle, birilerini arayacağım.

0: Kırmızı bir pick-up'tı. Kız onu tutan adamdan kaçıyordu.
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurmaya çalıştım ama Merhaba. Bir anda önüme çıktı.
1: Ben Memur Parker.
0: Onu tutan
1: Senin
0: adamdan
1: adın ne?
0: Kaçıyordu sanırım. Adamın Merhaba. İyi olduğunu sordum. O da bir anda kızı yere itti.
1: Daha yüksek sesle söyler misin? Pekala. Söyle bakalım. Başka bir adın var mı? Jack? Tamam, sorun yok. Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir misin?
2: 5 yaşındayım.
1: 5 mi? Harika, tamam. Evet. Nerede yaşıyorsun peki?
3: Neden sosyal hizmetleri aramıyoruz?
1: Annen var mı Jack?
4: 52-54, 16. caddenin sonunda soygun ihbarı.
1: Tamam, güzel. Başka bir adı var mı?
2: Hatırlamıyorum.
1: Anne şu an nerede?
4: 52-54, hemen olay yerine gidiyorum.
2: Bir odada.
4: Tamam.
1: Hangi oda? Jack, bu oda nerede? Kamyonetli adam baban mı? Annenin sevgilisi mi? Onu tanıyor musun? O nedir Jack?
2: Annemden bir parça.
1: Sorun yok tatlım, sorun yok. Aferin Jack, aferin. Çok iyiydin, tamam mı? Çok iyiydin. Jack, tanıdık gelen bir şey var mı? Jack, herhangi bir şey. Odanız Jack. O odanın dışında ne var?
2: Uzay. Hayır, dünya.
3: Sence ilacın etkisinde mi?
1: Tamam, dinle. Kapıdan dışarı adım attığında... Hayır mı? Dışarı çıkmaz mısın?
2: Kapıyı açmayı bilmiyoruz.
3: Paramı tarikata yatırıyorum. Diş, uzun saç filan.
1: Odanıza güneş giriyor mu? Tamam, güzel. Kaç pencere var?
2: 0.
1: Güneş içeri nasıl giriyor peki?
2: Tepe pencereden.
1: Tepe pencere mi? Tamam, harikasın. Tepe pencereli bir evde mi yaşıyorsun?
2: O da ev değil.
1: Peki.
2: 1.
1: Evet.
2: 1.
3: Buyursa biraz daha çok şey
1: öğrenirsin. Tom, bir saniye sus lütfen.
2: O da bir kulübe.
1: Kulübe mi Çek? Kulübe mi? Tamam, güzel.
3: Samanlıkta iğne arıyoruz.
1: Pekala, beni dinle. Neden kamyonetten atladın Çek?
2: Annem kafamda söyledi.
1: Güzel. Tam olarak ne söyledi?
2: Yavaşlayınca atla. Ama atlayamadım.
1: Pekala. Sen ne yaptın? Ne yaptın?
2: 3. seferde kafamı çarptım.
1: Neyin 3. seferi Jack?
2: 3. yavaşlama. Her şey yan dönmüştü. Sonra durdu ve atladım.
1: Buldum.
2: Sonra da...
1: Buldum tatlım, buldum. 54-09 arıyor. Beni çok dikkatli dinleyin. Kabataslak bir konumumuz var. Elmin güneyinde. Beach'in yanındaki kavşağa 3 tur tabelası uzakta tepe pencereli bir bahçe kulübesi arayın. Son uydu görüntülerinde de park yerinde kırmızı bir pick-up da arayın. 54-09 tamam.
5: 54-09 tüm birimlerin dikkatine.
1: Aferin Jack. Harika.
5: Ben de Beach'in yakınlarında bir rehine durumuyla karşı karşıyayız.

0: yerine yakın.
1: Her şey yoluna girecek Jack.
0: Eğer destek etmeye ihtiyaç olursa beklemede kalın.
2: Parker, yardıma ihtiyacın var mı? Arka bahçede bir kulübe var. Penceresi falan bulunmuyor.

Thank you.

0: Yatağa gidebilir miyiz?
1: Evet. Bize yatacak bir yer bulacaklardır.
0: Hayır. Yatak. Odadaki

0: Trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Karın bölgesinde kanama ve kolunda kırık var.
1: Ben birazdan geleceğim. Merak etmeyin. Birazdan yanınızda olacağım.

0: Uyuyakalmışım.
1: Başka bir gezegende miyiz?
0: Aynı gezegen, farklı bir yer. Burası bir hastanenin yatak odası.
1: Gerçekten mi hastayız, şakacıktan mı?
0: Hasta değiliz, hastanın tam tersiyiz.
1: Ne kadar kalacağız?
0: Çok değil. Büyükannen dün bizi görmüş. İyi olduğumuzu söylediklerinde bizi alacak.
1: Peki ya büyük baba?
0: İş için uzaktaymış ama uçakla eve dönüyor.
1: Gece yatağımı ıslattım. Çok üzgünüm.
0: Öyle mi?
1: Yanlışlıkla oldu.
0: Önemli değil. Alo? Evet. Evet, az önce. Evet, harika olur. 20 dakika sonra getirebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Ayaklarını çıkar. Tamam.
1: Anne, bu israf.
0: Yenilerini alacağız.
1: Pazar ikramı olarak mı?
0: Artık bir sürü ikram olacak ve sadece pazarları değil.
1: Anne, küvet nerede?
0: Burada duş var. Su fışkırtıyor. Jack, buraya gel. Bak, bu biziz.
1: Anne, o bizi bulacak mı?
0: Hayır. Bizi asla bulamayacak. Gel hadi.
1: Anne, kapı çalıyor.
0: Ya, tamam, sorun yok.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Sorun yok, tamam, hadi.
2: Herkes uyanmış
0: hadi,
2: diye duydum.
0: Yapma. Evet.
2: Şu tarafa koyabilirsin.
0: Sorun yok Jack.
2: Merhaba Jack. Nasılsın? Benim adım Doktor Mital. Sabah geldiğimde sen uyuyordun. Acıktın mı?
0: Kahvaltı ister misin?
2: Açlıktan ölüyorum.
0: Sana kahvaltı getirecek.
2: Bakalım nelerimiz var. Pankek ve meyve.
0: Bakalım nasılmış. Ay canım. Pankek. Çok güzel. Gerçekten de harika. Denemek ister misin? Şurup da var.
2: Her şey
0: şurup
2: iyi
0: ister
2: görünüyor.
0: Misin? Çok tatlıdır.
2: Pekala. Size hediyelerim olacak. Güneş gözlüğü.
0: Tamam.
2: Dışarı çıkmanız gerekirse daha rahat olursunuz ve bu da güneş kremi. Daha çok onun için. Bu yüz maskesi Jack için.
0: Bu gerçekten gerekli mi?
2: Havada hala alışması gereken birçok mikrop var. Ve meslektaşım bunu yazdı. Bu bilek ameliyatınıza kadar yaşayacağınız ağrılar için. Bu da uyumanıza yardımcı olur. Gerekirse alırsınız.
0: Peki. Teşekkür ederim. Hadi Jack. Şu pankekleri deneyelim mi?
2: Sabah konuştuğumuz şeyi düşünecek vaktiniz oldu mu acaba?
0: Evet, konuştuğumuz şeyi düşündüm. Teşekkür ederim ama eve gitmeyi çok istiyorum.
2: Tamam. Düşüncemi biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Yaşadığınız her şeyle birlikte Jack'i daha iyi muayene etmek için...
0: Ama Jack'e hiçbir şey olmadı.
2: Hayır, anlıyorum.
0: O iyi olacak değil mi?
2: Yaptığınız en önemli şey hala plastikken onu çıkarmaktı.
0: Ne?
1: Ben plastik değilim.
2: Ne dedin Jack?
0: Diyor ki gerçekmiş, plastik değilmiş.
2: Beni yakaladın Jack. Sen gerçeksin ve çok cesursun.
3: Artık kızımı görmek istiyorum.
4: Tamam Nancy, sakin ol.
3: Hayır,
4: bunu da göreceğiz, merak etme.
0: Baba.
4: İzin verin lütfen.
2: Önemli, endişelenme.
0: Baba.
3: Affedersiniz, daha fazla bekleyemedik. Merhaba Jack. Kızımızı kurtardığın için teşekkür ederim.
1: ...37 saattir dünyadayım. Pankekler ve merdivenler ve kuşlar.

0: korkuyorum.
1: Ve pencereler ve yüzlerce araba gördüm. Ve bulutlar ve polisler ve doktorlar. Ve büyük anne ile büyük babayı gördüm. Ama annem artık hamaklı evde birlikte yaşamadıklarını söylüyor. Artık orada büyük annem Leo ile yaşıyormuş. Büyük babam da çok uzaktaymış.
2: Üzgünüm, çok üzgünüm.
1: Farklı yüz, büyüklük ve kokularda hep birlikte konuşan insanlar gördüm.
3: Kaçırılma haberinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Zanlının polis tarafından yakalandığı doğrulanmış.
1: Dünya tıpkı televizyon gezegenleri gibi. Hepsi de aynı anda. Nereye Alo? Bakıp hangisini dinleyeceğimi bilemiyorum.
0: Sadece eve gelmek istiyorum.
1: Kapılar ve daha çok kapılar var. Ve tüm kapıların arkasında başka bir içerisi ve dışarısı var. Sürekli bir şeyler oluyor, oluyor, oluyor. Hiç durmuyor. Ayrıca dünyada her şey yerini parlaklığa ve sertliğe bırakıyor. Ve her yerde uçuşan görünmez mikroplar var. Küçükken sadece küçük şeyleri bilirdim. Ama artık 5 oldum ve her şeyi biliyorum.
4: Şu anda evin hemen dışındayız. Gelmelerini bekliyoruz ve 2 araç yaklaştı.
5: Yürüyerek mi geçeceğiz?
6: Hızlıca geçeceğiz. Hadi tatlım, sorun yok. Onu kucağına al.
5: Buraya gelecek.
7: Seni seviyoruz Jay.
4: Ben Kanal 5 Haber'den geliyorum. Bir soru sorabilir miyim?
8: Tamam, yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın.
2: Merak etmeyin, çabuk sıkılırlar. Evin arka bahçesi çok iyi korunuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz.
5: Tamam.
2: Perdeleri açmazsanız görünmezsiniz.
5: Artık evdeyiz.
2: Artık rahatsınız. Bir şeye tamam. ihtiyacınız olursa
6: Teşekkür
2: biz buradayız.
6: Teşekkür ederiz, sağ olun. Baban hala avukatla konuşuyor.
5: Ayakkabılarını çıkaralım mı?
6: İyi misin?
5: Evet.
6: Tamam.
5: Hadi etrafa bakalım. Yapabilirsin. Teker teker. Güzel. Hadi. Hadi. Adım adım hadi. Tamam. Son bir...
9: Merhaba.
5: Güzel.
9: Evine hoş geldin canım.
5: Merhaba.
9: Ve sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ben de öyle.
6: Bu Leo.
9: Merhaba dostum.
6: Leo annenin küçüklüğünden beri bizim arkadaşımız.
5: Jack, Jack. Hadi
6: hayır,
5: yapma.
6: Hayır, hayır, sorun değil, sorun değil. Sorun üzgünüm. Değil hayatım. Hadi
5: çok
6: gel,
5: üzgünüm.
6: Gel canım.
5: Şey.
6: Evet, hadi sen de gel.
5: Hadi gel Jack.
9: Pekala, size ne getirebilirim?
6: Evet.
9: Aç olan var mı? Her şeyimiz var.
6: Evet, insanlar çok nazik davrandı. Hey Jack, içecek bir şey ister misin?
5: Jack. Büyük annen sana bir soru sordu. Bir şey ister misin? Acıktın mı?
1: Meyve suyu.
5: Tamam, meyve suyu istiyormuş. Lütfen.
6: Tamam.
9: Hemen geliyor.
5: Teşekkür ederiz. Ben istemiyorum.
1: Tamam.
5: Hey, büyük annen sana soru sorduğunda ona cevap verebilirsin. Her şeyi bana söylemene gerek yok, tamam mı?
6: Şuradakini uzatır mısın hayatım?
1: Anne.
5: Ne oldu?
9: Bunlar da
1: şunlar nedir? Birisi.
5: Evet. Bunlar oyuncak. İnsanlar geri dönmene çok sevindiği için sana hediye almış.
6: Affedersin.
9: Tamam, sorun
6: tamamdır.
9: Değil. Ya şunlar.
1: Hangi insanlar?
6: Taze sütümüzde var mı acaba?
9: Var canım,
6: tamam.
9: Orada.
6: Bir bakalım.
5: İnsanlar işte.
6: Evet.
9: Evet, yiyecek bir şeyler de alayım.
6: Baksana. Şunları da çıkaralım.
1: Dondurma tamam. ve hamak
9: bence bu
1: nerede?
9: Kadarı yeterli. Ne dersin? Bunlar da olursun mu?
5: Bilmiyorum.
9: Peki.
5: Sonra alırız. O nedir? Ver bakayım.
6: Ah işte geldik.
5: Nereden buldun?
1: Oradan.
9: Her ihtimale karşı.
5: Köpeğiniz mi var?
6: Ah. Leon'un köpeği şeyimiz.
9: Kendisi şu anda şehir dışındaki bir arkadaşımın yanında. Kırsal hayatın tadını çıkarıyor.
6: Hastanedekiler bağışıklığın düzelene kadar hayvanlardan uzak durmanı söyledi. Ne oldu?
10: Avukat bir savunma beklediklerini ama duruşmayı kaldıramayacağımızı söyledi. Diğer konulara da girecekti ama bugün olmaz dedim.
6: Güzel.
10: Daha fazla görüşmenin olmayacağını ona açıkladım. Açıklama olmayacak. Ailemize saygı duymalarını söyledim. Kusura bakmayın. Özür dilerim.
9: Bir içki getireyim mi baba?
10: Teşekkür ederim. Elinize

0: Varsın.
1: Tabii tabii.
2: Tatlım, istediğin bir şey var mı? Ya da yapmak istediğin ne istersin?
3: İşte böyle. Öğrendim bak. Hadi. Evet.

0: Hey. Belki yarın saçını keseriz. Ne dersin Jack?
1: Anne.
2: Ne oldu?
1: Gücümü saçımdan alıyorum ama.
2: Haklısın. Gücünü oradan alıyormuş.
0: Ah, peki. Sizi bırakayım da dinlenin biraz. Aşağıda görüşürüz. Biz aşağıdayız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam.
3: Gerçekten güzel olmuş Nancy.
2: Biraz ister misin? Bu elma, sen seversin.
0: Peki dondurma ister misin Jack?
2: Al bakalım. Ne diyeceksin?
1: Teşekkür ederim.
2: Daha sesli söyleyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli değil.
2: Kibar olduğun için teşekkür ederim.
0: Leo?
4: Alırım.

0: Ben yatsam iyi olacak.
1: Bir sorun mu var?
0: Hayır.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Yorucu bir gündü.
1: Ceket, tek kelime etmedin.
2: Cahay. Cahay.
0: Bunu şimdi konuşmak zorunda değiliz.
2: Tamam.
1: Hayır, zorundayız baba. Bak ona. Baba.
2: Robert.
1: Lütfen. Baba.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Yapamam.
3: Gidiyoruz
2: Robert.
3: Joy.
2: Hey. Bir ağzındakini hey. Hadi.
3: Yatağa hayır, Joy yapma. Lütfen Joy.

0: Şunu tanıdın mı?
1: Buradaki sensin.
0: Evet, o benim. Bunlar da Stacy Benton, Heather Noel ve Laura Sullivan. Bayrak yarışı takımındaydık. Bağlantı noktasında dururdum. Oldukça hızlıydım. Parkur yapardık.
1: Gerçek parkur mu? Hı-hı.
0: Evet, sahada. Onlara ne oldu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Aynen öyle. Hiç. Yaşayıp gittiler ve hiçbir şey olmadı.

0: konuşmamız gereken başka bir konu da bir tür medya stratejisi.
1: Biz de henüz bunları konuşmaya hazır değiliz.
0: Bakın ilerleyen zamanlarda giderler olacak. Çok izlenen bir röportaj, sadece bir tanesi bile büyük paralar demektir.

0: Evet sevgili izleyiciler, aile yeniden bir araya geldi.
1: Jack nasıl?
2: Şu anda iyi.
1: Jack pencereden uzaklaş. Jack.
3: Çok güzel.

0: Peki, evet. Şimdi ne yapacağım? Belki etrafta birileri vardır. Benimle oyun oynar ve konuşur. Sanırım yok. Karnım da acıktı. Buldum. Mutfakta bir şeyler olacaktı. Evet, sanırım mutfakta çok çok lezzetli bir şey vardı. Bakalım ne varmış. İşte. Merhaba. Uyanık olduğunu bilmiyordum. Epey lezzetli ha? Değil mi? Ben de bu tip seviyorum. Kısmen tatlı ama oldukça güzel.
1: Gerçekten köpeği mi var?
0: Evet. Adı Seamus. Çok küçük. Pek zeki değil. Bir ara tanışmalısınız. Elini bile sıkar.
1: Benim de Şanslı adında bir köpeğim vardı. Ama gerçek değildi.
0: Öyle mi?
1: Odada yaşıyordu.
2: Gökyüzüne pofuduk bulutlar mı çizdin? Güzel bir güne benziyor. Bunlardan hangisi sensin? O çocuk mu? Peki bu kim? Nedir o?
1: Balina. Bu adam buzun altından gelen kanı görünce suya dalmak istiyor.
3: Affedersin.
1: Balina'ya yardım etmek için.
2: Önemli değil. Endişelenmeyin. Bırakın dinlensin. İşimiz bitmek üzere.
3: Peki.
2: Bu şaheserin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin.
3: Bir türlü aşağı indiremedim.
2: Gayet normal bir durum.
3: Ağzını açmıyor. Hiç konuşmuyor.
2: Çok normal. İyileşmesi biraz zaman alacak. Daha 10 gündür evde. Öyle değil mi?

0: Bana yardım edebilir misin? Tekerleği onarmak için çantamdaki aletlere bir bakar mısın? Çantamda bir sürü alet var.
1: Jack, bak burada. Aşağı inebilir misin
0: hadi
1: lütfen?
0: Hadi bana yardım et.
1: Hemen.
0: Jack.

0: Jack!
1: Bir daha!
0: Buraya gel. Bak, bir sürü oyuncağın var.
2: Onları istemiyorum.
0: Bunlara sahip her çocuk çok sevinirdi ama sen dokunmuyorsun bile. Bunları dene. Bunları gördün mü? Bu şekilde birleştir. Ne yaptığımı görüyor musun? Hı, dene bakalım. Eğlenceli mi? Jack. Bir şey söyler misin? Jack. Gerçek bir şeyle oynaması gerek. Telefona bakınca endişeleniyorum.
3: O gayet iyi. Heh.
0: Telefonumu ona vermedim. Sen de vermezsen sevinirim.
3: Tamam, vermem.
0: Harika. Sadece bir şeye bağlanmasını istiyorum.
3: Joy. Joy. O gerçekten gayet iyi.
2: Neyim var bilmiyorum. Mutlu olmam gerekiyor.
3: Dinlenmen gerekiyor, tamam mı?
2: Hayır, gerekmiyor. Dinlenmem
3: doktor
2: gerekmiyor.
3: Doktor dedi ki...
0: Doktor öyle söylemedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çünkü özel bir konuşmaydı. Adam ne dedi bilmiyorsun.
3: Tamam, tamam, tamam. Şu an seninle konuşmak imkansız.
0: Çok üzgünüm.
3: Hayır, üzgün değilsin.
0: Evet, üzgün değilim. Kafamda neler dönüyor bilmiyorsun.
3: Anlat o zaman. Anlat bana.
0: Ne yani bana her baktığında tek gördüğün şey bu mu?
3: Sana baktığım zaman Joy, kızımı göreceğim.
0: Bana ihtiyacın yok ki. Bensiz de gayet iyiymişsin.
3: Bunu nasıl söyleyebilirsin ha?
2: Hayatı mahvolan bir tek sen misin ha?
0: Evet, aynen böyle düşünüyorum.
2: Biricek'i senden alsa nasıl hissederdin peki?
0: Kapa çeneni.
4: Sakin olun.
2: Bak ona. Onu düşünüyor olman gerek.
0: Oğluma nasıl bakacağımı söyleme bana. Artık kibar olmadığım için özür dilerim. Biliyor musun, belki sürekli kafamda kibar ol diyen o sesin olmasaydı o lanet olası köpeğin sahibine yardım etmezdim. Orada dur Jack. Avukatı arayacağım. Burada daha fazla kalamam.

0: Isabel, konuşurken dolaşmamıza ne dersin? Bu röportajın kontrolünün sende olduğunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Bir konuda rahatsan konuşursun. Rahat değilsen değilim dersin ve başka soruya geçeriz.
1: Tamam.
0: Biliyorsun ben de...
1: Avukatım demişti ki...
0: Güzel görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ses kontrol.
0: Bu evi bir daha göreceğin hiç aklına gelmiş miydi?
1: Bunu ummuştum.
0: Ummuş muydun?
1: Evet. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Bir gün geri dönebilme umudu yani.
0: Çocukluk anılarını düşünmüş müydün?
3: Aşağı inme zamanı geldi Jack. Annenin ne söylediğini hatırlıyor musun?
1: Saçma sapan şeyleri hatırlıyordum. Arkadaşlarımla şakalaşmaları falan.
0: Tabii, anlıyorum. Biraz sıcak oldu sanki. Sen de ısıtıyor musun?
1: Evet,
0: ışıklar çok ısıtıyor.
4: Son vuruştan sonra oyun gerçekten de yön değiştirmiş durumda. Bu noktadan sonra sonucun ne olacağını tahmin etmek gerçekten de çok zor görünüyor.
0: Seni dinliyorum da eminim bazen şöyle hissetmiş olmalısın. Tanrı'nın seni terk ettiğini. O karanlık anlarda...
1: Evet.
0: Kaçmak için, intihar etmek hiç aklından geçti mi?
5: Bence müvekkilim...
1: Sorun değil, ben
0: iyiyim. Bir dakika verir misiniz lütfen?
5: Joy.
1: Ben iyiyim, peçete alabilir miyim?
0: Elbette, hanımefendiye peçete getirebilir misiniz? Buyurun.
1: Bunu konuşmak zor.
0: Anlıyorum.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilemene gerek yok. Kimse senden özür beklemiyor. Ağlamak, rahatlamak için bile birdir. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sakıncası var mı? Peçeteni sandalyenin altına koymak ister misin?
1: Olur, olur.
0: Pekala.
1: Tamam. Burnum akıyor.
0: Hazır mısın? Güzel.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Jack geldikten sonra senin için bir şeyler değişti mi?
1: Jack gelince her şey değişti. O kadar güzeldi ki ve onu korumam gerektiğini biliyordum.
0: Elbette, elbette. Peki büyüdüğü zaman Jack'e babasından bahsedecek misin?
1: Jack onun değil.
0: Onun değil mi? Başka adamların olduğunu mu söylüyorsun?
1: Hayır. Hayır. Baba dediğiniz çocuğunu seven bir adamdır.
0: Tabii ki. Bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım şekli ama aradaki biyolojik ilişki...
1: Bu bir ilişki değil. Jack benden başka hiç kimsenin değil.
0: O doğduğunda hiç aklına seni tutan adamdan Jack'i uzağa götürmesini istemek geldi mi?
1: Uzağa mı?
0: Mesela bir hastaneye götürmesini, bulunabileceği bir yere bırakmasını.
1: Neden böyle bir şey isteyeyim?
0: Jack'in özgür olması için. Bu büyük bir fedakarlık demek. Anlıyorum ama normal bir çocukluk geçirmesini düşündün mü hiç?
1: Ama yanında ben vardım.
0: Elbette. Ama onun için en iyisi bu muydu?

0: Anne. Anne.
1: Ne oluyor?
0: Anne!
1: Durun! Dur biraz! Dur.
2: Ne oldu?
1: Tut onu hemen tut!
2: Can
1: çek onu oradan!
2: Jack!
1: Gel buraya tatlım!
2: Hayır Jack, sen uzaklaş!
1: Tamam! Uyan tatlım! Uyan hadi! Tatlım hadi uyan!
0: Anne!
1: Uyan lütfen!
3: Yanındayım hayatım, yanındayım. Merak etme.

0: Alo. Merhaba. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Üst katta. Jack. Gel hadi. Telefon sana. Şöyle tuttur. Al bakalım. Alo desene.
1: Alo.
2: Jack. Jack. Orada mısın?
1: Anne.
2: Nasılsın bakalım?
1: Geri dön.
2: Şimdi dönemem. Ben
1: hemen geri dön.
2: Yakında geleceğim ama burada biraz daha kalmam gerekiyor.
1: Ben seçiyorum. İkimizin yerine de ben seçiyorum.
2: Jack, kalmam gerek. Jack. Alo, Leo?

dünyada çok fazla yer var. Zaman her yere incecik bir yağ gibi yayılması gerektiğinden hiçbir şey anlamadan çabucak geçiyor. O yüzden tüm insanlar acele et, hadi gidelim diyor. Daha hızlı ol, şu işi hemen bitir. Annem de cennete gitmek için acele etti ama beni unuttu. Şapşal annem. O yüzden uzaylılar onu aşağı attı. Kış! Ve onu kırdılar.

0: Aa, pekala. İyi misin? Poşetleri taşımama yardım eder misin?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Bu hafif. Pekala.
2: Alışveriş yapmışsınız.
0: Evet, öyle oldu.
1: Küçük kekler yapacağız.
2: Ah, harika.
0: İyi günler.
2: Görüşürüz.
0: Pekala, hadi bakalım. Gerçekten çok iyisin.
1: Önceden de yapardım odada.
0: Demek öyle ha? Başka neler yapardın?
1: Bir sürü şey. Bazen orayı özlüyorum.
0: Çok küçük değil miydi?
1: Her yönde sonsuza kadar gidiyordu. Hiç bitmiyordu. Hem annem de oradaydı.
0: Evet.
1: Ama gardırobun içi küçüktü.
0: Gardıropta ne yapıyordun?
1: Uyuyordum. İhtiyarlık geldiğinde. Annemi görmek istiyorum.
0: Evet, biliyorum. Ama annenin bir süre yalnız kalması gerekiyor canım.
3: Jack, burada seninle tanışmak isteyen biri var.
0: Ah, Jack, dur, ellerini temizleyelim hadi. Hadi gidip bakalım.
3: Jack, Seamus'la tanış. Sevmek ister misin?

0: Hadi bakalım bir kez daha salla, ona iyi gelir.
1: İyi mi gelir?
0: Evet, iyi gelir. Sen de denemelisin. Ha işte bak, hareket ediyor.

0: Büyük anne.
1: Evet.
0: Bana makas lazım.
1: Ne için?
0: Saçımı kesmek için.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
0: Anneme göndermek istiyorum.
1: Neden?
0: Gücüme benden daha çok ihtiyacı var. O yüzden istiyorum. Sen de götürebilirsin.
1: İstersen yardım edebilirim.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam. Evet. Hadi yapalım öyleyse. O saçı kesmeyi çok uzun zamandır istiyordum Jack. Hadi. Annenin saçını hep ben keserdim. Büyük babanınkini de. Umarım hala yapabiliyorumdur.
0: Sence işe yarayacak mı? Benim gücüm onun gücü de olabilir mi?
1: Ah, tabii ki olabilir. Birbirimizin güçlü kalmasına yardım ederiz. Kimse yalnızken güçlü değildir. Annenle sen de birbirinize yardım ettiniz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hı? Senle ben, senle Leo, Leo'yla ben. Hepimiz aynı güce sahibiz.
0: Sanırım öyle.
1: Tamam. Pekala. Hazır mısın? Kımıldama. İşte. Gördün mü? Gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle. Vay canına. Evet.
0: Gözüme sakın kaçırma.
1: Korkma, istersen şurada halı var.
0: Ağzıma da.
1: Tamam, tamamdır. En güzel kısmı bu. İyi geldi mi?
0: Evet.
1: Güzel. Bakalım. Evet. İşte oldu.
0: Seni seviyorum büyük anne.
1: Ben de seni seviyorum Jack.

0: hadi. Hadi at.
1: Ayakkabım çıkıp evet. duruyor.

0: Özür dilerim Jack. Önemli değil. Bir daha yapma ama. Söz veriyorum. Şimdi daha iyi misin?
1: Evet, olmaya çalışıyorum.

0: Efendim? Büyükannem bunu getirdiğinde iyileşebileceğimi anladım. Beni kurtardın.
1: Yine.
0: Alabilir miyim?
1: Olmaz. Hiç kalmadı. Üzgünüm.
0: Tamam.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
8: Tam bir boş.
7: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
9: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
17: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
16: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indi.

0: Damla
1: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
4: Yolculuğa hazır mısınız?
5: Nereye gidiyoruz?
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
5: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
11: Tam bir boş.
10: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
12: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
13: Damla önce çok eğlendim.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
19: Yeterince iyi bir anne değilim.
20: Ama sen annesin.
19: Öyleyim. Öyleyim.
20: Şimdi Aaron'la oynayacağım. O benim arkadaşım.
19: Tamam.
20: Dört yaşındayken dünyadan haberim bile yoktu. Ama şimdi annemle sonsuza kadar orada yaşayacağız. Hem de ölene kadar. Burası Amerika adındaki ülkenin bir şehrinin bir caddesi.
19: Tamam.
20: Ve dünya sürekli dönen mavi yeşil bir gezegen. Üzerinden nasıl düşmediğimizi hala bilmiyorum. Sonra uzay var. Cennetin yerini ise kimse bilmiyor.
21: Dikkat edin.
20: Annemle bir karar verdik. Neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için her şeyi deniyoruz.
21: Yavaş ye.
20: Dışarıda çok fazla şey var.
21: Hoşuna gitti değil mi?
20: Bazen korkutucu oluyor. Ama bu önemli değil. Çünkü hala sadece ikimiziz. Odaya geri dönebilir miyiz?
19: Jack.
20: Sadece ziyaret için.
11: Basamağa dikkat.

0: O da burası mı?
1: Evet.
0: Burası küçülmüş mü? Her şey nerede?
1: Kanıt olarak alınmış. Burada olduğumuzun kanıtı.

0: kapı açık diye böyle.
1: Ne?
0: Kapı açıksa gerçekten o da olmaz.
1: Kapatmamı mı istiyorsun?
0: Hayır.
1: Jack, gidebilir miyiz?
0: Hoşça kal bitki. Hoşça kal birinci sandalye. Hoşça kal ikinci sandalye. Hoşça kal masa. Hoşça kal gardırop. Hoşça kal lavabo. Hoşça kal tepe pencere. Anne, odaya veda et.
1: Hoşça kal oda.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty sunar.

0: Merhabalar efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz.
1: Yepyeni bir program, yepyeni konular, yepyeni konuklarla biz Gülkibar'la asıl meselenin peşine düştük. Uzun uzun uzun sohbetler edeceğimiz, haftalar boyunca sizlerle olacağımız harika yayınlar sizleri bekliyor. Bizleri mutlaka takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Yine harika bir yayın hazırladık.
0: Evet.
1: Çok güzel bir yayın. Çok kıymetli konularımız olacak ve konuklarımız olacak. Herkesin sorunlarının, asıl meselelerinin peşine düşüyoruz. Buyurun gelin. Efendim asıl meselemiz başladı. İlk bölümümüz, heyecanlıyız. Aslında şöyle takdim etmek isterim. Bundan sonraki birkaç bölümde bizimle olacak. Kendisi Viyana'dan, Avusturya'dan geldi. Elizabeth Stopcik. Cilt bakımıyla ilgili selülitler, zayıflamalar, lazer epilasyon hepsini konuşacağız. Bir de oradaki sistemi öğreneceğiz. Tabii ki dillerimiz farklı ama bunun için de tabii ki Gülkibar'cığım bu işi çözecek. Asıl mesele sende burada.
0: Evet, asıl mesele nedir?
1: Hadi bakalım.
0: Cilt bakımı.
1: Cilt bakımı ama öncelikle bir Elizabeth'i tanıyalım.
0: Aynen. Herzlich willkommen, liebe Elizabeth Stopcik.
2: Viyana'dan sevgili Elizabeth Stopcik, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Güzellik sektörüne nasıl girdiniz ve güzellik konusuna nasıl ilgi duymaya başladınız? Bu konu nasıl dikkatinizi çekti? İnsanları güzelleştirmenin ardındaki motivasyon neydi?
3: Davetiniz için teşekkür ederim.
2: Lütfen, seve seve.
3: Her zaman anlamlı bir şeyler yapmak istedim. Yani bir şekilde insanlara yardım etmek istedim. Bu yönde bir nevi yardımseverlik sendromu diyebiliriz. Ve her zaman kendi işimi kurmayı hayal ettim. Yani her zaman kendi başıma çalışmak, bildiklerimle, öğrendiklerimle insanlara yardımcı olmak istedim. Ve işte sektörümde ilk başladığım şey aslında fitness'tı. Tam olarak böyle söyleyebilirim.
2: Fitness?
3: Güzellik değil de daha çok fitness, evet.
2: Peki orada ne var?
3: Gerçekten çok fazla antrenman yaptık. İnsanlarla gerçekten çok fazla antrenman yaptım. Ama aslında tüm bu süreç zamanla o kadar zordu ki sonunda şunu fark ettim. İnsanların ne yapmaları gerektiğini söylemelerinden hoşlanmıyorum. Bu konuda çok çabuk fikir değiştirdim ve aslında kozmetik sektörüne geçtim. Çünkü anladım ki sadece sporla bunu başaramayız. Bu işe yaramayacak. Ve satın aldığım ilk cihazdan sonra başka bir şey istediğimi, sporu ve cihazlı kozmetik tedavilerini birleştirmek istediğimi fark ettim. Ve dediğim gibi ilk seferden sonra bunu gördüğümde o kadar heyecanlandım ki bu kombinasyonu gerçekten bu kadar çok etki yaratabileceğini, bu kadar çok şey başarabileceğini o zaman gördüm. Kozmetik alanında kalmaya karar verdim.
2: Peki bir kozmetik güzellik salonu açalı ne kadar oldu?
3: 16 yıl.
0: 16 senedir bu alanda çalışıyormuş kendisi.
1: Fitness'la ilgili, önceden fitness'e...
0: Önce fitness, evet, sporla ilgili fitness'e yoğunlaşmıştı. Sonrasında işte güzellik uzmanı olarak devam etmiş. Vasfa...
2: Şirketinizi kurarken sizin için en önemli adım neydi? Çünkü bir şirket kurmak da kolay bir iş değil.
3: Hayır, ama hırsım her zaman o kadar büyüktü ki kendi işimi kurmak, bir kadın olarak biz kadınların çok büyük şeyler başarabileceğini, kadınların çok şey yapabileceğini, kendi işlerimizi yürütmek için gerekli güceye ve yeteğe sahip olduğumuzu göstermek istedim. Ve bu bana gerçekten kendi işimi kurmak için gereken gücü verdi.
2: Bunu tek başınıza mı yaptınız?
3: Evet. Yani çalışanlarla birlikte ama ortağın olmadan. Yani işi tek başına yürütmek, ortaksız diyelim.
0: Sehr schön. Das ist wirklich bewundernswert.
2: Çok güzel. Bu gerçekten takdire şayan. Yani bir kadının bir iş kurup bunu sürdürmesinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü dürüst olalım, bir dükkan açmak diyelim ki o kadar da zor değil. Bildiğim kadarıyla bu konuda epey destek alınıyor. Ama bunu sürdürmek ve büyütmek ve kaliteli ürünlerle devam etmek bence bu çok zor. Güzellik sektörüne ilk başladığınız zamanlarla bugün arasında ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi karşılaştırsanız başlangıçta nasıldı ve şu anda nasıl? Aralarında farklar var mı?
0: Gibt es da Unterschiede?
4: Sehr viel Technologie ist dazu gekommen.
3: Bu alanda çok fazla teknoloji eklendi. Çünkü bu aletleri gerçekten çok seviyorum. İlk cihazdan sonra ne kadar çok şey yapabildiklerini gördüm. Aslında bu çocuk odasındaki oyuncaklar gibi. Her zaman yeni bir tane olur. Çünkü kozmetik sektöründe de durum böyle. Yani cihazları özenle seçiyorum ve kesinlikle deniyorum. Sonra da stüdyoya giriyorlar ya da girmiyorlar.
2: Peki bu alanda kendinizi geliştirmek için nasıl bir yol izlediniz? Çünkü şimdi teknolojiden bahsediyorsunuz. Teknoloji de değişti. E bu konuda ne yaptınız?
3: Çok fazla eğitim alıyoruz, çok fazla bilgi ediniyoruz, konferansları dinliyoruz, ileri eğitimlere katılıyoruz, yeni ürünler hakkında bilgiler alıyoruz. Sadece teknoloji değil, aktif maddeler de çok önemlidir. Çünkü biz aktif maddelerle de çalışıyoruz. Yani her zaman en güncel bilgiye sahip olmalıyız. 2026 yılı için yeni aktif maddeler arasında eksozomlar ve nöroaktif maddeler yer alıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunlarla çalışmaya devam edebilmek için.
0: Yani teknoloji bayağı
4: değişti. Teknoloji
0: bilgilenmiş.
4: Değişti, evet, onu anladım, evet. Ama o dönemki müşteri portföyüyle, yani istekleriyle şimdiki müşteri portföyü, danışanlar arasındaki istekler değişti mi?
2: Bircan şunu merak ediyor. Müşterilerin beklentileri de bunu 16 yıl önce stüdyomuzu açtığımız zamana kıyaslayacak olursak bugünkü durumla karşılaştırıldığında değişmiş mi?
3: Evet.
2: Beklentiler ve talepler, evet. Ne anlamda?
3: Her şeyi hemen istiyorlar.
0: Her şey anında istiyorlar ve sonuç hemen istiyorlar eskiye göre.
4: Ama şöyle söyleyeyim, bir de eskiden daha yapaylık ön planlar demiş. Şimdi daha doğal görüntü için uğraşıyorlar mı acaba, onu da
2: şu anda trend daha çok doğal görünmek yönünde.
3: Evet.
0: Evet. Ya. Doğallıktan yana.
3: Tanrı'ya şükür artık abartılı makyaj yapmak istemiyoruz. Makyajı daha az kullanıyoruz ki gerçekten genç kız gibi görünelim diye.
0: İğnelerle değil, daha doğal bir görünüm sağlamak istiyoruz. Fazla makyaj mesela kullanmadan.
4: Artık hiç makyajsız görüntüler.
0: Evet.
4: Çok daha moda oldu, evet.
0: Peki.
2: Müşterilerin ihtiyaçları nasıl belirleniyor?
3: Bir bayana baktığımda şöyle derdim. Benim için şu anda pigment lekelerini gidermek en önemli şey olurdu. Ve o geliyor, ben de ona soruyorum. Peki sizin için en önemli şey ne olurdu? O zaman cevap şöyle olabilir. Kendi şımarıklığımdan inanılmaz derecede rahatsız oluyorum. Ve o zaman görüşlerimiz birbirinden çok uzaklaşır. Dolayısıyla en önemli şey müşteriye ne istiyorsunuz diye sormaktır. Çünkü tam da müşterilerin her gün aynaya bakıyor ve çok iyi biliyorlar neye ihtiyacım var, neyi isterim. Ve biz de müşterinin söylediklerine göre hareket ederiz.
2: Peki müşteriler en çok hangi soruları soruyor? Bu konuda en sık sorulan soru nedir?
3: Yılda kaç seansa ihtiyacımız var? Ne kadar çabuk etki gösteriyorlar ve etkisi ne kadar sürüyor? Sanırım bunlar en önemli 3 soru.
0: Gelen sorular, hemen sonuç alıyor muyuz? Kaç seans gelmem gerekiyor ve ne kadar süre içerisinde hani sonuç alabiliriz ve ne kadar, kaç kere gelmem gerekiyor?
4: Herkes onu soruyor.
0: Herkes onu soruyor.
4: Evet, haklılar.
0: Bizim genel...
4: Herkes sorar, merak eder yani.
2: Evet, yani o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani buna katılıyor. Genel olarak cilt ve vücut bakımı alanında hangi bakım yöntemlerinden bahsedebiliriz?
3: Hangi tedaviler? Aslında çok çok çeşitli tedaviler. Epilasyondan selülit azaltmaya kadar.
2: Yani lazer mi?
3: Pigment lekeleri, kılcal damar genişlemeleri, sihirler, cilt kusurları, akne tedavileri, pelvik taban sıkılaştırma. Genel olarak yüzden vücut sıkılaştırmaya kadar.
2: Yani aslında baştan ayağa.
3: Evet, baştan ayağa. Çeşitli yöntemlerle yağ yakımından kas geliştirmeye kadar. Aslında çok fazla, çok kapsamlı, çok geniş bir konu.
2: Bu gerçekten çok çok ilginç geliyor. Ve önümüzdeki haftalarda bu konuyu kesinlikle daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Bir kişi kendisine uygun bakım veya tedavi yöntemini seçerken nelere dikkat etmelidir? Mesela şu anda sizde tedavi görünüyor. Peki o zaman nelere dikkat etmelidir?
3: Onu eve götürmesi için verdiğimiz tüm ipuçlarını ve püf noktaları uygulamasını bekliyoruz. Çünkü tedaviyi gören kişilerle aramızdaki ilişkiler...

0: şekilde uyumak ve bizi dinlemek. Bu konuda ne gibi deneyimlerimiz var? İşte tam da en önemli nokta bu olurdu.
1: Welchen wichtigsten Rat würden Sie jemandem geben, der heute
2: bugün bu mesleğe yeni başlamak isteyen birine vereceğiniz en önemli tavsiye ne olurdu? Güzellik sektörü patlama yaşıyor, değil mi? Şey, ben de hızlı kurslar olduğumu biliyorum. Bu sayede kısa sürede kozmetikçi olabiliyorsunuz. Ya da kendinizi öyle adlandırabiliyorsunuz. Ya da şu anda bu yolu izlemek isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz? Çünkü onlar birer rol model olacaklar. Siz de pek çok genç kadın için bir rol modelsiniz. Ve şimdi şey, dünyadaki kadınlara bunu gösterebilmek için Elizabeth Stovich neler başardı, bunu nasıl başarabiliriz ve bu genç kadınlara ya da genç insanlara, tabii ki sadece kadın olmak zorunda değil, erkek de bunu yapabilir değil mi? Yani bu insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
0: Bu yol zorlu ve çetin ama imkansız değil. Yani en iyisi bol bol dayanıklılık.
2: Evet.
0: Özgüven.
2: Evet.
0: Her zaman hayallerinin peşinden git. Pes etme. Başkalarının seni vazgeçirmesine izin verme. Biri şöyle derse, bu imkansız, bunu başaramazsın, buna ihtiyacın yok. Bu yapılabilir değil. Hayır, her zaman kalbinin sesini dinle. Ve kendi iç sesin şöyle derse, hayır bunu yapabilirim, başarabilirim, bunu istiyorum. Hayallerinizden gerçekten vazgeçmeyin. Eğer biri gerçekten benim gibi bu yöne doğru ilerlemek istiyorsa, bunu arzuluyorsa, o zaman hedeften gözünü ayırmasın, pes etmesin, ne kadar zor olursa olsun devam etsin. Çünkü hayatta her zaman inişler çıkışlar olur ve pes etmemek gerekir. Belki de zorlaştığında ara sıra kısa bir nefes al, sonra yoluna devam et. Ama bu her sektörde geçerlidir.
2: Evet, doğru. Peki sizin de çocuklarınız var mı?
0: Evet, 3 tane.
2: 3 çocuk mu?
1: 3 çocuk annesiymiş kendisi.
2: 3 çocuk.
1: Evet.
0: 3 çocuk. Yani çocuklarla da bunu başarabilirsiniz.
2: Bu mümkün.
0: Kolay değil ama mümkün.
2: Bu mümkün. Yani bu yolu seçtiğiniz ve bu kadar çok insanın yeniden genç ve zinde görünmesine ya da formda kalmasına yardımcı olduğunuz için sizi gerçekten hayranlıkla izliyorum. Ayrıca çok çok değerli tavsiyeleriniz olduğundan da eminim. Tavsiyelere tekrar dönersek, size gelen ya da gelmek isteyen insanlara ne tür bir tavsiye verirdiniz?
0: Bir stüdyo seçmek isterlerse o zaman tavsiyem gerçekten iyi bir şekilde bakmaları olur. Yorumlara bakmak, insanların neler sunduğuna, nasıl çalıştıklarına, biraz arka plana bir göz atmak ve belki de hangi cihazlarla çalıştıklarını incelemek. Bu bize yeni ulaşmak isteyenlere yönelik bir tavsiye olurdu.
3: Çok güzel ya. Sohbetiniz çok keyifli gidiyor. Süremiz bitti. Ona ayrılan süremiz doldu fakat söyle haftaya da gelsin.
1: Evet.
3: Onu bekliyoruz.
2: Biz önümüzdeki haftalarda da sizi bekliyoruz.
3: Hep gelsin, çok güzel.
1: Interesante.
3: Ya. Kıyafetin özel bir anlamı var mı?
2: Elbiseniz bunun özel bir nedeni mi var? Yoksa bu konuda anlatacak bir şey var mı?
0: Evet, ben Avusturya'dan gelen bir misafirim ve bu Avusturyalı kadınlar için tipik olan şey.
1: Avusturya'daki kadınlar bunu
3: bu şekilde giyiyorlar. Çok güzel, giyiniyorlar. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim.
0: Bunun her gün giyilen bir şey olmadığını belirtmeme gerek var mı?
3: Tabii. Özel günler.
0: Belki Bergen'de şey, daha sade bir şekilde beyaz kareli ya da keten kumaştan.
1: Farklı renkleri de var.
3: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Elizabeth'e. Biz asıl meselemize devam ediyoruz. Efendim, asıl meselemiz devam ediyor. Sizi Viyana'ya götürüyoruz. Avusturya'dan çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi NLP kurucu Hatice Ercan. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
4: Hoş bulduk. Viyana'dan selamlar hepinize.
1: Hoş geldin Hatice. Nasılsın?
4: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederiz. İlk yayınımıza bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi herkesin merak ettiği o soruları ben de tabii ki size soracağım. Ama böyle sırayla soracağız. Tamam. İlk başlamak istiyorum merak ettiğim bir konu. Duygusal açlık kavramını yanlış mı anlıyoruz? Tam olarak neyi ifade ediyor?
4: Duygusal açlık kavramı aslında fiziksel bedenin aslında doymuş olmasına rağmen ya da açlık hissetmemesine rağmen bizi stres durumunda, işte belli kaygı, endişe ya da alışkanlık yaptığımız duygu durumunda

0: durumlarında yeme isteğini çoğaltır. Bundan dolayı da duygusal açlık dediğimizde aslında aklımıza gelen açlık durumu değildir. Yani midenin tok olmasına rağmen beynimiz bunu açlık olarak algılar ve bize sürekli yeme isteği üretir.
1: Peki. Peki bu ne gibi davranışlarla kendini gösterebilir? Daha ne gibi farklı belirtiler olur? Evet.
0: Bu belirtiler daha çok insanı kendine farkına varmadığı durumlarda, daha çok kaygı süresinde. Mesela çok fazla stres gün içerisinde olmuştur. Artık eve geldiğinde açlık hissini kapatmak için değil de o duygusal boşluğu doldurmak için yeriz bazen. Ya da o suçluluk duygusundan kurtulmak için yeriz. Aslında hem kendimizi suçlu hissediyoruz yedikten sonra ama o süreçte onu bastıramıyoruz. Yani o duyguyla baş edemediğimiz için yeriz. Yani kendi duygularımız bizi yönetmeye çalışır. Ama biz kendimizi yönetirsek tabii ki bunun daha etkili yönünden kolaylıkla kilo verebiliriz.
2: Alışkanlıklarımız duygusal açlığımızı nasıl etkiliyor bu hissi?
0: Alışkanlıklarımız günlük yaptığımız rutine bakarsak bazen televizyon karşısında mesela işten eve geldikten sonra ya da artık rahatlama dönemine girdiğimizde mesela en çok bizim davranış olarak gözlemlediğim yani herkes arasında olduğu gibi diziye bakarken ya da bir televizyon programına bakarken atıştırdığımız farkına varmadığımız şeyler. Çünkü zihin odaklandığı noktada bir ekran ama beyin sürekli ağzına attığı şeyin farkında değil ya da doyduğunun farkında değil. Yani yemesi gerekenin daha fazlasını yedirdiği bir zihin odaklanması sürecinde oluyor bu süreçte yani.
2: Peki.
1: Peki bu bunu kişi kendi davranış kalıplarını nasıl fark edebilir?
0: Aslında rutinlerimize bakarak farkına varabiliriz. Yani bir danışanımı şöyle fark ettirmiştim. Dedim ki 2 gün içerisinde bana seansa gelmeden önce her yediğinde ağzına lokmayı her almadan önce bir düşün. Şu an neye ihtiyacın olduğu için yiyorsun? Aç olduğun için mi? Yoksa şu an bir müşteriyle kavga ettin ya da strese girdin. Onun için mi yiyorsun? Yoksa içinde bir kaygı var da onu mu bastırmaya çalışıyorsun? Yani bunu fark ettiğinde danışan veya kişi aslında onunla baş edebilir. Yani tamamen o duygudan özgürleştirmeye farkına varabilir.
2: Ay çok enteresan psikolojiler. Evet. Kimisi suçlu hissetmek için yiyor, kimisi güçlü hissetmek için yiyor. Neden yediğini bilmiyoruz. Kimisi çok stres anında yiyor. Bu atölyeler online mi oluyor hocam?
0: Evet, atölyeler şu an online var ama çadırda da olacak. Viyana'da özellikle kalanlar için duyurabilirim. 14 Kasım'da saat 19'da Ateş Başı'nda çok güzel bir atölye düzenleyeceğiz. İsmi de Bilinçaltının Gizli Kodları olacak. İnşallah ilk defa düzenleyeceğiz ama atölyeler genelde şu an duygusal açlık veya kök inanç dönüştürme atölyesi de gerçekten mükemmel bir şey olacak. İlk sefer düzenleyeceğiz kök inançlarımız için. Online olarak düşünüyoruz şu an süreçlerde. Yani dünyanın her yerine katılabilirler.
2: Yaş ortalamasını merak ettim.
0: Nasıl?
2: Çok yaş ortalamasını merak ettim. Yaş.
0: Tam yani algılayamadım.
2: Şöyle ben. Kaç yaşında danışanlarınız var? Genelde bu atölyelere katılan danışanlarınızın yaşları.
0: Anladım. Yaş grupları 16 yaşından itibaren katılabilir. Yani sıkıntı değil. Yani kendini gerçekten bir birey olarak ergenlik döneminde de bayağı bir danışanım oluyor. Hatta çocuk yaşta da oluyor. Tabii ki onlar atölye olarak değil de bireysel seanslar içinde alıyorum. Ama ben daha çok anne çocuk atölyesi de hani yapmışlığım var. Anne çocuk atölyesinde de daha çok anneler çocuklarını şifalandırıyor. Çünkü bilinçaltı o kadar farklı bir kavram ki onları hem uyurken veya fotoğraf çalışmalarıyla da destekleyip belli duygu durumları, işte hiperaktivite olsun, rahatsızlıklar olsun, bununla da alakalı atölyeler yapıyorum.
1: Ne güzel.
2: Peki tekrarlayan davranışların arkasında hangi kalıplar bulunur genelde? Tekrarlayan davranış derken neyi kastediyorum?
0: Tekrarlayan daha çok OKB olabilir ama bunu tamamen o demek zorunda değiliz. Takıntılar diyebiliriz. Ama günlük yaptığımız rutin de bunun davranışlarımızı belirler. Bence daha çok 0-7 yaşında yapılan tekrarlar diyebilirsek o biraz daha küçük bir bölüme gider. Ama daha çok ergenlik döneminde tekrarlayan davranışları ben daha çok gözlemliyorum danışanlarımda özellikle. İşte o davranış tırnak yeme olabilir.

0: olabiliyor. Tekrarlayan davranış. Ama bu da bir bağımlılık diyebiliriz. Yemeğiyle alakalı söyleyecek olursam da tekrarlayan davranışlar en çok kalıplar çevremizin etkilediği veya oradaki duygu durumumuzda aldığımız şeyler ya da karşı tarafın bizi çocukluğumuzda çok fazla baskı altında bırakıp ben onu yapmayacağım dediğindeki o davranışlar da olabiliyor. Yani birçok kalıp var tekrarlayan davranışlarda. Ama NLP ile bunu açacak olursak bu davranışları dönüştürebiliyoruz. Öncelikle dil kalıplarını değiştirdiğimizde davranışlarımız da değişiyor. Ama davranışlarımızın değişmesi için tabii ki duygularımızın dönüşmesi lazım. Hepsi
1: Peki,
0: birbirine bağlı bir etken diyebiliriz yani.
1: geçmiş deneyimler davranış kalıplarını etkileyebilir mi?
0: Tabii ki geçmiş deneyimler, mesela geçmiş deneyimimizde çok büyük bir başarısızlık ya da bir para kaybı yaşadıysak, gelecekte bunu tekrar eden bir bilinçaltı programlaması olduğundan dolayı ne zaman tam böyle başarılı olacakken tekrar bir başarısızlığa sürüklenebilir. Ya da o korku o kadar büyük olur ki o para bilincine bile ulaşmak onda tam mümkün olacakken negatif bir duyguda kalır. Çünkü ilk deneyimi belki ailesinden gördüğü ya da çocuk yaşta işte babasının batırması, işte işlerinin kötüye gitmesi o para bilincini geleceğe taşıdığı için birçok davranışını ve onun başarısını etkileyebilir. Yani bir danışanım da mesela 7-8 yaşlarında evinin tamamen hacizciler tarafından boşaltılması onda gelecekteki ticareti aslında tam iyi gideceksen tam aynı noktaya geliyor. Babam gibi olmayacağım dediği noktada çok korkuyor. Yani o kadar korkular yükseliyor ki en büyük korkun ne dediğimde hacizcilerin gelmesinden korkuyorum demişti mesela.
2: Aa, çok
0: Birçok
2: enteresan.
0: insanda bu korku.
2: Peki travmalar, tam da o esnada travmaları konuşalım. Resetting uygulamasıyla çözülebilir şeyler mi travma kavramı?
0: Travmalar tabii ki danışanın özellikle bu noktada şifalanma istekli olması lazım. Ama bunu bazen o kadar çok dirençli davranan danışanlarımız oluyor ki konfor alanı olmuş. Mesela panik atak diyelim ya da bu tarz olaylar. Panik atak onun dünyasında eşi tarafından artık onaylanır. İşte çocukları tarafından daha az kavga edildiği için bazen panik atak hastalarında ya da rahatsızlığı olan kişilerde onu dönüştürmemek için büyük dirençler görüyorum mesela. Resetting de mümkünken çünkü konfor alanından çıkacak. O zaman aileyle de görüşüyoruz. Diyorum ki konfor alanını rahat bırakın. Bu danışan kesinlikle iyileşmez.
2: Aa.
0: Yoksa aynen.
2: Ya bu acaba şey mi?
0: Çünkü değişim olmuş.
2: Bu travmam var benim. Yok ben tetikleniyorum falan. Bazen de buna sığınıyor muyuz hocam? Yani bazen gerçekten travma kavramını da mı acaba kaçırıyoruz?
0: Travma kavramını tabii ki kaçırıyoruz ama biraz da konfor alanı yaratıyor bize. Yani hasta olmak aslında
2: Tabii.
0: bazen birisi tarafından ilgiye maruz kalıyoruz.
2: Ya da
0: Oysa
2: anlayış. Anlayış istiyor. Tabii.
0: çok anlayış istiyor. Ama felçli durumlarda da mesela danışan iyileşebilir, felçli geçebilir. İşte geçici bir süre felç kalmıştır. Kocam diyor kahveye gitmiyor ki neden iyileşeyim?
2: Aa, çok
0: Yani
2: acayip bir şey ya.
0: hani yanında kalıyor. Çocukları daha yanında kalıyor. Önceden gece 1'de 2'de gelen çocuklar. Hani annem bir kriz geçirir anında.
2: Hay Allah. O zaman
0: Yanında
2: bunu koz
0: olması
2: olarak
0: lazım.
2: kullanıyor. Tabii bu işte konfor alanı işte çıkmıyor
0: Tabii.
2: oradan.
0: Konfor
2: Evet.
0: alanı. Aynen. Konfor alanından çıkmıyor danışan. Yani bu tarz durumlarda biraz zorlayıcı oluyor ama ben daha çok hastalıklarla ilgilendiğimde sedef rahatsızlıkları, işte kekemeler, alt ıslatma ya da çocuklarla annelerle de çalışıyorum. Birçok hatta şu an göz kanseri olan bir danışanımın hani bütün tetkikler yapılıyor tabii ki ilaçları kullanıyor. 10 senede iyileşecek olan tümör gerilemesi şu an 7 milimden daha fazla geriledi. 3,5 milime düştü mesela.
2: Evet,
1: Çok
2: çok
1: güzel.
2: iyi.
1: Peki resetting uygulaması hangi davranış kalıplarını odaklanıyor?
0: Birçok yani A'dan Z'ye rahatsızlıklar diyebiliriz. Yani bunun için sadece bir davranış veya kalıp diyemem. Rahatsızlıkların içerisinde birçok duygu durumuna yani sadece benim bakmadığım alanlar psikiyatrist ve psikologlara mesela ben işte bipolar rahatsızlığı, şizofreni gibi danışanlara hizmet vermiyorum. Ama onun haricinde birçok kişiye hizmet veriyorum. Yani onlar daha çok psikolojik ve psikiyatrist tarafından ilaçlı yapılan tedaviler. Ben sadece destek

0: tetikleyici olarak.
1: Tabii.
0: Ben
1: Peki.
0: hipnoz yapıyorum zaten.
1: Hipnozu konuşacağız ama NLP'nin davranış seçiciliğindeki rolünü konuşalım.
0: Davranış kalıpları mı dediniz? Tam
1: Evet.
0: olarak algılayamadım.
1: NLP'de davranış değişikliğini nasıl bir yaklaşım sunuyor?
0: Aslında duygu ve düşüncelerini tamamen o anki farkına varmasın, farklı bir pencereden, objekten bakmasına sağlamak için var. Hem dil kalıpları değişiyor, zihin dilinde değişen her program davranışa da yansıyor. Çünkü bir danışanın hemen bir davranışı değiştirmesi mümkün olmuyor. Önce alt bilinçteki kök inançlarına da bakıyoruz. Yani bunu gerçekten nereden almış o kişi? Bu öfkeyi nereden almış? İlk gittiği o an, mesela zaman çizelgesini kullanabiliyoruz.
1: Yani
0: İşte
1: kaynak nedir?
0: 2000
1: Kaynak.
0: kaynak
1: Kaynağı
0: nedir?
1: nereden geliyor?
0: Aynen.
1: Kaynağı nereden geliyor? Evet.
0: Kaynağı nereden geliyor? Çocukluktan mı geliyor ya da yaşadığı, konuşamadığı bir duygu durumu mu oldu? Ondan dolayı mı öfkeli? Ama bilinçaltının kavramı zaman kavramı olmadığı için birçok travma ya da olaylar, kalıplar çok çabuk dönüşebiliyor yani.
1: Peki hipnoz sırasında bilinçaltı kavramı nasıl ele alınıyor?
0: Daha çok hipnoza önyargılı olan insanlar var. Aslında en sevdiğim hipnoz ama en az uyguladığım şeylerden bir tanesi. Hipnoz aslında uyku ile uyanıklık arasında ve bilincin tamamen geri planda kalıp bilinçaltının daha fazla açılmasından kaynaklı. Orada zaten söylediğim her şeyi algılıyor. Yani negatif bir herhangi bir duygu durumu yok. Yani sadece zihin olarak odaklandığı takdirde çok güzel mucizeler yaşıyoruz. Bu bağımlılıklarda çok işe yarıyor. Mesela ilk çözdüğüm danışan kumar bağımlısıydı ve telefondan oynuyordu sürekli. Yani 3-4 uygulama halinde gidiyor. Böyle kombin halinde veriyoruz. Ve uzun süreçli ben hipnozu seviyorum. Ama insanlar biraz daha ön yargılı. Aslında hipnoza biraz daha sıcak baksak, hani özgüven sorunları, işte kekemelerde daha çabuk ve hızlı çözümler de üretilebilir.
1: Yaptırdın mı hiç? Yaptın mı? Deneyimledin Yok. mi? Ben deneyimledim. Ben peyniri yiyemiyorum biliyorsun.
2: Aha.
1: Hipnozla bu işi çözebilir miyiz diye denedik. Böyle bayağı peynir yemeye falan başladım hipnoz sırasında.
2: Ya.
1: Sonra çok daha tehlikeli bir şey
0: Çok
1: oldu.
0: güzel.
1: Ben sürekli beni hipnoz eden hocamı arayıp peynir yemeye başladım. Onun sesini duymak istedim bu sefer de. Tabii
2: Aa.
1: tabii acayip bir telkin savaşı ve bu arada bir uyku hali ama tam anlamıyla çok uyanık bir bilinçaltı var orada. Yani her şeyin farkındayız yani acayip bir şeydi. Evet.
0: Evet.
1: İlk
0: Çok
1: bölümümüze
0: güzel.
1: katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok daha sohbet etmek
0: Ben
1: istiyorum
0: teşekkür
1: ama
0: ederim.
1: süremiz
0: Çok teşekkür
1: yeterli
0: ederiz.
1: gelmedi.
0: Sana
1: Çok
0: da
1: iyi.
0: dahil.
1: Hatice
0: Buradan
1: hocam. Viyana'ya selamlarımızı iletiyoruz.
0: ben de
1: Çok
0: bekliyorum
1: teşekkür ediyoruz.
0: sizi. Görüşmek üzere. Çok
1: Görüşmek
0: sağ olun.
1: üzere.
0: İyi
1: Evet.
0: akşamlar.
2: Çok
1: Biz devam
2: enteresan.
1: edelim. Bu enteresan konularla asıl
2: Evet.
1: meselenin peşindeyiz. Efendim asıl meselenin peşindeyiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var kendisi. Ali Murat Kırık adli bilişim uzmanı. Of ne sorular soracağız size ne
2: Evet.
1: sorular.
2: Evet. Çok zor sormayın cevaplayamayız sonra.
1: Siz cevaplarsınız
2: Sağ olun.
1: diyorsun hocam.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi akıllı saatler bizi izliyorlar mı? Bunlar birer casus mu taşıyoruz kolumuzda?
2: Evet, şimdi akıllı saatler biliyorsunuz son dönemlerde giderek yaygınlaşmaya başladı. Çok önemli bir aksesuar olarak da karşımıza çıkıyor. Fakat bu aksesuar olarak aldığımız bu tarz saatlerde ciddi güvenlik riskleri de söz konusu olmaya başladı. Neden? Çünkü bu akıllı saatlerin özellikle bazıları gerçekten yurt dışında lisanslı bir şekilde geliyor. Ancak bazıları da tamamen işte markaların birebir kopyaları olmuş oluyor. Biz bunları aldığımızda aslında çok ciddi erişim izinleri veriyor. Çünkü bunları bizim eşlememiz gerekiyor. Telefonlarla beraber eşliyoruz.
1: Tam erişime izin ver.
2: Tabii.
1: En korktuğum.
2: Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Çünkü zaten bu nesnelerin interneti dediğimiz kavram var ya. Bundan 5-6 sene sonra zaten bütün cihazlar tamamen dijitale dönüşecek. Dolayısıyla buzdolabınız, çamaşır makinenizi, çamaşır makineniz işte dediğim gibi elektrik süpürgenizi, elektrik süpürgeniz arabanızı hep görmeye başlayacak. Hepsi aynı ağ içerisinde de toplandığı için örnek vermek gerekirse konuştuğunuz herhangi bir konu, herhangi bir husus ya da işte ne örnek vereyim girdiğiniz internet sitesinde bıraktığınız dijital ayak izi eğer siber güvenlik önlemleri alınmazsa kötü niyetli kişilerin eline geçiyor olabilir. Ki zaten yaşadığımız çağ tamamen dijital bir çağ. Hepiniz telefonlar, tabletler, akıllı saatler kullanıyorsunuz.
1: İster istemez.
2: Yani şunu kimse istemez. Ben istemem. Kıymetli izleyicilerimiz de istemez. Yani beni niye insanlar takip etsin?

0: Niye konuştuklarım dinlensin?
1: Sıkıcı ve sıkıntılı bir şey.
0: Kesinlikle. Bunlar ortam dinlemesi yapabiliyorlar. Niye? Verdiğiniz erişim izinleri sebebiyle. Bir arkadaşınıza özel bir konu da konuşabilirsiniz. Zaten bakın çok ünlü bir firma patent başvurusuna bulundu. Ne için? Biliyorsunuz bu 2020 yılında bu tam pandeminin olduğu dönemlerde bu çip konusu gündeme gelmişti.
1: Evet. Hı
0: hı. Hatırlarsınız siz de insanları çipleyecekler ve işte dediğim gibi bu sayede sağlık verileri kontrol altına alacak. Herhangi bir hastalık söz konusu olduğunda otomatik olarak teşhis konabilecek vesaire denmişti. Ama baktık ki insanlar bundan korktular. O zaman ne yapalım dediler. Biz Bluetooth kulaklıkların içerisine bir sensör algılayıcı koyalım. Beyin dalgalarını bunlar algılasın.
1: Aman aman.
0: Ve bu sayede aslında artık konuştuğunuz değil,
1: düşündüğünüz
0: bile.
1: Ay korkunç.
0: Ben çıktığını düşünüyorum sizin
1: önünüzde.
0: Böyle bir
1: şey mümkün mü ya?
0: Tabii hani... kıymetli insan. Yani şöyle düşünün. Ben şu an şu dönemde özellikle akıllı saat kullananlar, Bluetooth kulaklık kullananlar, onları gerçekten çok doğru bulmuyorum. Çünkü ben her zaman kablolu teknoloji kullanılmasından yanayım.
1: Yeni yeni kablolu kulaklıklar tekrar moda
0: neden
1: oldu.
0: Neden sizce çıkmaya başladı?
1: Herkes korktu düşüncelerinden.
0: Evet. Ya da niye akıllı telefonlar yerine alternatif? Ben akıllı telefon kullanmak istemiyorum. Bunun yerine tuşlu telefon kullanmak istiyorum diyorlar. Hatırlarsınız. Neden? Çünkü güvenlik açısından.
1: Güvenlik açısından.
0: Güvenlik bizim için son derece önemli. Yani düşünün bir yazışmamızın, bir mesajımızın üçüncü şahıslar tarafından okunmasını asla istemeyiz. Son dönemlerde bu çok oldu. Özellikle evli çiftlerde bunları çok görüyoruz.
1: Eyvah
0: mesela
1: eyvah.
0: Ya da sevgililerde. Diyor ki telefonunu 2 dakika alabilir miyim? O arada telefonun içerisine casus bir yazılım yüklüyor.
1: Evet.
0: Bir tuşla ondan sonra bir bakıyorsunuz mesela bir canım. Ya bir şey konuşuyorsunuz karşı tarafa otomatik olarak gitmiş oluyor.
1: Direkt
0: Bir
1: onun da
0: takip.
1: Telefonuna düşüyor.
0: Tabii telefonuna
1: korkunç
0: düşüyor.
1: Bir durum
0: Düşünün
1: aslında.
0: WhatsApp'taki yazışmalarınızı otomatik olarak karşı taraf görmüş oluyor.
1: Başta size tatlı geliyor olabilir ama
0: evet.
1: Gerçekten korkunç bir şey.
0: Ben şahsen özelimin
1: korkunç.
0: Başkasıyla paylaşılmasını istemem. En güvendiğim insan
1: Kim
0: bile
1: ister?
0: olsa,
1: Tabii
0: eşim bile
1: ki.
0: olsa. Bu zaten bir güvensizlik ortaya çıkartır.
2: Zaten şey bir insanın özel hayatı da kalmıyor ki
0: özel hayat
2: bu
0: diye bir
2: durumda.
0: şey. Bakın haklısınız. Ben şimdi çok görüyorum internet ortamında eşler birbirlerini takip edebilmek için casus yazılım arıyorlar. İşte mesela anlık mesajlaşma uygulamasına sızayım. Kimle ne konuşuyor göreyim. Şu an bunu yapan...
2: Gerçekten mümkün mü ya? Hiç böyle
0: evet yapılabiliyor mu bu arada? Yani özellikle... Ha bu şu delil olmaz. Mesela boşanma davaları söz
1: Çünkü
0: konusu
1: yasal
0: olabilir.
1: Değil.
0: Yasal değil. Ha işte ondan kaynaklı. Çünkü 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında yetkisiz ve izinsiz bir şekilde alınmış oluyor bu veriler. Ama
1: Tabii.
0: maalesef bunları çok görüyoruz. İşte bir de akıllı cihazlar buna müsait zaten. Yani çok rahat bir şekilde bu casus yazılımların buraya entegre
1: yüklenmesine müsait.
0: Evet. Ya düşünün şöyle. Şimdi evdesiniz. Şuraya telefonu koyuyorsunuz. Eşiniz alıyor. Ya bir şey vardı da bir işlem yapacağım da 2 dakika telefonunu alabilir miyim? Şimdi artık insanlar dediğim gibi her şeyimi al ama telefonumu alma moduna geldiler. Neden? Çünkü dediğim gibi ona yüklendiği an otomatik olarak her şey ayan beyan ortaya çıkmış olacak. Bir de onu bırak bu bir güvensizliği de ortaya çıkartmış oluyor. Zaten düşünün evlilik ilişkilerinde ya da arkadaşlık ilişkilerinde bir güvensizlik söz konusuysa zaten iş casus yazılımına takibe geldiyse
1: ya
0: geçmiş olsun yani dediğiniz
2: Aynen
0: gibi
2: öyle,
0: yani.
2: Ben de
0: hani. Ama evet akıllı
2: sahip.
0: Saatlerin ortam dinlemesi yaptığı hatta bunların kötü niyetli şahısların eline geçerek düşünün hele hele çocukların mesela saatlerin önünde kameralar da var.
1: Ah Allah
0: korusun. O kameralara mesela erişim sağlanabiliyor.
1: Hay Allah korusun.
0: Hele hele güncellemeleri almadığınız takdirde bu sıfır gün saldırısı dediğimiz bir saldırı türü söz konusu. Bu sıfır gün saldırısı ne oluyor biliyor musunuz? O güvenlik açığından faydalanıyor. Kameraya erişim sağlıyor. Yani kusura bakmayın ama saatte girmediğimiz yer yok. Yani tuvalete de giriyoruz, yatak odasına da giriyoruz.
1: Doğru, doğru.
0: Tabii tabii aynen öyle. Dolayısıyla ne oluyor? Bunun elinizde olması demek. Yani çok ciddi şekilde dışarıdan üçüncü bir şahsın sızıp sizin konum bilgilerinize, lokasyon bilgilerinize ulaşması da değil mi? Çocuğu takip için akıllı saat alıyor annesi
1: tabii,
0: babası.
1: Tabii, evet, evet.
0: Daha sonra kötü niyetli bir kişi pedofili ne yapıyor? Nerelerde gezdiğini o çocuğun otomatik olarak görmüş oluyor.
2: Ama bunu belirli yani telefonda mesela bu mümkün. Belirli aplikasyonlarda bunu kontrol edebilirler
1: kısıtlama.
2: Ya da kısıtlama gibi
1: Hı.
2: bir şey yapabilirler ebeveynlerimiz. Hani bunu her zaman
0: ha.
2: söylüyorum ben. Bunu bu şekilde mesela durduramaz mıyız?
0: Ben
2: ya
0: size
2: da?
0: Şunu söyleyeyim. Dijital ortamda %100 güven asla söz konusu değildir. Siz
1: Hı-hı.
0: istediğiniz kadar bunun çabasını gerçekleştirin. Bakın şimdi biliyorsunuz bu 15 yaş altı sosyal medya yasası 1 Hı-hı. Mayıs itibariyle resmi gazetede geçti. Yürürlüğe girecek ve
2: çok,
0: bundan sonraki
2: çok
0: süreçte
2: şükür.
0: Ailelerin de sosyal medya şirketlerine ve platformlara karşı

0: dava açma yetkisi ortaya çıkıyor. Bakın Amerika'da çok açılmaya başladı. Hı. Çocukların işte dediğim gibi gizliliğini, güvenliğini ve mahremiyetini korumaması. Ya çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz yani.
1: Tabii.
0: Hani bir anne baba şunu diyor. Yani çocuğuma bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin. Ya son dönemlerde bir de görüyorsunuz yaşanan olayları. Ve bu dijital ortamda çok fazla tehlike var. Çocukların suça sevk edilmesi de biliyorsunuz söz konusu oluyor. Yani dışarıdan daha tehlikeli bir ortamla karşı karşıya şu an.
1: Tabii.
0: Anneler, babalar, bizler bile bir mesaj geliyor, bir bakıyorsunuz işte SGK prim borcunuz vardır. Hop sizi otomatik olarak sahte bir e-devlet sitesine yönlendirmiş oluyor. Bir de şöyle düşünün, her zaman rahat değiliz, yoğun bir anımıza geliyor. Normalde belki çok bilinçlisiniz ama o an
1: bir anda basireti bağlanıyor insanların.
0: Bir anda basireti bağlanıyor. Yani maalesef teknoloji bizim hayatımıza kolaylık olsun diye sunuldu ama kötü niyetli kişiler, siber dolandırıcılar, siber korsanlar maalesef bunu istedikleri gibi, istedikleri yöne sevk etmeye başladılar. Ve ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan 5-6 sene sonra artık dijital ortamda güveneceğimiz hiçbir dal kalmamış olacak. Hele hele yapay zekanın bu sisteme de dahil olmasıyla birlikte bir ses göreceksiniz, bir video göreceksiniz. Artık zaten öyle bir noktaya gelmeye başladı ki emekleme aşamasından yavaş yavaş geçmeye başladı. Sahtekarlıklar giderek artış göstermeye başladı.
1: Çeşitleri de acayip.
0: Siz ne diyorsunuz?
1: Ne komik çeşitleri var. Sizinle konuşmuştuk daha önce.
0: Evet.
1: Her şeyi var vallahi.
0: Her şeyi yani.
1: İnanıyorsun, acıyorsun. Cebindeki son paraya kadar alacak kadar sizi
0: dolandırıyor. İnanın veriyorsun aynen. Bir de onu da dediğiniz gibi bak çok güzel söylüyorlar. İnternette bir de sosyal medya dilencileri yaygınlaşmaya başladı.
1: Tabii.
0: Böyle sahte belgelerle, sahte görüntülerle işte çocuğumun fotoğrafını koyuyorum. Bakın bu durumda lütfen yardım yapana. Eskiden sokakta dilenciler yaparlardı biliyorsun işte. Gelirlerdi, ayaklarını açarlardı, kollarını açarlardı. Şimdi dijital ortamda yapay zekayla işte dediğim gibi kolunu yapmıyor, bacağını yapmıyor, kolunu kesik yapıyor, bacağına yara yapıyor. İşte diyor ki çocuğuma lütfen yardım edin. İyi niyetli insanlar da gerçekten aldanıyor arkadaşlar.
1: Peki ne yapabiliriz bu durumda?
0: Ben size şunu söyleyeyim. Dijital ortamın bir büyü dünyası, bir halüsinasyon dünyası olduğunu unutmamak lazım. Yani orada gördüğünüz içeriklere tabii ki etkilenebilirsiniz. Yani ben de etkileniyorum gördüğümde bazen ama en büyük hatamız şu. Hemen inanmak. Yani çünkü son dönemde şu da artmaya başladı. Özellikle kadın ve erkekler için çok fazla. Yani düşünün birisi sizinle konuşmaya başlıyor. Geliyor diyor ki canım ben senden çok hoşlandım. İşte yurt dışındayım. Biraz para gönderirsen işte dediğin gibi yanına gelmek istiyorum. Bir de böyle aşk dolandırıcılıkları da çok fazla artış göstermeye başladı. Çünkü internet bir arayış alanı. Yani herkes kimisi işte dediğim
1: bilgi
0: gibi
1: arıyor,
0: kimi bilgi arıyor, kimi eş arıyor, kimi sevgili arıyor. Bunlar bir gerçek yani hayatın gerçeği.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu şahısları da sürekli işte gruplar kurarak maalesef tuzağa düşürebiliyorlar. Ve son dönemlerde para kaptıran mı dersiniz, kimlik bilgilerini kaptıran mı dersiniz? Tabii bunları açıklamak istemiyorlar çünkü utanıyorlar. Ama maalesef ben bunları anlattığımda İşte diyor ki Ali Murat hocam tam da işte örnek vereyim. Asıl meselede konuştuğunuz konu benim de önüme çıkıyor. Ben de diyorum ki o zaman anlatalım, konuşalım, gündeme getirelim. Yok hocam ben utanıyorum.
1: Utanıyor.
0: Çünkü para kaptırmış.
1: Bakın, belki de bedeni durumu da müsait değil.
0: İşte.
1: Ondan utanıyor. Bakın, yaparken utanmıyor.
0: Şimdi bak onu da çok güzel söylediniz. Belki evli. Mesela tabii. Bunu yaparken evli. Ya işte sosyal medyada bir kaçamak yapayım. İşte dediğim gibi biriyle tanışayım. Tabii. Hani biraz adrenalin olsun derken aslına bakarsanız tehditlerle aynen yani buna şey denir dimyata pirince gideyim derken evdeki bulgurdan olmak denir. Bunlar da çok fazla oluyor. O yüzden yani kıymetli izleyicilerimiz internet ortamında hani eskiden derlerdi ya her bıyıklıyı baban sanma diye dijital ortamda o filtre dünyasında her gördüğün kadına hepsi zaten birbirine artık benzemiş durumda. Bir bakıyorsun hepsi birbirinin kardeşi gibi.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Hiç farklı yok. Bir de şöyle bir durum var. O dijital ortamdaki güzellik algısı artık kendini real hayata da taşıdı. Diyor ki ben işte o filtredeki gibi olmak istiyorum. Hı-hı. Bir de o uygulamaları telefonunuza yüklüyorsunuz. Kadınlar özellikle çok yüklüyor. Hı-hı. Beden algısının beden imajının da değişmesine sebebiyet verdi. Bu sadece hani kadınlarda orta yaş kadınlarda değil. Çocuklarda da aynı durum
1: söz konusu.
0: İşte o tehlike. Evet. İşte o tehlike. Niye? Ben de bunun gibi olmak istiyorum diyor. Hı hı. Ben de böyle olmak istiyorum diyor. Bu sefer ne oluyor? O filtrelerle birlikte iş farklı boyutlara geliyor. İşte estetik ameliyatlar biliyorsunuz merdiven altı çok fazla. Sosyal medyada Instagram'da açmış. Bir tane profil açmış. İşte hastaları da koyuyor. Reklamını da yapıyor. İnsanlar geliyor buna aldanıyor, inanıyor. Sonra haberlerde görüyoruz. Dudağı şişti.

0: İşte burnu
1: Düştü.
0: kırıldı, düştü. İşte göz kapağı aşağı indi. Yani kıymetli insanlar, bu iş bu noktaya geldi. Bunu bir sektör haline getirdiler dijital ortamla birlikte. Ama tehlikeleri de var. Yani her noktada hani şeyden başladık, akıllı saatlerin dinlenmesinden başladık ama tehlike sadece akıllı saatlerin bizi dinlemesi değil. Bizim kendi kendimize verdiğimiz zararlara da maalesef varmaya başladı. Bu sadece akıllı saat için de demeyeyim. Robot süpürgeler, otonom araçlar, telefonlar, bunların hepsinde
1: Elektrikli
0: de.
1: araçlardan da mı bahsediyorsunuz?
0: Tabii elektrikli araçlarda da araç istihbaratı dediğimiz bir kavram var. Hatta
1: GPRS gibi mi?
0: GPRS sadece sizin konumunuzu takip eder.
1: Tamam.
0: Ama düşünebiliyor musunuz?
1: İçindeki sesi.
0: Aracın kendini kilitleyip Allah korusun bir suikaste kurban gittiğinizi düşünebiliyor musunuz yani
1: Bunu
0: hani?
1: zaman zaman düşünüyorum. O yüzden benim de biraz anksiyetelerim var elektrikli
0: Valla
1: araçla
0: çok
1: ilgili.
0: haklısınız. Bende de aynı şekilde anksiyete
1: Daha
0: nöbetleri
1: geçemedim elektrikli aracı
0: tutuyorum. Öyle
1: vallahi.
0: söyleyeyim. Diyorum ki bakın şöyle düşünün. Ya bir tane araç. Bu araç dışarıdan uzaktan takip edip istediği an kilitlenebiliyor. Musk biliyorsunuz kendi şirketinin aracını çok rahat bir şekilde hediye ettiği bir aracı kilitleyebildi. O zaman şu anlama geliyor. Eskiden biliyorsunuz işte suikastler vardı, şunlar bunlar
1: Evet.
0: vardı. Aracı önceden yapar. Şimdi artık araca müdahale etmene de gerek yok. Uzaktan müdahaleyle çok rahat bir şekilde bunları elde edebiliyorsun. Verileri, bilgileri elde edebiliyorsun. Bir de biliyorsunuz bu telefonla araç birbirine bağlantılı olduğu için.
1: Senkronizasyon o çok tehlikeli. Yani o aracın kime ait
0: Kime ait
1: olduğunu
0: oldu?
1: o kişi
0: Gülkibar'ın
1: biliyor.
0: aracı, Bircan'ın aracı, Murat'ın aracı, Ahmet'in aracı, işte Mehmet'in aracı. Bu ciddi bir tehlike ve risk. Ama bize bu teknoloji ne sunuldu? Bal kaymak gibi. Kullanın, girin. Yapay zeka da aynı şekilde. Şimdi ne yapıyorlar? Kitapları tarıyorlar. İkinci el kitapları alıyorlar, tarıyorlar, veri tabanına aktarmış oluyorlar. Düşünün orada milyonlarca, milyarlarca kişinin emeği var. O kitaplar hazırlanırken çok ciddi bir emek sarf edilmiş. Şu an Amerika'da çok ciddi yapay zekaya yönelik davalar da açılmaya başladı. Biliyorsunuz geçenlerde Amerika'da bir olay yaşandı. Çocuk geliyor bir senaryo geliştiriyor. İşte annemi nasıl öldürebilirim, kardeşimi nasıl öldürebilirim? Diyor ki yok öldürmek değil. Bir hikaye, korku romanı yapmak istiyorum. Ne yapması lazım vesaire diyor. Öyle gotik bir
1: Oradan
0: roman
1: ona anladım.
0: oluşturuyorum gibi yapıp bunu gerçekleştiriyor ve şu an
1: Korkunç.
0: çocuk yargılanıyor.
1: Korkunç bir şey.
0: Ama annesini öldürdü, katletti, kardeşini katletti. Şimdi eskiden şunu derdik. Bugün okulda ne yaptın evladına? Bugün ne yaptın? Kimle konuştun? Artık ben ailelerimizden şunu sormasını istiyorum. Bugün yapay zekaya ne sordun?
1: Ay çok önemli.
0: Yapay zekada ne? Ben
1: Çok
0: bunu
1: önemli.
0: bakın sormaları gerektiğini artık düşünüyorum. Bu artık bir tercih değil, bir gerekçe,
1: Zorunluluk.
0: zorunluluk noktasına geldi yani.
2: Yani şimdi tamam teknolojinin kötü yanlarını konuştuk da
0: İyi yanı
2: iyi
0: olsa
2: yanları
0: anlatayım. Nedir mesela Gülkibar
2: nedir?
0: Hanım? Siz söyleyin. İyi
2: Nedir?
0: yanı nedir yani? Hani ne olabilir?
1: Ya
0: Yani
1: biraz zamanımızdan tasarruf ettirebilir.
0: tamam.
2: Tabii.
0: Tamam.
2: Ya şimdi
0: Haklısın.
2: ev hanımlarını düşüneyim.
0: Tamam.
2: Elektrikli süpürge
0: Robot
2: makinesinde
0: süpürgeler.
2: robot süpürge
0: Hayatta
2: makinesi.
0: elini alma.
1: Bir şey söyleyeyim, o beni daha da yoruyor ya. Üf, ne
2: Ya.
1: kadar nazlı. Yok oraya giremem. Bunu kaldır. Onu
0: Aynen.
1: yapma. Vallahi beni çok yoruyor.
0: Valla ben size şunu söyleyeyim. O zaman kolunuzu, bacağınızı sıyırın. Bir direkt kendiniz girin. Ben size
2: Aynen
0: şunu söyleyeyim.
2: aynen.
0: Bak.
2: Bunu siz erkek olarak söylüyorsunuz ama hani bir bayan olarak.
0: Valla ben
2: Ya bana
0: bayanlara...
2: sorun mesela
0: Peki
2: ben
0: tamam
2: yapmak istemem.
1: Ben
2: Kullanıyor
1: şunu
2: musun
1: söyleyeyim.
2: sen
1: Robot
2: evet.
1: süpürge?
2: Tabii.
1: Ay benim
2: Peki.
1: annem sürekli
0: Al
1: kavga
0: işte
1: ediyor
0: yani.
1: robot süpürgeye.
2: Ama bakın
0: Vallahi
2: sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ne zaman
0: bir
2: evi
0: bakmışsınız
2: süpüreyim?
0: temizlik yapmış. Ondan sonra her şeyi tertemiz etmiş. Bakın burada iki tehlike var. Ben şimdi söyleyeyim. Özellikle robot süpürgesi olan ve robot süpürge alacak kıymetli izleyicilerimiz burayı iyi dinlesin.
2: Heh,
0: Bakın
2: tamam.
0: 2021 yılında bir robot süpürge ön tarafındaki kamerası uzaktan erişim sağlanarak otomatik olarak evin içerisindeki her şeyi kayıt altına al. Düşünün.
1: Zaten öyle. Harita çiziyor kendine.
0: Ama
1: Tabii.
0: haritayı ne için
2: Harita çiziyor,
0: çiziyor?
2: evet.
0: Harita en masum. Harita ne için çiziyor? Ben şu an stüdyodayım.
1: Buraya kadar gideceğim,
0: Tabii ki
1: oraya
0: işte
1: kadar gideceğim.
0: şuraya gideceğim. Şurada engebe var. Şurada koltuk
1: Evet,
0: var.
1: evet, evet.
0: Onun altına giremeyeceğim. Sonra bir bakıyorsun koltuğun altı zaten toz içerisinde yani. Sonra da temizlik yaptım diyor.
1: Gerçekten annem gibi konuştunuz.
0: Vallahi kusura
1: Annem
0: bakmayın.
1: her gün o robotla
0: Annenizin
1: kavga
0: ellerinden
1: ediyor
0: öpüyorum ve
1: ya. Her
0: doğrusunu
1: gün.
0: yapmış. Buradan Bircan Bayi'nin annesine sesleniyorum. Tebrik ediyorum onu yani.
1: Her
0: Açıksın.
1: gün. O
0: Ellerinden
1: pandemide
0: öperim.
1: aldık ya. Annem her gün pandemide onunla kavga ediyordu. Ne oldu? Giremedin aşağı. Ne oldu? Çekil şuradan falan.
0: İyi yapmış
1: Konuşuyordu
0: vallahi
1: onunla.
0: anneniz. Vallahi helal olsun. Hatta oradaki anne birçok Türk annesinin de aynı şekilde düşündüklerini şu an söylemiş oldu.
1: Doğru.
0: Gerçekten öyle. Bakın neden? Şimdi ben anlatayım. Ondan sonra Gülkibar Hanım isterseniz kullanın, isterseniz evinize robot süpürge her tarafa kurun, filosu kurun. Öyle
1: Tamam.
0: söyleyeyim.
1: Kibara kalsa robot temizlikçi alacak. Gerçek robot
0: Ha,
1: temizlikçi.
0: aynen. Şu
2: Onu
0: şey
2: oğlum söyledi.
1: Ama
0: bak.

0: sen de hoşuna gitmiş belli
1: vallahi
0: ki.
1: Sizin yani, de hoşunuza gitti demek ki.
2: Fiyatını duyunca hoşuma gitmedi tabii.
1: İşte, tabii fiyat ama pahalı. Yarın maliyet düştü ne demek ki gücünüz olsa hemen alacaksınız.
0: Vallahi ki,
1: şimdi dikkat bakın et. Bu biraz sosyal medyada da gösteriş gibi sunuluyor. Yani bak benim robot süpürgem var. Benim işte akıllı aracım var. Benim akıllı saatim var. Niye? İşte diyorlar ki senin diyor hala diyor geleneksel saatin var. Bak diyor ben diyor akıllı saat kullanıyorum. Böyle böyle çocuklarda gençlerde o algı oluştu. Robot evet, süpürge 2021 yılında evin en mahrem anlarını kaydetmiş, insanların yarı çıplak görüntülerini kaydetmiş, internete dark web'e servis etti. Bakın kameralı olanlar için özellikle ayrı bir parantez açmak istiyorum. Şöyle düşünün. Siz bir uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde erişim izni veriyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Erişim izni vermeniz ne demek biliyor musunuz? Aslında sizin o uygulamayı kullanmadan bile
0: teslim
1: o
0: olur.
1: Kameraya erişim sağlaması ve sizin tabiri caizse o uygulamaya teslim olmanız anlamına geliyor. Ben kendi telefonumla, şu cebimdeki telefonumla yatak odasına girmem, lavaboya girmem, banyoya girmem. Hele bazıları banyoda karşısına koyuyor, tamam mı? Bak açık söyleyeyim yani. Ay, müzik dinliyor işte. Bak ya. Müzik dinleyeyim diyor. Evet.
0: Ay, aynen öyle.
1: Ondan banyoda. Sonra bak Bircan Hanım ondan sonra yarın internet ortamında kendilerini görürlerse hiç şaşırmasınlar. Bak size samimiyetle söylüyorum yani.
0: Oy.
1: Hayatta yapmasınlar. Bak banyoya sokmayın.
0: Türk erkeklerin tuvaletteki o halleri ne olacak? Hepsi tuvalete telefonla gidiyor.
1: Tabii aynen öyle.
0: Bir saat çıkmıyorlar. Hanım yemeği bekliyor masada yok.
1: Evet. Evet niye? Çünkü telefon. Çünkü en güzel Allah. Ortam orası olarak düşünülüyor yani. Ya. Bakın ciddi bir tehlike
2: şey,
1: var.
2: Robot
1: süpürge için
2: yani.
1: Acayip bir tehlike var. Onu söylemiş olayım. Şimdi bu süpürgeler sizin kontrolün dışından çıkabilir. Neden çıkabilir? Çünkü bunlar temizlik için alındığını düşündüğünüz
0: hiç
1: bu süpürgeler.
0: Hiç temizlemiyordu zaten.
1: Evet bir şey yapmıyor yapmadı ama şöyle bir şey var. Bak ne güzel kolaylık. Az eşyalı o zaman. Dikkat ederseniz bu eşya noktasında da yani robot süpürge gezeceği için ne yapıyorsun ona uygun işte. Diyor ki mesela kanepenin altı şey olacak. Mesela işte aynen direkt olarak ne yapıyor? Yüksek işte koltuğu satarken de robot süpürge temizliğine uygun koltuk.
0: Perdeler de yere değerse gidiyor oraya da
1: onu diyor ne yapıyor dolanıyor. Çünkü altında dediğim gibi onun temizleme yeri var o direkt olarak geliyor olduğu gibi aslında perdeyi çekiyor ondan sonra dönüyor bir bakıyorsunuz ki ev birbirine dönmüş harabeye girmiş perdeyi çekmiş korniş aşağı inmiş aynen bunlar hep yaşadığımız olaylar
2: o zaman evi yine kadın süpürecek
1: evi aynen öyle ha,
2: hayır
1: ben bakın,
2: erkek o zaman süpürsün. Tamam kadın
1: zaten evet.
2: Bence.
1: Hayat müşterek. Siz
0: erkek süpürsün, robot süpürmesin. Kim, kim süpürüyorsa o süpürsün.
1: Ya şimdi bakın.
0: Bizim evde erkek çok mecbur.
1: Siz şimdi ikiye bir kaldık ama bunlarla erkekleri korkutamazsınız şimdi. Açık söyleyeyim yani.
2: Ama niyet korkutmak değil.
1: Erkekler
2: hayır.
1: De kendine düşen görev ve sorumlulukları tabii. Yaparlar. Hayat müşterektir zaten.
2: Aynen.
1: Yoksa temizlik vesaire yapmasın demiyorum ben.
0: Ya Gülki var ya. Ha. Eşitlik olacak diye robotlara teslim olacaksın
1: şimdi,
0: ya.
1: Bak ben robot süpürge dedim ya robot süpürge. Mesela 7000'in üzerinde robot süpürge hacklendi. 7000'in üzerinde
0: bizimki
1: tabii.
0: Bizimki ne yapıyor acaba hiç bak, bakmıyorum.
1: Hiç biliyor da. Musunuz mesela belki sizinki de aynı şekilde. Ve bunu sürekli siz şarjda tutuyorsunuz. Ve Allah korusun bunlar özellikle yaz dönemlerinde aşırı ısındığında bazıları kontrolden çıkabiliyor. Ve bomba gibi patlayabiliyor. İnfilak edebiliyor. Ben onu söylüyorum yani. Bu hiç tehlikeli bir olay. İşte ben gideyim bunu bir de bunu programlayabiliyorsunuz. Bunlar telefonlara ayrı bir uygulama aplikasyon olarak kuruluyor.
0: Aynen.
1: Heh, siz mesela diyorsunuz ki mesela şu an işte çekimdesiniz.
0: Ben gelmeden bir sil süpür.
1: Evet bir sil süpür ondan sonra şey yap dediğim gibi ortalığı bir temizle. Bir bakıyorsunuz ki ortalık birbirine girmiş. Böyle olaylar çok var yani hani dediğim gibi.
2: Ben hiç yaşamadım ne bileyim.
1: İşte yani. Bu başınıza gelmeyeceği anlamına gelmez. Tabii. Çünkü dediğim gibi ben şunu söyleyeyim. Robot süpürge sizi casus gibi takip ediyor. Evde ne konuşuyorsanız onu da kayıt altına alıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bir de sistem birbirine entegre. Telefonla birlikte birbirini görüyor ya. Hı. Ondan sonra diyorsun ki ya evde bir yerde konuştum. Telefon diğer odada. Ama nasıl oluyor da benim önüme bu reklam çıktı.
0: Şu manitaların evini alalım şunlardan.
1: Robot süpürge.
0: Ne konuşuyorlarsa bize.
1: Bak şimdi güzel bir şey söylediniz. Hayatta size bir robot süpürge hediye edilirse... Hayatta size bir telefon hediye edilirse almayın.
0: Bak şimdi.
1: Neden?
2: Kendim alırım.
1: Kendiniz alın. Hı. Çünkü içine casus bir yazılım, casus bir dinleyici koymuş olabilirler. Hele hele işte ya sevgilim bak sana bunu aldım.
2: Yok hediye kabul etmiyorum.
1: Hediye aynen öyle hediye kabul etmiyor. Kimsenin...
2: Takı kabul ederiz ama...
1: Bak.
0: Takı olur cihaz takı.
1: Falan, hayır. Şimdi artık takıların içine de neler yerleştiriyorlar.
0: Doğru
1: yani.
0: Doğru.
1: Bak sınavlarda niye? Bak, her şey mi? Takılar... Kolyeler, küpeler çıkmıyor ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda. Çünkü mikro kameraları bile o takıların küpelerin içerisine yerleştiriyorlar.
2: Yani, için değil
1: yani bilmiyorum deli kim verdi. Tektaş diye
0: kim,
1: aldanmayın.
0: Kim verdi? İnşallah güvenilir biri almıştır.
1: Bakın.
2: Umarım.
1: Ben size şunu söyleyeyim. Son dönemlerde bu dedektörler çok ciddi bir şekilde satılmaya başladı. Artış gösterdi. Niye?
0: O işte.
1: Tabii. Önce bir şekilde bakıyorlar, ediyorlar yani, böyle bir bakıyorlar. İşte ne var içinde, acaba bir şey var mı? Dinleyici cihaz falan var mı diye.
2: Var mı öyle bir cihaz? Mesela böyle bir cihaz var mı? Hani bunu
1: var var. Aynen çözüm. Baktığınızda bu işte dediğim gibi direkt olarak dedektörler. Bunlar zaten manyetiğe direkt duyarlı oluyor. Dolayısıyla siz bunu taradığınızda otomatik olarak çıkıyor. Hatta yaz dönemindeyiz ya. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da çok çıkmıştı. Ampullerin içerisine gizli kameralar falan.
0: Otellerde, skandallar oldu.
1: Şeylerde, bungalov evlerde falan. Sapanca bungalov evlerinde falan. Düşünün, ailenize tatile gidiyor. Ailemle tatile gitmiş.
0: En özel hallerini kaydetmiş.
1: İşte,
0: ve şantaj yapmış. Düşünsene. İşte,
1: düşünebiliyor musunuz? Yani nereye güveneceğimiz, ya da prizin içine. Direkt mesela şimdi diyelim buraya yatak. Karşıda priz
0: tam
1: var.
0: Priz, evet,
1: tam prizin karşısına. Yani insanlara da bir artık şey geldi. Güvenilmezlik
0: paranoya
1: geldi.
0: Paranoya başladı.
1: Ya paranoya başladı. Yani lavaboya giderken, alışveriş merkezlerinin içerisinde ya da soyunma kabininin orada.
0: Abi evet, paranoya başladı. Bu ihtiyatlı olmakta fayda var. Fakat aklımızdan çıkabilir. Bazen gerçekten teslim olabiliriz. Ben her kabine girdiğimde acaba burada beni izliyorlar mı diye düşünemiyorum. İnsan oluyoruz ve unutuyoruz hayat. Hızlı hızlı hazırlan çık. İşte böyle olunca tam teslim olmuş oluyoruz maalesef.
1: Ama şimdi ben az önce de söyledi ya Gülkibar Hanım. Ya kardeşim dedi, peki bu teknolojinin hiç mi faydaları yok? Tamam, evet var. Hız konusu elbette önemli. Ama mesela şimdi mesela teknolojide en önemli artı dedik robot süpürgeler. Ya da mesela bundan 5-6 sene sonra bu akıllı cihazlar dediğimiz buzdolabı, çamaşır makinesi. İşte dediğim gibi.
0: Akıllı ev hocam. Falan.
1: Akıllı ev sistemleri. Akıllı ev sistemleri. Akıllı ev sistemlerinde hepsi birbirini görmüş olacak. Yani işte diyecek ki, örnek vereyim, buzdolabında peynirin eksildi. Sana hemen peynir alınması lazım. Hop hemen o cihaz direkt olarak telefonun iletişime geçecek. Telefonun direkt işte bilmem ne uygulamasıyla, alışveriş uygulamasıyla devreye girecek. Çat, sana kurye hemen. Bir canım, peyniriniz azalmış.
0: Vay be, jetkiller vardı eskiden. Güzel diyor. Bak hala işte seni kandı. Jetkiller.
1: İşte sizi böyle kandırıyorlar. Sizi böyle. Bizi Hollywood çizgi filmlerle, filmlerle alıştırdı. Evet. Şimdi artık hiç mesela o filmlerde gördünüz telefonla konuşuyor. Bize normal geliyor, geliyor değil mi?
0: Garip bak, geliyor. Şimdi hiç çok normal.
1: Şimdi gayet normal.
2: Ama bakın şimdi siz öyle söylüyorsunuz da hani geriye dönüş bir şey var mı? Ya da bunun bir...
1: geriye dönüş...
2: Ben zannetmiyorum şöyle, öyle bir şey olacağını. Bir dakika. Ben.
0: Sen çok güzel bir soru sordun. Evet. Ama reklama gideceğiz. Dönüşte bunun bir geriye dönüşü var mı? Buradan bir çıkarımız, kurtarırımız var mı?
1: Çıkış yolu var mı?
0: Bakalım köprüden önceki son çıkış.
3: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty ile asıl mesele devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
14: Yolculuğa hazır mısınız?
15: Nereye gidiyoruz?
14: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
15: Burası neresi?
14: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
15: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
14: Familyadan saf su dokunuşu.
15: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
14: Tek dokunuşta farkı hissedin.
16: Banyo ürünleri Şok'ta 1000 para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde Win para kazan.

0: anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera arıyorum.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yolculuğa hazır mısınız?
6: Nereye gidiyoruz?
5: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
6: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
5: Familyadan saf su dokunuşu.
6: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
5: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: Damla. Bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Tonbank Hadi Bile Kredi Kartı'yla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor. Yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızlanıyor.

0: kırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Aurora Elizabeta Fitness and Beauty ile asıl mesele devam ediyor.
6: Efendim, reklamların ardından asıl mesele arayışımız devam ediyor. Ali Murat Kırık hocam anlatıyor. Ülkü Bar endişelendi. Geri dönüşü var mı? Diyor ki ben şu robot süpürgeyi satayım mı? Ne yapayım?
7: O zaten teknolojiyi, kırayım mı, ne yapayım? Teknolojiyi çok seviyor zaten yani. Hani
6: evet.
7: Zararlarıyla.
8: Belirli hani, bir noktaya kadar öyle söyleyeyim. Yok, evet.
7: Ben de seviyorum. Hı-hı. Ben sonuçta çalışma alanım bu zaten yani. Bu alanda çalışıyorum. Ama tehlikelerini de biliyorum. Sürekli farkındayım. Hı-hı. Sürekli kendimi işte doğru bir şekilde bu işlere yönelik bilgili halde getirmeye çalışıyorum. Hı-hı. Şimdi dediniz ya, burada geriye dönüş var mı? Teknolojiye geri dönüş var mı? Şimdi teknolojide geri dönüş, evet, niye olmaz? Var. Çünkü belli bir noktadan sonra eğer siz özgürlüğünüzü dijital mecralara, dijital ortama, yapay zekaya verecekseniz, hı-hı, buradan bir dönüş, geri dönüş olması gerekir.
8: Tabii.
7: Anlatabiliyor, hı-hı, muyum? Hı-hı. Bu da işte dediğim gibi, artık buna evrim mi dersiniz, buna devrim mi dersiniz, tersine evrim mi dersiniz, tersine devrim mi dersiniz? İş artık çığırından çıkmaya başlayınca, yani artık dediğim gibi karşınıza bir insan gelecek, bu robot mu değil mi bilemeyeceksiniz yani hani. Ya da robota aşık olacaksın, robotla evlilik yapacaksın.
6: Şu anda şunu da bilemiyoruz. Bazı görüntülerin yapay zeka mı, gerçek mi olduğunu biz ayırt edemiyoruz.
7: Şu an mümkün değil ki. Bunu şu teknolojiyle ayırt etme şansın söz konusu.
6: Çok tehlikeli.
7: Bunu nerelerde gördük? Hatta siyasi liderlerin konuşmalarında, söylemlerinde filan da görüyorsunuz.
6: Hı-hı. Doğru.
7: Hele sosyal medyada da bir anda viral hale geliyor, yayılıyor. Ama en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Yani yarın öbür gün. Düşün, siz evlisiniz. Hı-hı. Bir kişi gelecek, eşinizi atacak, diyecek ki bak bu fotoğrafta, bu fotoğraftaki
6: doğru,
7: eşin.
6: Doğru.
7: Ne ama yapacaksın? Kendini anlatabilir misin? Anlatamazsın. Ya da onu bırak. Siz topluma mal olmuş bir isimsiniz. Hı-hı. X platformunda ya da Z platformunda fotoğrafınız çıkıyor. Diyor ki işte bak görüyor musun, işte şurada şöyle yapmış, burada böyle yapmış. Şunun ifşası yani. Çıkıyor.
6: Gerçekmiş yani. Gibi. Biz, ben de onu söyleyeceğim aslında. Şimdi biz magazin haberleri yapıyoruz ve güncel. Hepsini 24 saat içerisinde canlı canlı yeniden yapıyoruz. Artık biz ekiple beraber bu gerçek mi? Bunu bir yapay zeka mı yaptı? O görselleri tartışırken gerçekten kaçırıyoruz.
8: Nasıl çözebilirsiniz
6: bunu? Çok zorlanıyoruz. Ünlüyü arıyoruz, yaptın mı diyoruz. Ne yapalım?
7: Böyle bir şey yaptı mı? Ya da şu var, artık analiz araçları yaygınlaşmaya başladı. Yapay zeka analiz araçları. Ben bizzat kendim kullanıyorum. Hı-hı. Çünkü mesela dediğiniz gibi magazin ekibinden arkadaşlar, benim de sevdiğim, tanıdığım arkadaşlarım, hı-hı, var. Bir görüntü çıkıyor sosyal medyada, yayılıyor, viral hale geliyor. Hocam şuna bir bakar mısın? Haber yapacak. Hı hı. O da haklı.
6: Evet,
7: onun
6: evet,
7: da işi o.
6: Doğru haber
7: yani
6: yapmak.
7: Doğru haber yani, yapması evet, lazım. Evet. Yapay zeka mı değil evet, mi? Eskiden şunu derlerdi. Montaj mı değil mi derlerdi. Şimdi artık bu fotoğrafa bir bak bakalım. Yapay zeka mı değil mi noktasına
6: gerçekten
7: gelmeye başladı.
6: Gerçekten bu noktadayız.
7: Valla yapay zeka çıktı diyorum, mertlik bozuldu diyorum. Boşuna iyi söylemiyorum yani.
8: Nasıl çözüyorsunuz peki?
7: Ben nasıl çözüyorum? Hı. Deepfake Analyzer dediğimiz bazı programlar var.
8: Ama bu programı kim ya da nasıl bir program?
7: Bu program direkt olarak görüntüyü kodlara ayırıyor. Hmm. Çünkü dijital ortam biliyorsunuz sayısal kodlara, tabiri caizse atomlarına,
6: anladım,
7: atomu parçalıyorsun.
6: Hı hı.
7: Ondan sonra bakıyorsun gerçekten bu fotoğraf hazırlanmış mı? Bir de %100 yapay zeka da olmuyor. Gerçek bir fotoğraf
8: bunu
7: üzerinde.
8: Bunu mu yapay zeka yapıyor ya da bunun kim ya da
6: bu
8: nasıl,
6: nasıl
8: bir
6: teknoloji diyor?
8: Bu nasıl bir teknoloji?
7: Ha, bu teknoloji şu. Şimdi bir fotoğrafı siz oluşturduğunuzda 0 ve 1'lerden oluşan bir kod. Bu bir kod sistemi. Dijital sistem, adı üstünde sayısal bir sistem. Sıfır ve birlerin bir araya, belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı. Bu fotoğrafı siz analiz etmek istediğinizde o kodlara tekrardan ayırıyor. Ve bu kodların ne kadarı yapay, ne kadarı gerçek bulmuş oluyor. Dolayısıyla günün sonunda da ben bu analizi yaptıktan sonra diyor ki bu fotoğraf %70 gerçek, %30 yapay zeka. Örnek vereyim, filtre kullanmıştır, ona da yapay zeka demiştir.
6: Evet, uygulama. Zaten yazı artık uyarılar da o şekilde veriyor.
7: Mesela sosyal medyaya bir video yüklediğinizde
6: yapay zeka
7: diyor ki yapay zeka bilgisi veriyor artık. Hı. Bu artık zorunlu. Çünkü insanlar mağdur oluyor, dolandırılıyor. Bir ünlü ismin, sanatçının, siyasetçinin, devlet kurumu çalışanının fotoğrafları, videoları çıkıyor. İşte yatırım yapın, buraya kazanacaksınız, şunu yapacaksın. Ve sosyal medya şirketleri ne yapıyor? Bunlara reklama hiçbir şekilde engelliyor.

0: engel olmuyor. İnsanların önüne çıkıyor. Şimdi diyor ki dolandırıldığımız mı hemen bizi arayın, paranızı geri şey yap. Yine onunla dolandırıcılar yapıyor. Yani dolandırıldıysa bize gelin diyor. Onu da dolandıracağıymış. O yüzden kıymetli
1: sizin işler bayağı arttı o zaman.
0: Benim yani ben şu an nefes alacak durumda değilim yani.
1: İyi ki
0: öyle
1: geldiniz ya.
0: Yani. Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Vallahi davetimize icabet ettiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sizi kırmadınız. Sağ olun. Çok teşekkür. Biz sizi çok seviyoruz. Yani bu yoğunlukta bu kadar dolandırıcının, bu kadar yapay zekanın mayın gibi
0: ben,
1: basmadan.
0: Ben size yarın şunu söyleyeyim.

0: bir girişimde bulunuldu. Bir baktım annemi aradılar.
1: Evet, evet,
0: dediler
1: evet.
0: ki yani hani böyle işte biz emniyetten arıyoruz. Adınız şuraya karışmış. Ya düşün Ali Murat Kırık'ın annesi bile bu olaya düşebilecekse kıymetli izleyicilerimiz artık dediğim gibi geçmiş olsun. Çok hassas olsunlar. Telefonun ucundaki kişi kendini hakim, savcı, noter, emniyet amiri olarak tanıtıyorsa asla itibar etmesinler onlara. Direkt telefonu kapatsınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti, adaleti zaten onları nerede olursa olsun bulur. O yüzden kafaları rahat olsun.
1: Mis öyle gibi. Söyledim. Bak böyle bu güzel mesajla kapatalım.
2: Evet, evet aynen öyle.
1: Eğer bir şeye tam erişime izin vereceksek, tam teslim olacaksak devletimize olur.
0: Evet, devlete teslim ol kardeşim. Kurumlara, kuruluşlara, dolandırıcılara değil yani. Bu
1: peki,
0: kadar.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya yine görüşünceye
2: teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Elizabeth Fitness and Beauty sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir, evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela
0: bu mudur,
1: çörek otu, rezene.
0: Kahkesi.
1: Evet. Birkaç tamam. çeşit karıştırarak
0: evet.
1: yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu bu? Susamımız, çörek otumuz,
0: tamam.
1: rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ve yağ. Nereden aklınıza geldi?
1: Böyledir. Önceden
0: üçü bir yerde.
1: Üçü bir arada.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
1: Bir de bunun
0: Gaziantep'te.
1: Ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
0: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
1: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz da Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz istiyorlar, biliyorlar.
0: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane tescilli yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
1: Özellikle
0: öyle
1: salçalarımız tabii.
0: Evet.
1: Salçalarımız güneşte
0: özelliği
1: çıktığı
0: nedir?
1: İçin güneşte çıkıyor, ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
0: Efendim mis gibi kokuyor.
1: Kokmasının haricinde de şöyle.
0: Of,
1: hani çiğ köfteye böyle
0: of.
1: Yapıştırırlar ya. Onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
0: Bu ne salçası?
1: Biber salçası.
0: Biber
1: acısı,
0: salçası.
1: Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
0: Gaziantep acıyı seviyor.
1: Acıyı seviyor. Tatlısı
0: efendim,
1: da var.
0: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
1: Tabii
0: acısı
1: ki.
0: Var. Mis gibi biber salçası.
1: Aynen. Mesela sumağı.

0: salatamız vardır.
1: Evet.
0: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve toz
1: isot
0: biber.
1: Nedir?
0: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor, tamam. Siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
1: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
0: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
1: çeşit,
0: oluyor.
1: Çeşit çok fazla.
0: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
1: Evet.
0: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor. Ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
1: Evet.
0: İçtiniz mi bilmiyorum.
1: Efendim şöyle. Çiğ hali, işlenmemiş hali bu da. İşlenmiş hali. Bununla evet. Ne yapıyoruz? Melengiç kahvesi yapıyoruz.
0: Çok güzel olur.
1: Çok enteresan efendim. Böyle kokusu bakar mısınız?
0: Güzeldir.
1: Sulu, yaş bir
0: evet.
1: Kahve. Yani
0: şu,
1: öyle bildiğiniz.
0: Bu şekilde.
1: Bunun yaş hali.
0: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
1: Tamam.
0: Bu şekli alır. Başka hiçbir
1: kavruluyor,
0: işlem
1: çekiliyor,
0: görmez.
1: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
0: bunu
1: kahveyi?
0: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. Evet. 50 yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Evet. Aydın Şenkaya.
0: Evet Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Yani, turistlerin evet. olmazsa olmazı uğrak noktası. Bu nedir Aydın Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı
0: pekmez deyince
1: dediğimiz,
0: genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Damızlıkla bundan evet. mayalık gibi. Mayalı. Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı. Çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor. Aynen. Mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet. Burada da hurma var. Evet. Şöyle alayım Aydın Bey. Evet. Cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: mı yetişiyor?
1: Yok Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla evet. Şöyle evet. görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha, bildiğimiz
1: kurumuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet. evet. Çok lezzetli, bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet bunlar. Özellikle Ramazan'da
1: İnsanları
0: cennet hurması.
1: İnsanları sıcak tuttuğu için. Sıcak
0: bol yani. Bol satılıyor. Evet. evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen hurmanın kurutulmuşu.
0: Evet değerli izleyenler evet. Belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey evet. yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye ilçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen,
0: çok
1: aynen.
0: insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Aynen. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir
1: evet,
0: zaman
1: evet,
0: geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı,
1: ama
0: hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın diyor. Lütfen
1: amin.
0: Siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin. Hani yıkık dökük bir yerde yok. Çok evet. hafif kale tabii ki zarar Aynen. gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama evet. hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne
1: biz
0: söylemek istersiniz Aydın
1: Tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimizle bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Ha. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu.
0: Evet.
1: Yönetim, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: kadar. Evet.
1: Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi
1: şöyle
0: ne yaptık?
1: Diyelim.
0: Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor.
0: Bir dakika.
1: Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Oradan da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen. Evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı aynen patlattık. Ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle
1: deniz
0: oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha patlamaz denemek istiyorum. Hırs
1: buyurun
0: yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer
1: aynen
0: patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim işte kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam. Ne
1: ben
0: yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Tamam. Elimize yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça arası için.
0: O zaman sen,
1: için
0: sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam. Tamam. Tamam.
1: O yeterli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekilde geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları.
0: Ha,
1: öncesini.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynen.
0: Çevire, çevire.
1: Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: yok. Ha, çevirmeme
1: yok
0: gerek
1: aynen
0: yok.
1: Aynen, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri hazırlamış çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri
1: aynen
0: çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynen.
0: Mantar kebabı yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi ustam?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için söylemiyoruz. Oldu valla. Mantar kebabı, mis gibi mantar kebabı. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen
0: saplayacağız mı?
1: Aynen. Yine domates, biber
0: onları
1: yanına
0: da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Vallahi ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: Efendim kebapları sapladığımız şişlerimiz daha kalın. İşte böyle
1: aynen
0: gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet
0: şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler
1: evet
0: acı. Bence
1: aynen
0: acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen, tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha, böyle büyük büyük
1: aynen
0: kesiyoruz.
1: Aynen, biraz daha büyük
0: tamam
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.

0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: vermiyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme. Bilmiyorum. Yani önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor,
0: değil mi?
1: Gerekmiyor. Aynen. Çünkü kendisi
0: kaliteli
1: zaten.
0: Kaliteli bir et. Evet. Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine 3-4 ikisi duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar olsun senin gibi olabilir miyim efendim? Hı. İşte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine bakın, ama yine de kötü değil. Bakın, öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin de usulü var. Öyle. Aynen. Ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet, kebaplarımız artık hazır.
0: Of, of,
1: dediğimiz
0: of.
1: Gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi, mis böylece. Gibi. Mükemmel, mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış. Aynen. Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet, ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız. Aynen. Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla yaptıkları kebapları
1: yine
0: sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet, ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi evet. Vallahi. Yağları akıyor. Yağları aynen. Akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet, çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam, artık son dokunuş.
1: Şimdi küşlememiz var.
0: Küşleme. Evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok sevenim var ama küşlemenin.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz böyle güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz kekik bu.
0: Kekik. Küşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlar da efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib
1: çok,
0: Usta?
1: Çok, yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet.
0: Son dokunuş.
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam. Yani dikey gelenleri, tamam. Çözgü dediğimiz ipek,
0: evet.
1: Aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi, pamuk mu?
1: %60 ipek,
0: tamam.
1: %40 %100
0: ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinden Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
0: Mesela, şimdi evet. Renkler çok güzel, çok canlı. Efendim, inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutnu. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Usta, mesela bu nedir? Bu parlak.
1: Şimdi bu
0: bunun
1: parlak
0: ipek oranı
1: mesela,
0: fazla.
1: Evet,
0: kaygan.
1: Bunun
0: çok
1: adı
0: güzel.
1: Kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri. Mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
0: evet.
1: Adana bölgesi,
0: evet.
1: Mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerinden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıca misafir döşeği, mindeli misafire bunları açarlar.
0: Evet, bu desene, evet, gözümüz bunlar...

0: başka? Evet, minder mi yapılıyor daha çok?
1: Minder de, yastık,
0: döşek her yapılıyor.
1: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
0: Kadınlarımız rengarenk evet, kıyafetler kadınlarla yapıyor.
1: Şunlar da erkekler için mesela.
0: Gömlek mi yapılıyor?
1: Evet, bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi bir erkeğin, şimdi röptüşanlı diyorlar, evet, daha önce gülerdi evet, dedikleri damat. Ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
0: Evet.
1: Bak bu figürlerin
0: bunlar hepsi, kadınlar için, bunlar evet, da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep Şive'yi Dize. Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık. Antep mutfağına dair o zaman yuvarlama yapmıştı kendisiyle. Şimdi Antep Şive'yi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Yani bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimizin yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yemekler. Yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor.
1: Tabii.
0: Kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep Şive'yi Dize çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şiveydiz Emine?
1: Şiveydiz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze tamam. olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsiminde. Olarak bunları aldın.
1: Evet.
0: Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet.
0: Etimiz, etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt diyoruz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için ya.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı?
1: Yok, acı değil.
0: Baharat.
1: Baharat.
0: Buraya özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet.
0: Hasbir. Neden kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi Şive'yi Dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada evet, yapıyorsun hem evde yapıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Efendim, Antep Şive'yi Dize nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep Şive'yi Dize yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı. Emine, ne yapıyoruz şimdi?
1: Tüm malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu.
0: Evet.
1: Bunları geceden şey etmiştim, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut.
1: Haşlanmış et.
0: Etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Burada haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, taze, evet, sarımsak. Evet.
1: Evet. Sizin için bir an hazırlık yap.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor.
1: Evet.
0: Emine, durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şive'yi Dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı, böyle biraz, evet, özleşti.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt,
0: evet,
1: yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yoğurdu, 2 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: Şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet, çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol,
1: evet,
0: Antep mutfağında. Efendim, besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
1: Terbiyeli.
0: Mi?
1: Terbiyeli,
0: evet. Evet, değerli izleyenler, Şive'yi Dizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim, mis gibi yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay, çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadımı
0: harika.
1: Çok
0: mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz da öyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emre?
1: Karıştırıyoruz.
0: Tamam. Karıştırmak kesilmesi mı lazım?
1: Evet, kesilmemesi
0: topak topak için. Olmaması, kesilmemesi yani, için. Topak hanımlar
1: topak
0: bilir.
1: Olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim, Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine, ne yapacağız ondan sonra?
1: Aspirinle buluşturacağız.
0: Tamam.
1: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğini
0: buraya mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
1: Yağ aspirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Aspirinle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne yapacak? Tamam. Kafam karıştı benim de. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şeyi, şimdi buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
1: Şu şekil koyup şuranın üzerinden.
0: Tamam, buraya yapalım hadi. Isınsın. Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
1: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Onun üzerine mi dökülüyor? Onun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim, sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine, kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız tamam, kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aspirle buluşturuyoruz.
0: Vereyim mi aspire?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
1: Şok.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel. Ha, Emine, benim anlamamam normal şimdi bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın
1: olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık. Afiyet canım olsun benim. Efendim, Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık. Afiyet yiyenlere olsun, afiyet olsun. Burası Gaziantep. Burası gastronomi şehri.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

mutlu ilişkinin sırları, evliliği kurtarmanın yolları, uzman psikolog Yeşim Akıncı Hayatta Her Şey Var'a konuk oluyor. Doğru eş nasıl bulunur? Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Hangi eşler tehlike sinyali veriyor? İnternet

0: İnternetten bulduğunuz kişiyle ciddi bir ilişki yaşamanız mümkün mü? Evlilik sürecindeki çiftler nelere dikkat etmeli? Düğün öncesi ailelerle yaşanan sorunlar nasıl çözülmeli? Küsen eş evliliği nasıl etkiler? Bir taraf küstüğünde diğer taraf ne yapmalı? Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok küser? Canlı yayında Aslı Cankat soracak. Uzman psikolog Yeşim Akıncı cevaplayacak. Az sonra...
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, çiçek gibi bir gününüz olsun sevgili seyirciler. Bugün yanımda da çiçek gibi bir hanımefendi var. Çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı. Hoş geldiniz Yeşim Hanımcığım. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Şükür hamdolsun. Çok iyiyim. Seni gördüm, özlemiştim. Hayırlı evet. olsun yeni sezonun. Başarılarla ederim. Devam et inşallah.
1: Hep birlikte inşallah. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugün sizin gününüz. Sizi konuşacağız, dertlerinizi konuşacağız. Biraz şöyle içinizi dökmenizin. Vakti geldi de geçmiyor mu? Dertleşmek insana çok iyi geliyor. Omuzunuzdaki o yükü, o ağırlığı atacağız. İnşallah atacaksınız. Öyle ümit ediyorum. Bunun için zaten varız. Buradayız sizin için. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatıyorum sizlere. 0212 333 33 70 ve 71 nolu numaradan bize ulaşın. Ve derdiniz, sıkıntınız. Tabii ki de evlilik ve ilişkilere dair daha çok konuşuyoruz. Neyse, her evlilikte, her ilişkide sıkıntılar, sorunlar olabilir. Ama onların çözümünü bulmak bazen zor oluyor. Bir uzmana danışmak, birbirine danışmak her zaman bir çözüm noktası için kıymetli. İnşallah bugün hep birlikte bu çözümleri bulacağız. Sevgili Yeşim Hanım da bulmuşken, evet. değil mi? Vallahi sorular gelsin.
2: Sorunlar çözülmek için var. Bunu hiç unutmuyoruz.
1: Sorunsuz bir ilişki var mı?
2: Mümkün değil. Evet. O zaman zaten ilişki olmaz. Çok bir kalıp halinde bir şey olur. Sorunlar ilişkiyi tazeleyen, çözdükçe tazeleyen bir şey. Çözülmezse... tazelemez, sorunlar büyür ama çözülürse şahane bir yol gider
1: evet.
2: ilişki.
1: Yani aslında sorunlar biraz da iyi bir şey anladığım
2: Çünkü
1: kadarıyla.
2: Çünkü birbirini tanımak için insanlar. Şimdi düşünsene ben bir şey oluyor, hiçbir şeye sesimi çıkartmıyorum, her şey okey. Bu olmaz ki, o zaman benliğimi kaybederim. İki farklı insanın çatışması belli bir şekilde ne yapıyor? Birbirine uyum sağlamak için. Bir rüzgarın kaya parçasına böyle savurması gibi ufak ufak kendine böyle uyumlandırıyor insanları.
1: Daha güçlü çıkıyorsun aslında
2: tabii
1: o
2: ki,
1: ilişkide. Zaten
2: ki.
1: Uzun soluklu ilişkilerde onu görüyoruz.
2: O zaman senin ilişkin oluyor.
1: Evet. Değil mi? Evet. Hiç tartışmıyor değiller zaten 40 yıllık evli olanlar. Onlar da tartışıyor ama tartışmayı doğru yönetiyorlar. Sonrasında daha güçlü bir şekilde o ilişkiden çıkıyorlar. O zaman diyorsun ki yani tartışmanın da
2: evet.
1: bir anlamı vardı.
2: Tartışmanın hem anlamı var hem de tartışmanın birbirini tanıtma huyu var. Ama yeter ki kalp kırılmadan, büyük sözler laf edilmeden, böyle evden kapıyı vurup çıkmadan sonuçlansın tartışma.
1: O kapıyı vurmalar yok mu?
2: Evet, yani birazcık da aşkın tadı tuzu galiba.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: O kapıların çarpması biraz da böyle
2: yani
1: bir
2: Yani o biraz
1: kaçınılmaz.
2: Sevgiden, aşktan, tutkudan olur.
1: Çok tutku olunca.
2: Evet.
1: O zaman onun yankıları da mı biraz daha böyle şiddetli oluyor?
2: Tabii ki. Tutkusuz ilişkilerde zaten her şey random, her şey düzgün, her şey problemsiz. Sanki bir anlaşma gibi yapılabilir ama tutku varsa, bir şey hissediyorsan o zaman mümkün mü çatışmasız?
1: Yani tutkusuz ilişki olur mu peki?
2: Olur. Olur. Yani evliliklerde de var böyle ilişkiler. Özellikle... mantık evliliği diyorlar mesela buna.
1: Evet.
2: Benim hiç aklım ermiyor buna. Mantık evliliklerinde hani bu tutkusuz. Çok sevmiyorum ama bana uygun kişi buydu. Ne demek bu, ben bilmiyorum.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Uygun ama sevmiyor.
2: Evet.
1: Sevmediğin kişi sana nasıl uygun
2: zamanla
1: olabilir?
2: Zamanla severim diyor ve zamanla da seviyor.
1: Ha.
2: Verdiği imkanları seviyor, hayatı seviyor. Belki de işte ona iyi davranmasını seviyor. Belki kendini sevmesini seviyor. Partnerinin onu sevmesini seviyor. Ama her zaman şöyle bir sorun var ben. Sevmek mi, sevilmek mi? Sosyal medyadan da soruyorum.
1: Evet.
2: Sevmek mi, sevilmek mi güzel?
1: Yazsınlar bize Beyaz TV
2: evet.
1: Instagram hesabımızın
2: Sonra da
1: fotoğrafımızın altına.
2: Evet.
1: Yazın, sevilmek mi daha güzel, sevmek mi? Şimdi şöyle, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş
2: evet.
1: ya. Şimdi zamanında çok sevdim diyecek biri mesela. Ama elim boş çıktım. Sevmek bana bir şey getirmedi ama sevildiğim zaman... Çok daha mutlu oldum diyebilir bir insan.
2: Evet ama sevdiğin zaman elin asla boş çıkmazsın. Çünkü sevgi insanı kendine yarar bir şey. Yani sevilmek egoyu besler, sevmek ise benliği besler.
1: Aa, güzelmiş. Evet. Yani benliği beslemek için, kendi evet. ruhumuzu beslemek için daha çok sevmemiz
2: kesinlikle.
1: Lazım. Ya sevgisiz tabii ki hiçbir şey olmuyor ama onun da çok çeşitleri var. Yani kime göre biri diyor ki mesela ben seni çok seviyorum diyor. Onun sevgi anlayışı bambaşka. Benim sevgi anlayışım bambaşka.
2: Çok doğru, bunu konuşmak lazım. Sevgi türevleri var. Herkesin sevgi anlayışı aslında kendi ilk sevgi kazandığı anne babasından geldiği sevgi. Sonra ilk partnerinden, ilk hayata bakışından. Hiç kimseyle birlikte olmayan bir insanın bile sevgi örüntüsü bambaşka olabilir.
1: Evet. Kimi çok sahiplenici oluyor mesela. Ben diyor çok sahiplenirim sevdiğimi, işte korurum, kollarım, işte hep yanımdan ayırmam. Kimisi de diyor ki ben onu rahat bırakırım. İstediğini yapsın. İşte gün içinde beni aramasa da olur. Benim illa böyle sık boğaz etmesine gerek yok. Ben ona güveniyorum. O bana güveniyor. Tamam. Fazla böyle mesafeli ilişki. Mesela onun da sevgi anlayışı öyle oluyor. Evet. Çok farklı.
2: Yani sevgide bazen hani şey de vardır, kısıtlayıcılık dediğin gibi, bazısı özgür bırakır dediğin gibi ama sevgi zararsız sevmek en güzeli. Çok sevmek de tehlikeli bir tabir. Çok neden çok seviyoruz? Yani hiçbir her şeyin çok olanı fazla. Kendinden fazla zaten kimse sevmiyor. Burada herkes dürüst olsun.
1: Öyle mi?
2: Tabii tabii.
1: Kendinden fazla sever yok mudur bir kişiyi?
2: Ben bilmiyorum. Uzman olarak da görmedim.
1: Ya.
2: Evet.
1: Nasıl olurdu o zaman, kendinden daha çok sevsen onu kendinden daha çok düşünürsün, önceliğini ona verirsin.
2: O başka bir şey ama insan ilk önce can sonra canan demişler. Bir defa psikolojide de kendini sevmeyen başkasını sevemeyeceği için ilk önce kendini sevmesi lazım insanın.
1: Bu sağlıklı bir şey aslında
2: tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi? Önce kendimizi
2: sağlıklı
1: seveceğiz.
2: Bir örüntü evet. Ama bu tabii narsistik bir duygudan bahsetmiyorum yani. Sevgi çok güzel bir şey.
1: Evet ya, sevmek, sevilmek. Yani evet. bundan aslında ne zarar gelebilir insana? Ama çok seviyorum deyip de çok sıkan, çok boğan, ilişkilerde mesela çok fazla kıskançlık gösteren.
2: Evet.
1: Ben seviyorum, seven kıskanır diyor. Şimdi ama nasıl bir kıskançlık? Evden neredeyse markete göndermiyor kadını.
2: Oh, yazık yani.
1: Yani bu sevgi olabilir mi?
2: İşte orada kıskançlık duygusu kaybetmemek herhalde. Duygusuyla eşleşiyor. Her duygunun bir eş anlamlı duygusu var bizim içimizde. Şimdi kıskançlık duygusu, kadıncağız bir şey yapmıyorsa namusunda edebinde çok şükür. Niye peki hala kıskanıyorsun? Evet. Ay hiç kimse onu görmesin. Öyle bir dünya var mı?
1: Yani. Görmeyip de ne yapacak yani seni? Görüp de ne yapacak? Yani çok
2: kaybetme
1: değişik.
2: Kaybetme korkusu orada dürtüsü çıkıyor ortaya. Belki de kendinde bazı psikotik durumlar olabilir. Çünkü aşırı kıskançlığın altında da sevgi deformasyonu vardır.
1: Ne o?
2: Yani doğru bir sevgi değildir. İnsan sevdiğini o kadar hapsedemez zaten.
1: Evet, aslında kendinde bir sorun var değil mi? Çok güvensiz.
2: Güvensiz. Evet. Belki işte kaybetme korkusu. Belki kendi şahsiyetiyle ilgili problemler var. Kendi yapan da bazen karşı tarafı kısıtlıyor.
1: Asıl kendi yapıyor dışarıda. Belki gözü dışarıda, onu da kısıtlıyor gibi. Ah neler var neler. Daha neler konuşacağız. Zor sorularımız var sevgili seyircilerimizden gelen. Birazdan telefonlarınızı da alacağız. Ama önce sorulara bir bakalım. Şimdi hanımefendi yazmış bize, diyor ki kocam beni arkadaşımla ve iş yerindeki bir kadınla aldattı. Yani hem arkadaşıyla hem de iş yerindeki bir kadıyla iki defa aldatmış. Aldatan erkeğe diyor nasıl ceza verilir? Şimdi burada ceza verilmeli mi erkeğe? Kimisi mesela affediyor, kimisi hiç affetmiyor, ayrılığı
2: şimdi
1: seçiyor.
2: Evliliklerde aldatma gerçekten boşanma sırasında çok altlarda. Her aldatılan boşanmıyor. Her aldatılan ilişkide de ayrılmıyor zaten. O da bak ilginç.
1: Evet.
2: Bak şimdi mesela hanımefendi ayrılmaktan önce ben bunu arkadaşıma yapmış yani. Arkadaşımla beni aldatmış diyor. Ha, görmediği de acaba neler var? Ama şöyle bir soru geliyor. Nasıl cezalandırabilirim? Yani umudu var bak ilişkiden.
1: Vazgeçmiyor.
2: Yani onu cezalandıracak. Tek ayak üstünde durdur. 5 dakika. Sonra hiçbir şey olmamış gibi onu aldatmasın istiyor.
1: Evet. Aslında. Bu mümkün mü?
2: Yani bu erkeğin o noktasına tak edene kadar mümkün. Yani aldatmak erkekle, yani aldatan kişiyle ilgilidir.
1: Ne noktası ne o tak edecek?
2: Yani bir şey tak, yani artık bulalım aldatmaktan bunalabilir. Belki aldatmaktan bunalmış olabilir. Belki aldatmanın hani artık neden aldattığı önemli zaten.
1: Neden
2: aldatır? Kaçamak
1: aldatır?
2: Duygusu ona hoş mu geliyor? Eksiklik varsa zaten boşanırsın, onunla evlenirsin ya da başkasıyla ilişki kurarsın. Evet. Yani bir ilişkin sürerken bir başka ilişkiye geçmek bir kişilik problemi. Yani o da olsun, o da olsun, o da benim olsun, o da benim olsun. Şimdi karakterler ve aldatma türevleri de çok farklı olduğu için tek bir aldatma modeli yok.
1: Evet.
2: Yani bazısı karısı ilgi göstermiyor. Adam mecburen diyor. Artık ben diyor ne yapayım yani diyor.
1: Bunu ama haklı çıkarmaz tabii ki yine de.
2: Tabii ki.
1: İlgi göstermiyor diye. Eşi yine de tabii ki aldatması doğru değil. Ama herkesin demek ki farklı bir sebebi var.
2: Herkesin farklı bir sebebi var. Her aldatan da aldanır efendim.
1: Kendisi de mi aldanıyor?
2: Evet.
1: O neye aldanıyor?
2: Çünkü kendini de mahrum bırakıyor tam bir ilişkiden. Tam bir ilişki değil ki. Biriyle beraberken yaşadığım bir şeyi kaçırmak. Tam bir ilişki değil ki. O kadar çok ben danışanımdan duyuyorum ki, erkek danışanlarım özellikle, doğru düzgün bir ilişki arayan çok erkek var.
1: Aslında iki ilişkide diyelim değil mi? Hem mesela eşiyle hem de başka bir kadınla aldatıyor.
2: İkisinde de yarım yarım.
1: Tam değil.
2: Hiç tam değil. Duygu da tam değil orada. Yani kendi de doymuyor. Yani bir taraftan vicdan varsa zaten
1: yapmaz.
2: Ama hani birazcık da hani o vicdan ufacık da olsa o içini kemirir.
1: Ay gözü doysun artık, doymuyor diyorsunuz ama gözü doysun. Orada bir
2: bence
1: tane
2: de.
1: Nerede mutlu olacak yani mutluluğu dediğiniz gibi yani bir kişiyle zaten mutlu olursan olursun, olmazsan 10 kişi de karşına
2: evet.
1: çıksa gene o
2: çoklu
1: olmaz.
2: Çoklu kişilik bozukluklarında mesela adamların bazen hani manik bir depresif zamanı oluyor. Bir bazen böyle çöküyor. O dönemlerde başka tip insanlara meylediyor. Böyle hareketli, hyper olduğu zaman, yükseldiği zaman başka tip insanlara meylediyor. Yani hiçbir insan da kendini tam bulamadığı için ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Aslında o kadar sevgisiz ki dağılıyor yani.
1: Evet. Tabii burada bir de en, yani yakın arkadaşıyla aldatması, iş
2: o
1: yerindeki
2: aciz
1: çok ağır
2: bir şey.
1: Da bir travma yani.
2: Bir de şöyle bir şey, bu kadar can yakmayın ya. Yani kadınlar da yani senin arkadaşın. Yani büyük konuşmuyorum ama olmamalı.
1: Evet.
2: Etik değil yani.
1: Değil gerçekten.
2: Yani senin arkadaşına bunu yapan adam sana adam mı olacak yahu?
1: Yok, olmaz değil mi? Yar olmaz derler ya hani yar
2: zaten
1: oldu mu?
2: Zaten yuva yıkanın yuvası da olmaz.
1: O da olmuyor yani.
2: Olmaz.
1: Yani bayağı çarpık ilişkiler çok zor ama ayrılmak da istemiyor hanımefendi.
2: İstemiyor, cezalandırmak istiyor. O zaman birazcık aldattığı zaman bunu artık yüz göz oldunuz mu onu tam bilemiyorum. Yüz göz olduysanız yüz göz olmayın derim. Yani hatta görmemezlikten gelin ama artık böyle çok yüz göz olunmuşsa da bir sınır koyun. Diyeyim ki ben artık bu tavrına tahammül edemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Eğer beni aldatacaksan ve hayatına başkalarını koyacaksan bu ilişkide ben yokum. O yüzden bu sınırı koy ama bir daha dırdır yapma. Ay beni aldattın da her olayda mesela bir bazıları seyrediyorlar. Bakın danışanlarım da bunu da çok duyuyorum.
1: Evet.
2: Mesela diyor ki beyefendi. Evet bir hata yaptım. Gerçekten yaptım. Ama artık yapmak istemiyorum. Fakat eşim en güzel anımızda sen beni aldatmıştın.
1: Unutamıyor.
2: Sen şey unutamıyor. Ama evet. Unutamadıkça ne yapıyor? Yarayı kazıyor.
1: Evet. Ya unutacaksın ya da ayrılacaksın. Ya aslında susacaksın değil mi ömür boyu? Eğer kabul ettiysen
2: evet.
1: Artık yokmuş gibi
2: evet.
1: Unutacaksın.
2: Bir kere konuyu tam konuş ama.
1: Tabii.
2: Tam konuş.
1: Aa, kolaylıklar diliyorum. Hayatlar... Çok zor bazen.
2: Hayat zor, ilişki yürütmek çok zor.
1: Evet.
2: Sorarsın ilişkisi olan böyle şikayet ediyor. İlişkisi olmayan yalnızım diyor.
1: Evet.
2: Aslında hayatta herkesin bir problemi var. Ama
1: derler evli bir soracaksın bir pişman, evli olmayana bin pişman.
2: Evet.
1: Şimdi ne diyeceksin? Yani herkesin
2: ama
1: ayrı bir
2: güzel
1: durumu.
2: Bir ilişki yakalamışken kırmayın, dökmeyin gerçekten.
1: Evet.
2: Hele kalbi güzel bir insana denk gelmişseniz. Bakın. En büyük kriter budur. Vicdanlı, kalbi güzel, iyi huylu bir insan. Dış
1: evet.
2: Görünüş o kadar değişken ki.
1: Değil mi? Ay, amin inşallah Allah herkese iyi
2: yani,
1: kalpli, vicdanlı, merhametli insanlarla
2: evet.
1: karşılaştırsın. Şimdi bir beyefendi yazmış bize. Karım ondan habersiz dolgu yaptırdım diye evi terk etti diyor. Ay, acaba neresine yaptı dolguyu?
2: Beyefendi mi yaptırmış?
1: Beyefendi yaptırmış.
2: Tamam.
1: Karıma eve nasıl döndürürüm? Bu dolgu acaba, şimdi erkekte dolgu da çok sık karşılaştığımız bir şey değil,
2: değil. Ama erkekler de bakımlı
1: acaba?
2: Artık. Yani çok değişik şeyler olabilir tabii. Sonuçta bakın kişisel bakıma girer bu. Yani kişisel sınırlarımıza girer. Ama hanımefendi burada ben altyazıyı okuyorum bak. Benim eşim dolgu yaptırmaya başlamışsa ve bunu benden habersiz yapıyorsa gençlik telaşına girmiş acaba radarlar da açılmaya başlanıyor mu? Diye bir endişe, bir kaygı hissetmiş.
1: Radarlar açılıyor.
2: Evet.
1: Niye dolgu yaptırdı mesela sormadan?
2: Yani bakın estetik ameliyatlar aslında ilk gerçekten yani eli kopan insanlar olabiliyor yüzünde yanıkları. Bunlar için geliştirilmiş ameliyatlar mı? Sonrasında güzellik dünyasında tabii ki gençlik telaşında hepimiz ve tabii ki doğru küçük ufak şeylerde yapılabilir. Hı-hı. Ama eşinden niye habersiz? Yani hanımefendi saçının rengini değiştirse eşi kızabilir.
1: Evet.
2: Yani bu önemli bir radikal

0: karar. Sor, danış eşine.
1: Yani erkek olarak hani dolgu yapma kararı aldım, ben bunu yaptıracağım dese, kadın belki diyecek ki yaptırma istemiyorum. Bir daha bir düşünülür, üzerine bir
0: Evet.
1: yatılır, değil mi? Ama demek ki nasıl bir dolgu olduysa artık ona sormadı diye, ama geri döndürmek istiyor kadına. Nasıl geri döner? Dolguyu çıkartsa, eritse.
0: Yo. Yani duygu, bakın, insanları etkileyen şey duygudur. Duygular her zaman davranışa gittiğinde zaten tepkiler çıkıyor. Düşünce duyguyu, duygular davranışı oluşturuyor. O yüzden hanımefendinin buradaki davranıştaki kırıldığı nokta ondan habersiz olması bir. İkincisi, başka bir tarafa meyleder mi? Bu gençlik telaşı nedir? Ne oldu da benim eşim birdenbire bu kadar saçını başına dikkat etmeye başladı? Parfümünü değiştiren erkekler oluyor birdenbire. Sabahları ıslıkla uyanan erkekler. Tabii bunlar alarmdır.
1: Islıkla mı?
0: Yani böyle birdenbire mutsuz, her gün rutin bir hayat yaşayan adam birdenbire o tıraş yaparken ıslıklar, işte parfümler, işte
1: Şarkılar söylüyor.
0: saatler, oh şarkılar söylüyor.
1: Bir neşeli,
0: Ay, bu hayat enerjisi nereden geliyor diye
1: evet.
0: hanım sorar.
1: Ama bu çok göze çarpar değil mi? Adam
0: Çarpar.
1: öncesinde mutsuzken, hani sabah böyle rutina, işte halsizim, bilmem ne, bir anda
0: Yaşam
1: enerji, yaşam
0: sevinci.
1: alanı tabii
0: Bu yaşam
1: canlanmış.
0: enerjisi nereden geliyor?
1: Bir de tabii ki böyle yeni ceketler alınıyor.
0: Kıyafetler
1: Kıyafetler
0: değişiyor. Bir de böyle
1: değişiyor.
0: daha hımbıl mımbıl olan adam birdenbire sporuna bakıyorsa, işte daha fit şeyler giymeye falan çalışıyorsa, alarm.
1: Alarm. Burada biliyorsunuz şey var. Motorcu şeyi var. Motorcu ceketini giydiği zaman bir beyefendi 60 yaş üstü.
0: Ya, yani o
1: Ya.
0: da bir hobi aslında,
1: Hobi.
0: ama
1: Evet.
0: şimdi bakın, hayat enerjisi çok değişik. Belki de beyefendi bir anda, yani işte bak, iyi dinlemek ve iyi iletişim lazım. Bir anda ya yaş da gidiyor, ben de artık yaşlanıyorum, bir an sporuma bakayım, kendime bakayım. Onun da kişisel hakları aslında.
1: Tabii.
0: Ama eş hemen eyvah diyor bana, bir şey, eşimi aldatıyor mu, gidiyor mu elden yani.
1: Yani peki evden gitmesi kadının ne kadar doğru? Çünkü o alanı terk ediyorsun. Daha çok alanı açmış olmuyor musun adama? Kadın gitti diyecek şimdi.
0: Bazısına bir şey anlatır ama yokluk. Bazısına da oh iyi ki gitti, biraz nasılsa gelir der. Yine yapacağını yapar. Kontrollü, güvenli ilişki tarzı her zaman daha iyidir.
1: Evet. Vallahi kolaylıklar diliyorum. Dolgu pek iyi bir şey olmamış ama
0: Bence
1: ilişkiniz
0: sorun
1: adına.
0: da yok. Yani bazen mesela saç ektiren erkeklerde bunu diyoruz. Eşler istemiyor.
1: İstemiyor
0: Evet,
1: ama.
0: bazı diyor ki istemiyor. Ben diyor daha yakışıklı olmasın. Yani hocam diyor, niye yakışıklı? Bu yakışıklık derdim nedir diyor yani. Erkeğin yakışıklısı mı olur diyor. Diyorum ki bence sen de layıksın düzgün bir insana. Yani
1: Evet.
0: kendini iyi hisseden bir insana sen de layıksın. Aa, öyle düşünmemiştim diyor. Çünkü hep sanki şimdi sosyal medya, filmler, diziler, hep böyle kocalar gidiyor bir yerlere. Kadınlar daha çok böyle kocalarını kandırıp aman elimde tutayım telaşında. Bundan bir uzaklaşın lütfen. Lütfen sakinlik.
1: Evet, değil mi? Bir
0: Giden
1: telaş.
0: gitsin, gelen gelsin, kalan kalsın. Yapmayalım böyle
1: Giden
0: şeyler.
1: zaten gidiyor. Sen ne yaparsan yap
0: Evet.
1: tutamazsın. O ayrı bir
0: Yani
1: konu.
0: bizim kişisel hayatımızda
1: Evet.
0: çok özel bir şey var. Sevgiyi hissettiğinde, evet, karşı taraf hata yapabilir mi? Yapabilir. Canını yakabilir mi? Yapabilir. Her şey olur. Bu hayatta her şey olur. Ama senin kendi öz değerinden daha değerli hiçbir ilişki yok.
1: Yok gerçekten.
0: Evet.
1: Kendini seçeceksin günün
0: Evet.
1: sonunda. Peki şöyle bir soru var. Kocam beni aldatıyor diyor. Bakın çok
0: Ay, bugün
1: aldatma
0: de amma
1: görüyoruz.
0: çok
1: Çok
0: aldatma
1: aldatma var ilişkilerde ama
0: vakası var,
1: inanılmaz.
0: evet.
1: Ama ayrılıklar bundan dolayı olmuyor çok fazla. Şimdi beni aldatıyor kocam diyor ama kiminle aldattığını bulamadım. Acaba nasıl yakalarım? Bunun peşine
0: Kıyamam.
1: düşmeli mi?
0: Hayır, ne olur ne olur ne olur. Hiç düşme. Gerçekten çok da acı çekersin. Şimdi farz edelim ki komşun çıktı. Farz edelim ki arkadaşın çıktı. Farz edelim ki iş arkadaşı çıktı. Farz edelim ki hiç tanımadığın biri çıktı. Başlayacak, ne yapacak? Kendiyle kıyaslamaya. Ve genelde de o kadına düşman olunuyor.
1: Niye? Kadın
0: Belki
1: tamam
0: kadının
1: yani.
0: haberi yok adamın evli olduğundan.
1: Belki de o da olabilir.
0: Yani burada suçlu kim biliyor musun? Sadece ve sadece aldatan kişi.
1: Eşi yani.
0: Evet. Yani konu, ama onu bozmak ve onu kaybetmek istemediği için de hep karşı taraf suçlanıyor. Bu sefer kendine bir anda bıkımlar başlıyor. Saçlar değişiyor, tarz değişiyor. Bir anda yaşam enerjisi geliyor. Ay diyor, ben elimdekini kaçıyor tutayım.
1: Aslında şunu merak ediyor kadın değil mi? Bende olmayan ne vardı o kadında da ona gitti. Halbuki belki de hiçbir şey yok. Sende daha
0: Belki
1: çok şey
0: senden
1: var.
0: daha

0: alt birine
1: evet.
0: gitti. O da olabilir
1: bunu
0: yani.
1: Bunu niye görmek istiyoruz acaba? O kıyas için demek
0: kıyas
1: ki.
0: Kıyas için.
1: Ne eksikti bende? Aslında halbuki eksiklik
0: İlişkideki
1: duymaması
0: sorunu
1: lazım.
0: başkasına yüklemek. Yani karşı tarafı merak etmek. Şöyle aldatıyor. Öğreneyim. Peki kiminle aldattığını bulamadım. Bu ne yani?
1: Evet. Bulsan ne olacak? Ya da ne değişecek? Diyelim ki
0: mesela
1: X biriyle aldatıyor
0: hadi
1: seni,
0: bunu
1: gördün.
0: Mesela masaya yatırın. Çok güzel bir kadını aldattı. Ne hissedeceksin? Aa, hakikaten kadın güzelmiş. İyi, kocam daha iyi biriyle mi aldatıyor diyeceksin.
1: Yok.
0: Daha yani Allah'ın hiçbir kulu çirkin değildir de. Yani kendinden hani daha alt gördüğün birine diyelim aldatıyor. Ne yapacaksın? Kıyaslayacak mısın? Aa bak gitti benden, ben daha iyiyim. Onun kıyasını mı yapacaksın?
1: Her ikisinde de zaten sonuç aldatmış. Ha onunla ha onunla, kimle olduğunu ne önemi
0: evet.
1: var değil mi? Demek ki yakalamaya çalışmayacağız. Bu böyle durumlarda kendimizi
0: zaten
1: kimseyle de
0: ortaya çıkar biliyor
1: kıyaslamayacağız.
0: Musun? Çat diye ortaya çıkar.
1: Bir gün çıkar değil mi? Saklanamaz. Peki 15 yıldır evliyim. İlişkimizi nasıl renklendirebiliriz? Bak bu da çok güzel bir soru. Genellikle uzun vadeli ilişkilerde, evliliklerde
0: Evet.
1: böyle bir monotonlaşma. İşte eve geldim zaten. Nasıl? İyi geçti. Ha, ne yaptın? İyi. Hiç böyle bir sohbet ortamı artık oluşmuyor. O eski tutku da kalmıyor
0: Şimdi
1: sanki.
0: Şimdi şöyle, aslında monotonlaşan ilişki değil, insanın kendi. Yani her gün kendinle bir ilişki yaşıyorsun. Düşünsene her sabah. Her sabah yepyeni bir nefeste uyanıyorsun. Ve bambaşka bir hayat var yani önünde. Şimdi bu ilişkide sen kendinden sıkılıyor musun? Çoğu zaman insanlar kendinden bile sıkılıyor. Ne yapıyorsun kendine?
1: Ne
0: İşte
1: yaparsın?
0: onun için o yaptıklarını ilişkin içinde yapacaksın.
1: Ha, mesela kendime canım sıkıldı diyelim. İşte bir kuaföre gittim. Bir saçımı havalandırdım.
0: Evet,
1: Fön
0: evet,
1: çektirdim.
0: evet,
1: Ve
0: evet.
1: onu ilişkime nasıl yansıtacağım?
0: Tabii ki ilişkinin fönü olmaz.
1: Nasıl olacak? İlişkinin fönü de olsun.
0: Ama
1: Bir
0: şöyle bir şey.
1: güzelleşsin.
0: İlişkiye de yatırım yapmak lazım. Vakit ayırmak, kaliteli. Bir defa 15 yıl. Aslında mesela insanlar diyor ya, ay biz çok bunu aldık falan. Aslında o bağ nerede? Hani o bağ nerede? Mesela ben sorarım size, 15 yıl bir toprağa bitsen bir sürü emek verir. Yani 15 yıllık bir ilişkiden neden sıkılınıyor? Aslında 15 yıl bir emektir, bir bağdır.
1: Bağ daha da güçlenmeli değil
0: Evet,
1: mi?
0: bağ daha çok güçleneceğine. Mesela şöyle dese, ya 15 yıldır beraberiz, problemler var, onları çözemiyoruz. Hani bak mantıklı ama o çözülebilir ama ay monotonlaştık, bu ne şımarıklık? 15 yıldır başında bir güzel ilişki yaşıyorsun. Bu şımarıklığa girmeyelim lütfen.
1: Yani nasıl renklendirebilirim? Demek ki aslında her şey yolunda, biraz renk katmak istiyor.
0: Tamam, renk katmak
1: Nasıl katılır?
0: İstiyorsan tatiller yapılabilir. Mesela adrenalinini alacak sporlar. Mesela git Boğaz'a kürek çekin birlikte. Ya da işte paragliding yapın ya da
1: paraşütle atlamak
0: ya,
1: gibi.
0: Neyse biraz bu adrenalin ilişkideki o tutkuyu tazeler. Çünkü o hani yaşam böyle şeyi vardır ya, dinamiği. O an adrenalin dolusu, bu hızlı trenler falan olur ya hani böyle
1: Evet.
0: oyunlarda. Orada mesela o şey senin hormonal olarak da partnerine bağlar.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Heyecan yani aslında
0: Evet.
1: ilişkine mi yansıyor oradaki
0: İşte mesela
1: heyecan?
0: aldatan erkekler neden evde biri varken aldatırken o adrenalin aslında onu bağlıyor.
1: O heyecan mı tatlı geliyor?
0: Evet.
1: Dışarıda kaçak bir işler yapıyor.
0: Evet. O
1: Evdeki evde diye.
0: Yakalanmama şeyi falan, hani böyle heyecan.
1: Allah Allah. Neler neler görüyor musunuz? Demek ki bir heyecan yaratacaksınız. 15 yıllık evlilikte olsa 40-50
0: Evet.
1: yıllık evliliklerde bazen mesela çok tatlı çiftler görüyorum. El
0: Ben de
1: ele
0: görüyorum.
1: geziyorlar. Yani
0: Maşallah.
1: 50 yıllık evlilik el ele diyorum. Maşallah ne güzel. Allah herkese nasip etsin ama.
0: İnsanlar ilişkide bağ kurmayı öğrenmek zorunda.
1: Evet.
0: Günümüzde bu biraz tam tersi oldu. Çünkü artık herkesin telefonuyla bir dünyası oluştu. Ve bir bağ oluştu. Bakın gerçekten birlikte mesela bir müziğiniz olsun. Birbirinizde şarkılarınız olsun. Ve siz yokken bile yanında, arabada kullanırken mesela bir anda o şarkı çalsa sizi hatırlatır.
1: Evet.
0: İşte bak, ilişkiyi renklendirecek şeyler böyle olur.
1: Şarkımızı seçelim. Güzel bir
0: Mesela
1: şarkı. Bir dans
0: evet.
1: şarkısı. Mesela ilk tanıştıklarında belki de böyle bir şarkıları vardı. Ömür boyu o şarkı onlar için bambaşka bir
0: Evet.
1: hal alıyor. Sevgili seyircilerimiz bize yazın. Zaten yazıyorsunuz.
0: Evet.
1: Arayın da canlı yayında. Bekliyoruz telefonlarınızı dertleşmek için. Neyse sıkıntınız, derdiniz, ilişkinizde, evliliğinizde onu çözmek için buradayız. Bu yayını sizin için yapıyoruz. İstiyoruz ki bugün böyle yayın sonrası hem sizin içiniz rahatlamış olsun hem de biz güzel bir şey yapalım. Evlilikleri güzel bir noktaya
0: Evet.
1: taşıyalım. Çünkü herkesin evliliğinde bir mutsuzluk durumu var. Bir sorun, sıkıntı
0: herkesin
1: hep var.
0: Herkesin demeyelim ama var. Gerçekten
1: çoğunlukla var yani. Hani çözülemeyecek şeyler olabiliyor değil. Bazen. Bazılarında değil ama çok çözülemeyecekse ben bu işin içinden çıkamıyorum. Yani ya ayrılığa gidecek ya da ben bu işi çözmeliyim diyorsanız işte Yaşım Akıncı burada. Evet. İnşallah güzel çözümler bulacağız. Şimdi biliyorsunuz gelin kayınvalide ile ilgili çok sorunlar oluyor. Bazen evet. Bir evliliği bitiren bir kayınvalide olabilir mi? Oluyor.
0: Maalesef.
1: Duyuyoruz yani nasıl oluyor bilmiyorum ama olabiliyor. O kadar çok araya girdi ki, o kadar çok kötülükler, fesatlıklar yaptı ki ben eşimden oldum ve biz ayrılık noktasına geldik diyen maalesef çok çiftler oluyor. Şimdi ise tam tersi bir senaryoyu düşünün. Kaynanam diyor her şeyi anlayışla karşılıyor. Acaba rol yapıyor olabilir mi?
0: Hadi buyur.
1: Allah
0: bak yine
1: Allah.
0: Yaranamadık.
1: Yaranamadık.
0: Yani bu kaynanalarda hiçbir yere yaranamıyor. Yani neden anlayışla rol yapıyor? Rol yapıyor. Evet diyelim ki rol yapıyor. Ne istiyorsun? İçtenlik mi istiyorsun? Tamam. Yani kadıncağız kızacağı yerde ah diyor. Hani içine atıyor. Sana be hissettirmiyor.
1: Evet.
0: Olgun kadın, erdemli kadın.
1: Değil mi? Ne güzel, ne şanslısınız. Her şeyi anlayışla karşılıyorsa.
0: Ah nerede böyle kayınvalide?
1: Değil mi? Herkesin başına. Valla. Yani. Rol yapıyor olabilir. Bunun rolü olur mu? Bence çok rol yapamaz insan değil mi?
0: Yani.
1: Bir sürü yaparsın.
0: Ya kadıncağız kendini eğitmişse. La havle vela kuvvete deyip içine atabilir yani
1: evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Bazı çünkü insanlar evliliklere karışmak istemiyor. Aman oğlum mutlu olsun. Hı hı. Aman kızım mutlu olsun diye. Bazen kayınvalide kendi çekmişse özellikle hayatında çektirmek istemeyebilir kadıncağız.
1: Evet. Tabii inşallah yani, çektirmesin.
0: Biz hayatımızda hepimizin rolleri var.
1: Evet.
0: Yani evde olduğun gibi değilsin hiçbir yerde. İş yerinde farklısın, arkadaşlarına farklısın, ailenle farklısın. Ne bileyim kız arkadaşlarına bir yere geldiğinde farklısın. Tabii ki bizim bunların rollerimiz yani. Hı hı hı. Çocuğunla evladınla farklısın. O da geline karşı kendi hayatında bir rol üstlenmiş. Anlayışlı, erdemli, anlayışlı olmayı prensip görmüş.
1: Ne güzel.
0: Ay valla öp başına koy.
1: Yani aslında şey inanamıyor böyle bir şey. Çünkü neden hep bir ön yargı var toplumda. İşte kayınvalide evet. Gelin. İlla ki beni yani %100 sevemez. Beni annem gibi kimse sevemez. Anne gibi
0: ne
1: zaten
0: kadar,
1: sevemez.
0: Tamam da niçin zaten anne gibi sevmesin de kayınvalide gibi sevsin.
1: Evet.
0: Kayınvalide de annenin yarısı. Valla ben bu kadar büyütülecek düşünmüyorum yani. Kayınvalide gelin problemlerinin en büyük kıskançlık oluyor sebebi. Yani paylaşılamayan ne burada?
1: Koca ve oğul herhalde.
0: Yani bence rol çatışması.
1: Sıkıntı.
0: Üstünlük çatışması. Evet. Yani zaten senin eşin senin eşin. Onun oğlu da onun oğlu. Daha ne?
1: Roller belli aslında.
0: Belli.
1: Evet. Ama bir şekilde mesela orada böyle bir kıyas da oluyor mesela. İşte annen şunu yaptı ama ben bana bunu yapmadın. İşte annene bunu söyledin ama bana söylemedin.
0: Ay istemez misin annesine iyi davranan bir eşin olsun?
1: Tabii %100 davranmıyorsa zaten sıkıntı.
0: Ha, annesine iyi davranmayan sana niye iyi davransın? Yani. Nereden bilecek o örüntü sevgiyi?
1: Evet.
0: Yani. Ama şu yani şu da bir gerçek. İyi bir kayınvalide, iyi bir gelin ilişkisinde gerçekten o evlilik çok kuvvetli olur.
1: Hmm.
0: Bereketli olur. Yani.
1: Öyle mi? Tabii. Onu demek ki artık o sıkıntı varsa onu çözmek gerekiyor değil mi? Gelin kayınvalide arasında bereketli
0: çok zor.
1: Olması için.
0: Evet, çok zor bir şey genelde. Çünkü böyle biraz narsistik ilişkilerde çok zor oluyor bu.
1: Hmm.
0: Kıyametler kopuyor, üstünlük yarışı. Ben artık gelinim. E tamam. Ben kayınvalideyim, benim dediğim olacak. Niye ya? Ya önemli olan bu değil ki.
1: Tabii.
0: Yani dert bu mu? Hakikaten bu mu dert mesela? Başka bir şey, bir problem olduğunda bir araya geliyorsunuz ama.
1: Hı-hı.
0: Birlikte olabiliyorsunuz.
1: Ya benim dediğim olacak zaten heh, çok çocuklu,
0: yarışı.
1: Çocuksa bir şey gibi geliyor bana. Yani 4
0: evet.
1: Yaşındaki çocuk der ya ben bunu istiyorum, ben dondurma istiyorum. Benim dediğim olacak yoksa ağlarım.
0: Hala arabanın ön koltuğuna kayınvaliden mi oturacak ben mi oturacağım
1: aa.
0: Kavgasını duyuyorum ya. Yapmayın ne olur
1: kim
0: ya.
1: Kim oturacak bu arada ön koltuğa? Bence
0: heh.
1: Karısı bence oturur.
0: Ama bazı kayınvalide ki benim oğlumun arabasında ben oturacağım.
1: Yani ay otursun istiyorsa
0: yüzde
1: ama
0: kaç kere oturacak zaten?
1: Oturabilir.
0: Otursun ne olacak ya?
1: Ama bunu dayatması sıkıntı.
0: İşte
1: ben oturayım.
0: Üstünlük yarışı.
1: Evet.
0: Üslup.
1: Ya ben kayınvalide olsam arkada otururum mesela. Gençler yan yana otursunlar karı koca. Ne alaka yani ön ha ön belki daha rahattır. Bir şey olmuştur.
0: Belki beni rahatsız
1: ağrıyordur, beni rahatsızdır.
0: Ha.
1: O başka tabii ki ama bir sıkıntı yoksa durduk yere ben öne geçeyim. Yani bir anda dersin ne oluyoruz yani ne için? Bu savaş
0: evet,
1: ne ön koltuk
0: evet.
1: Savaşı? Madalya mı takacaklar?
0: Bir de protokol hep arkada oturur. Öyle düşünün.
1: Protokol hep arkada bak. Bu da güzelmiş. Şimdi evet. Bir dizi var son dönemde. Tamam. Tuzlu Kahve. Hmm. Dün de yine yayınlandı. Çok sevildi Türkiye'de. Evet. Çok tatlı bir komedi dizisi. Orada da böyle bir anne bağımlılığı. Hmm. Anne aslında çocuğa çok bağımlı. Evet. Ve bir anne maaşı oluştu. Tam bir erkek annesi diyeceğimiz bir görüntü var. O görüntüyü bir izleyelim şimdi.
0: Bakalım.
1: Bakalım anne neler yapıyor oğluşuna. Bir bakalım.
2: Annesinin canı

0: seviyorum Binur Kaya'yı ama o kadar da güzel oynamış ki bu tam böyle oğluna bağlı bir anne rolü.
1: Evet.
0: Annesinin annesinin tık tık tık tık annesinin.
1: Şimdi şöyle bir şey var gerçekten. Bunu çok gözlemliyorum. Kadınlar kız çocuğu olsun, erkek çocuğu. Ay bir erkek çocuğuna farklı bir düşkün oluyor.
0: Değil mi? Niye öyle?
1: Şimdi Freud bunun için aslında değişik bir yaklaşım söyler. Yani kadın erkek çocuk doğduğunda kendini güçlenmiş hisseder der. Bazı yörelerde de eskiden erkek çocuğu doğurunca biz Türk toplumunda kadınlara söz hakkı verilirmiş. Peçesi o zaman açılırmış, ağzı o zaman konuşurmuş kadınların, o zaman lafı dinlenirmiş.
0: Tabii erkek çocuk diye bir gündem var. Var. Çok eskiden de gelen
1: var.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Maalesef öyle.
1: Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Kadın kocasında da mutsuzsa yani kendi yetiştirdiği erkek çocuğuna bir de ayrı bir duygusu oluyor yani.
0: Bu da ona bir gerçek. Mı bağlıyor bir şey duygusunu? Eşine bağlayamıyorsa
1: yaşayamadığı
0: özellikle.
1: Yaşayamadığı duyguları, o sevgiyi gerçekten bak bunu görüyoruz yani. İlla da oğlum da oğlum.
0: Evet mesela 3 oğlu var diyelim ama birine belki daha bağlı. O da olabiliyor.
1: Seçiyor işte yani.
0: Seçiyor değil mi?
1: O ona yakın geliyor. Ya bir akrabasına ya babasına ya kendine benzetiyor. Yani.
0: Ya da tek olsa.
1: Yandı çocuk.
0: Yandı çocuk. Ne olur mesela bu kadar sevgi gören aslında çok da güzel sevgi dolu bir anne. Annesinin annesinin ama bu kadar ilgi görüyorsa mesela annesinden bir oğlan bir adam diyelim. 40 yaşına gelmiş ya da 35. Eşinden de mi o ilgiyi bekliyor?
1: Bak şimdi çok güzel bir nokta. Tam tersi de olabilir. Annesi çünkü çocukta anne algısı annesi diye devamlı böyle üste düşen bir kadınsa kendi anne algısı olarak algılar onu. Çok böyle ona düşkün bir kadını anne gibi görür.
0: O zaman o sıkıntı tabii ki çok düşkün olmamak lazım o zaman böyle bir
1: tabii, işte
0: durumda.
1: Onun ayarı çok önemli. İyi hissetmek lazım. Çocuk ne istiyor yani bu ilişkide? Bazısı hani çocuk doğduğu zaman anne kısmına geçiriyor. Eş tarafından artık o anne gibi sadece görülüyor.
0: Ay, o da psikolojik bir sıkıntı değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Doğum yaptı artık o anne benim eşim değil.
1: Pardon.
0: Yani, öyle şey olur mu ya? Ne oldu bir anda? Sadece doğurdu diye. Bir
1: ya.
0: Anda gözünde nasıl değişebilir o model? Ama değişiyor mu? Değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Bazen kısa süreli olabiliyor belki ilk loğusa döneminde mi acaba?
1: Evet.
0: Olabilir ama sonra dönmesi lazım yine eş
1: tabii,
0: modeline.
1: Tabii hemen dönmesi lazım.
0: Çok enteresan. Şimdi bir de biliyorsunuz bir sahne var bu Tuzlu Kahve'de. Orada anne ne yapıyor? Çocuğuna çorap giydiriyor. Bakalım o sahneye.
1: Eyvahlar olsun.
2: Dur yavrum.
3: Ne?
2: Dur. Basma. Basma ne? Çocuğum. Sıcak yataktan soğuk yere basılmaz. Dur çocuğum. Bak senin her şeyin burada. Hiçbir şeyini değiştirmedim. Her şeyin yerli yerinde duruyor. Getir annem. Ben giydireyim.
3: Ne yapıyorsun
2: çocuğum.
3: Anne? Yok artık. Anne.
2: Ben giydireyim.
3: Anne ne yapıyorsun?
2: Yok yavrum.
3: Anne yok artık. Ben hadi. Anne tamam.
2: Çocuğum,
3: anne
2: dur.
3: Bırakır mısın?
2: Ama
3: anne.
2: Ben. Lütfen anne, ya. Hayır.
0: Anne ne yapıyorsun diyor. Yok ben giydireceğim oğlum diyor. Ne zaman bir çocuğun ayağına çorap giydirilir?
1: Ya,
0: kaç yaşına kadar?
1: Var biliyor musun? Şimdi şöyle. Mesela. Bu tabii dizi, komedi dizilerine acayip ihtiyacımız var. Ülkece
0: evet.
1: ihtiyacımız var. Ve tavsiye ediyorum ben psikolojik olarak kendimizi iyileştirmek için komedi bol bol izleyelim. Çünkü artık bu ağlamaklı dizileri seyretmekten hakikaten hep öyle bir şey oldu. İçimiz karardı. Bak ne güzel komediler,
0: evet.
1: Şahane. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Mutlaka bir psikologdan da tabii alınıyordur bir tavsiye yazar tarafından. Şimdi bu tarz bir annede yetişen bir çocuk böyle ay anne giydirme ne yapıyorsun demez. Zaten ayağını uzatır giydirir.
0: Ha, alışkındır
1: öyle alışmıştır
0: yani.
1: Şimdi.
0: Aa, bu çocuk tabii Amerika'daydı ya
1: geri döndü.
0: Bir anda anne yapma diyor şimdi aslında mesafeler de var.
1: Artık çocuk unutmuş anneyi o zaman şimdi oldu
0: Allah
1: tamam.
0: Allah Allah şimdi anne sana
1: uzaktan
0: çorabını...
1: gelmiş
0: evet,
1: bir
0: ama...
1: ayrı kalmışlar.
0: Bir kavuşma hasret
1: evet, ağzını
0: var.
1: Ağzını böyle besleyen. İşte hala kocaman çocuğunu yıkamaya çalışan, giydirmeye çalışan, bebek gibi konuşan. Ay bıcı bıcı bıcı bıcı.
0: Ben
1: hani.
0: Seni yıkarım mı diyor annesi
1: evet.
0: Kocaman adama, çocuğa.
1: Ama onun gözünde çocuk.
0: Çocuğu ama belli sınırlarda var yani artık
1: şimdi
0: yıkamazsın
1: mesela,
0: da.
1: Şimdi mesela birey yetiştirmiyor onlar. Kendinden bir parça yetiştiriyor. Mesela bir çocuk mesela tuvalet eğitiminde çok duyarız bunu. 2 yaşında 4 yaş arasında işte. Çocuk her şey yaptığında sifon çekinde ağlar. Niye?
0: Öyle mi?
1: Kolum koptu, bacağım koptu gibi algılar.
0: Aa.
1: Kendi uzantısıdır çünkü onun gözünde. Ama bir annenin de işte hala ayrışamama eğitimi yetişkinlikte çocuğu bu kadar boğmak.

0: olacaktır.
1: Aslında kendi parçası gördüğü için ondan ayrı görmüyor çocuğunu.
0: Hala bebeği. Ya
1: Bebeği.
0: sen yetiştirdiğin insana güvenmiyor musun?
1: Allah
0: Sen
1: Allah.
0: yetiştirdiğin adama adam muamelesi yapamıyor musun? Bazısı da eşinden ayrı olan, eşiyle kavgalı olan, eşiyle problemli olan, eşinde sevgiyi bulamayan da manevi olarak altını çiziyorum, eşi yerine koyuyor oğlunu.
1: Görüyor musunuz neler var? İşte her şey psikolojik. Bir şeyin yerine
0: Yani
1: koyma, bir boşluğu
0: o
1: doldurma
0: zaman bir gelin
1: psikolojisi.
0: geldiği zaman rakip görüyor tabii.
1: Tabii.
0: Ya, hadi
1: O
0: buyur.
1: hem de ne rakip ne rakip. Bir telefonumuz varmış, hemen
0: Tamam.
1: bir merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Sağ olun, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de
2: Hayırlı uğurlu
1: iyiyiz.
2: olsun yeni
1: Teşekkürler.
2: döneminiz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: İlk neden beri eşime aşık olarak evlenmiştim. Ben bu arada ikinci evliliğimi. Sizin de eşi vefat ettiğinden dolayı görücü usulü evlendim. Ama ben 3-4 seneden beri eşimi babam gibi görüyorum. Yani acıyorum ona. Yani neden böyle duygu hissediyorum onu da bilmiyorum. Acaba diyorum normal mi? Değil mi? Ben bilmiyorum. Ben mi çok fazla duygusal davranıyorum?
1: Nasıl görüyorsunuz dediniz? Babam gibi
2: Acıyor.
1: mi?
2: Evet, babam gibi görüyorum.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Yani bir şey mi
2: Evet.
1: oldu? Bir hastalık mı geçirdi mesela eşiniz?
2: Yani zaten rahatsız ama evlendikten sonra rahatsızlıkları çıktı ama bilmiyorum yani. Hani ona karşı böyle aşktan, sevgiden çok böyle bir acıma. Hani ben onu bir çocuğum gibi arada görüyorum böyle. Ne bileyim neden bu şekil oldu ben anlamıyorum yani.
1: Aşırı şefkatli hissediyorsunuz. Yani bir anne
0: Merhamet
1: gibi.
0: duygusu mu
2: Aynen,
0: geliştirdiniz?
2: aynen, aynen.
0: Ama aşk
2: Aynen.
0: sevgi duygunuz kaldı bir yerde. Artık
2: Yani
0: on...
2: tabii ki hani vardır o ama ilk zamanlardaki gibi değil.
1: Allah Allah, daha böyle bir şefkatli bir hal aldı. Daha böyle bir korumacı. Sanki ben artık onun annesiyim gibi ya da o
2: Ay
1: benim.
2: evet.
1: Allah Allah, acaba ne oldu da böyle, hastalıklarından dolayı mı olmuş olabilir?
0: Olabilir, olabilir tabii ki.
1: Bakım,
0: Yaklaşım.
1: bakımdan dolayı mı?
0: Bakım yaparken tabii ki o evre çok önemli. Bir defa Allah razı olsun sizden. Hakikaten çok güzel bir kalbiniz var ki eşiniz hastalandığında ona böyle yüreğinizi açmışsınız. Kendiniz bir kadın olarak bak çok güzel bir
1: Tabii.
0: şey. Ama burada kendinize bakmamışsınız. Şu an acımak bir defa gerçekten bu kelimeyi çıkartalım hayatımızdan. Allah bile diyor ki benden başka kimseye acımayın diyor. Yani acımak duygusu bizi iyi gelmez. Merhamet duygusu tabii ki çok güzel. Kalbinizden öperim. Ama bu arada eşiniz hala hastaysa tam bir şey diyemem ama devam eden bir iyileşme sürecindeyse ilişkinizi toparlamak için şahane bir fırsat. Heh, bir uyarı yapayım. Bazen kör eğer uyandığı anda, gözü açıldığı anda ilk bastonunu bırakır. Ona dikkat edin. İyileştiği anda sizi bırakmasın.
1: Aa,
0: Bir.
1: tutkuyu mu burada arttırması lazım hanımefendinin? Tutku mu
0: Tutku. Şimdi
1: eksik
0: bir
1: acaba?
0: iyice irdelemesi lazım olayları. İyileşiyor mu şu an? İyileşme sürecinde mi hanımefendi?
2: Canım benim zaten şu an iyi. Ben zaten ona şey diyorum. Yani şöyle bir tane eliyle yürümek istiyorum. Gezmek istiyorum. Ya eşim bu arada biraz yaş farkımız var.
1: Ne kadar?
2: İşte 17 yaş.
1: Kendisi 17 yaş büyük sizden.
2: Evet.
1: O yüzden mi acaba, bir baba rolü olarak mı, baba figürü olarak mı? Mesela ne sizde cezbetti, eşinizde böyle babacan tavırları mı?
0: Başlangıçta değil mi?
1: Evet, ilk başta.
2: Yani.
1: Babacan
2: Yani.
1: olması, sizi koruyup
2: Yani.
1: kollaması mı?
0: Babanızla ilişkiniz nasıldı hanımefendi?
2: Aa, çok iyiydi. Çok annemden daha iyiydi biz babamdan.
0: Tamam, bazı
2: Çok
0: kızlar
2: çok.
0: babacıdır zaten. Siz babanızın ilişkinize şu an transfer etmiş durumdasınız. Bu sizi rahatsız ediyor çünkü genç bir kadınsınız muhtemelen ve hayatımda istiyorsunuz ki aşk da olsun, sevgi de olsun.
1: O zaman birazdan konuşalım mı
0: Evet, olur
1: bunu?
0: tabii.
1: Yani eşinizi artık babanız gibi görüyorsanız, aşktan çok şefkate döndüyse bunun neye işaretidir acaba? Birazdan Yaşam Akıncı bize anlatacak. Kısa bir aranın ardından buradayız sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: getir. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası. Benim

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
6: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mücadele.

0: mükemmel sonuçlar sunar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Haribo Starmix'ler geldi.
14: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
15: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklen

0: ve karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün sizi konuşuyoruz, dertleşeceğiz ve sıkıntılarınız, sorunlarınız neyse evliliğinizde, ilişkinizde inşallah çok güzel sonuçlar bulacağız hep birlikte. Az önce reklam öncesinde bir hanımefendi bağlanmıştı ve demişti ki benim eşimle 17 yaş aramızda fark var, benden büyük ve zamanla ben artık ona acımaya başladım, şefkat göstermeye başladım. Sanki eski o tutkulu ilişki yok da sanki bir baba hissi varmış gibi karşımda dedi. Bu neden olur bir ilişkide?
15: Yani zaten baştan seçerken öyle seçmiş olabilir. Baba ihtiyacı duyan, babasının sevgisini çoğaltmış bir kız çocuğu sevgiyi nasıl algılıyor? Baba şefkati gibi algılıyor. Kendinden yaşlı büyük bir efendi seçtiği zaman da öyle bir ilişki yaşıyor. Ama ne dedik canlı yayın bağlantısında da acıma tabirini kullanmıyoruz. Ondan sonra merhametli davrandım ama artık aşkın tutkun bitki dedi. Tekrardan o beyefendiyle aşkı tutkuyu kazanacak etkinlikler yapacak ilişkisinde.
14: Nasıl yapılır?
15: Mesela
14: yapılır?
15: Dedi ki telefonda parka gitmek istiyorum, yürümek istiyorum. Eşi de yeni yeni iyileşmeye başlamış. Gidilebilir.
14: Evet.
15: Yani.
14: Park güzel bir şey, parkla sonuçta çözülüyorsa olay.
15: Mesela bir, yine burada da bir baba ihtiyacı. Park niye gitmek istiyorsun?
14: Evet. Acaba orada el ele tutuşmak mı istiyor böyle? Yani gezersin ya parkta eşinle, sevgilinle. Belki öyle bir duygusal,
15: nasıl işte
14: romantik.
15: Sahilde gezmek istiyorsa, bunu da eşi isterse 25-30 yaş fark olsa, yatalak değilse yapacaktır.
14: Evet. İnşallah. Kolaylıklar dileyelim. O zaman bir telefonumuz varmış hatta. Merhabalar.
16: Alo.
14: Alo. Merhabalar.
16: Aslı Hanım merhaba.
14: Merhaba. Nasılsınız?
16: Teşekkür ederim Aslan. Siz nasılsınız? Sizi çok seviyorum.
14: Canım benim, ben sizi daha çok seviyorum. Sağ olun,
16: canım
14: var olun.
16: Canım benim.
14: Hoş geldiniz tekrar.
16: Hoş bulduk.
14: Buyurun.
16: Aslanım, benim çok değerli bir eşim var Aslanım. O kadar iyi bir insan ki bana çok iyi bakıyor.
14: Ay maşallah.
16: Ben 69 yaşındayım. Eşim 75 yaşında. Çok değerli, çok beyefendi bir insan. Ama beni üzüyor.
14: Üzüyor mu?

0: yapıyor?
1: Ne diyor? Ay mesela Başak Burcu çok titiz olması lazım. Ama titiz değil. Mesela arabasına hiç bakmıyor. Yani hiç iyi yıkattırmıyor arabayı. Ev de öyle.
0: Ah, nasıl
1: Tertipsiz.
0: sorunlar işte.
1: Ondan dolayı ben çok üzüyorum onu. Çok kızıyorum. Azarlıyorum.
0: Ya.
1: Azarladığım zaman sonra üzülüyorum.
0: Öyle mi? Kızıyor musunuz biraz? Niye böyle kirlisin diye?
1: Evet.
0: Aa, sonra üzülüyor mu o?
1: Üzülüyor, çok üzülüyor.
0: Ama çok iyi bir insanmış. Mesela arabasını yıkatmıyor diyelim. Siz söyleyin, yıkat arabanı. Bak tertemiz olsun, öyle binelim arabaya.
1: Diyorum aslanım ama hiç beni dinlemiyor.
0: Allah Allah. E tek sıkıntınız bu
1: Evet.
0: yani. Onun dışında mesela size sevgisini gösteriyor mu? Mutlu ediyor mu?
1: Ediyor aslanım yani çok
0: Beş doğru bir
1: sevgisini
0: yanlış götürüyor mu diyor. biraz böyle bir şey varmış. Etrafını toplamıyor. Bir de
1: Evet.
0: arabasını çok
1: Evet.
0: yıkamıyor. Yani bu, değil mi?
1: Evet.
0: Başka bir şey yok.
1: Evet. Başka hiçbir şey yok. Çok
0: Yani
1: değerli
0: o.
1: bir insan. İstanbul beyefendisi.
0: Ay maşallah.
1: Bak,
0: Maşallah
1: üzülüyorum
0: nazar
1: aslanım, çok üzülüyorum.
0: Ah canım benim, tek derdiniz bu olsun. Bu
1: Ay canım
0: olamayan
1: benim.
0: da var. Bak hiç ilişkisi olmayan var, bekar olan var. Bir ilişki istiyor, böyle
1: Evet.
0: bir değerli bir adam olsun diyor karşımda.
2: Ben gireyim mi şurada bir
0: Buyurun.
2: şeye? Şimdi çok enteresan. Bence biraz siz 69 yaşındasınız beyefendi, 75 yaşında. Zaten adamcağız biraz yorulmuş da olabilir. Bakın, insanları burçlarıyla değerlendirmeyin karakter olarak da. Hem demografik yapısı, yaşı, o anki ruh hali, hepsi bütün değil mi? Titizlik herkesin hakkıdır. O yüzden çok büyük sorun, beni çok üzüyor diyorsunuz. Bir çelişki, çok da mutlu ediyor diyorsunuz. Sizin her istediğinizi yapacak kişi mi sizi mutlu etmeli? Ya da beyefendinin böyle bir rolü mü var hayatta sizi mutlu edecek kadar? Hep sizi asker gibi mutlu mu edecek? Yani beni çok üzüyor, arabasını yıkatmıyor. O zaman bir tane araba yıkatma servisiyle anlaşırsınız. 2 günde bir gelir arabayı yıkar. O arabayı 75 yaşında kullanmasına şükredin. Şükür yok hiç ilişkide.
0: Maşallah değil mi? 75 yaşında aracı var, kullanıyor.
2: Evet.
0: Sapa sağlam. Bir de çok değerli bir insan. Tam bir İstanbul
2: Daha
0: beyefendisi.
2: ne?
0: Yani bazen de şöyle bir gözümüzü kapatmamız mı gerekiyor acaba? Bu kadar iyi, sevgi dolu bir adam varsa karşımızda.
2: Yok. Artık şimdi bu işte buldumcuk olunuyor. Yani birazcık daha hani böyle, o da olsun, o da olsun. Her şey mükemmelse bir şey de takılır yani, böyle işte ufacık bir şey takılınabilir.
0: Evet.
2: Arabayı yıkatmıyorsa yıkattırın. Yani adam arabayı yıkamak zorunda da değil ki.
0: Bunun için mesela kalp kırmaya değer mi karşı tarafı hani?
2: Mutsuz olmaya değer mi? Boş ver kalp kırmayı.
0: Evet.
2: Kendin mutsuz olmaya değer mi? Ay şöyle bak etrafına. Herkes ne kadar bak mutsuz. Bak Aslan'ın programını izliyorsun. Kimler arıyor, ne dertler var. Sen kocana sarıl. Kocacığım de, çok şükür yahu de. 75 yaşında dağ gibi, aslan gibi başımdasın de.
0: Maşallah, vallahi bence bu hiç sorun bile değil. Temizlenir ortalık, bazen 2 gün pis de kalabilir araç, ne olacak yani, o
2: Hani
0: canımız
2: başka
0: sağ
2: şey
0: olsun.
2: olsa söyleyeceğim ya. Yani yine
0: Tabii
2: buna da
0: hiç sıkıntı
2: söyleyebilirim.
0: yok.
2: Yöntem yine söyleyebilirim ama söylemiyorum işte. Çünkü
0: Çünkü her şey yolunda, aslında mesele
2: yani
0: yok. Hani
2: hayır,
0: dediniz ya.
2: gerçekten mesele yok. Burada mesele bir
0: Evet.
2: şey arıyor
0: Evet,
2: artık.
0: bir şey batıyor. İlla
2: Batıyor.
0: belki de bir şey bulacak ya. Orada artık temizliği,
2: Nazar
0: nazar boncuğu. Hani mutlu olmak dediniz ya az önce. Şimdi biz bir soru sorduk sokak
2: Evet.
0: röportajından. Mutlu olmayı mı seçiyorsunuz, haklı olmayı mı seçiyorsunuz? Bir izleyelim bakalım seyircilerimiz neler söylemişler.
3: Ben evlilikte şahsen mutlu olmak isterim. Çünkü haklılık, haksızlık yere göre ve konuya göre değişir. O yüzden ben mutlu olmak isterim.
4: Mutlu olmak isterim. Çünkü haklı olmak sonuçta mutsuzluk getiriyorsa gerek yok yani. Mutlu olmak için illa haklı olmana gerek yok.
5: Mutlu olmak istiyoruz tabii.
6: Bence mutlu olmak daha mantıklı. Evlilikte mutlu olmak daha iyi bence.
7: Mutluluk mu haklılık mı derseniz de mutluluk daha önemli bence.
8: Mutlu olmak isterim efendim.
2: Mutlu olmak istiyorum
0: Valla.
2: hanımefendi. Peki mutlu olmak istiyorsan kime başvuracaksın beyefendi? Kendine.
0: Yani herkes mutlu olmak istiyorum mu seçmiş
2: Evet.
0: bu arada. Kimse haklı olmak istemiyor nedense. İlişkilerde çünkü herkes haksızlığı seçiyor ya güya. Kimse haklı olmak istemiyor ama mutluluğu tabii ki hepimiz
2: Şöyle bir
0: isteriz.
2: kavga anı düşünelim, hayal edelim. Bir çift tartışıyor. Kadın haklı. Adam da haklı, işte şey yapıyor. Kadın böyle diyor bak. Artık haklı olmak istemiyorum. Çünkü bir kere haklı olursun. İki kere aynı davranışı yapıyorsa, üç kere aynı davranışı yapıyorsa ben haklı olsam ne olacak diyor.
0: Yani karşındaki görmüyor.
2: Değişmiyor bir şey. değişmiyor. Evet. O zaman haklı olmak bir işe yaramıyor demek ki.
0: Haklı olmak mutluluğu getirmiyor.
2: Evet.
0: Ama haksız olduğunu bile bile de, yani karşı tarafa haksızsa sen aslında haklısın. Öyle de mutlu olamazsın.
2: Haklı çıkmışsın, üste çıkmışsın.
0: Evet.
2: O da bence olmaz. Zaten mutluluk, bakın ben mutluluk kitabı yazdım biliyorsun.
0: Mutluluk.
2: Ve, evet, mutluluk, mutluluğu seçtim ya sen diye bir kitap yazdım. Çünkü mutluluk bir seçimdir. Yani her sabah uyandığında bu hayatı nasıl, işte gireceğin kıyafeti, saçı, makyajı seçiyorsun. Bineceğin arabaya, gideceğin arkadaşları, yolu, işini seçiyorsun. Mutluluk da bir seçim.
0: Nasıl bak, seçeceğiz onu? Ben bugün mutlu olmayı seçiyorum. Böyle mi kalkalım sabah?
2: Evet.
0: Aha, bu cümleyi kuralım.
2: Bu cümleyi bir defa şükürle kalkmak lazım. Bu net.
0: Yani bir şükür.
2: Gerçekten günümüze, her gün bir değişik şeyler oluyor hayatta. Sen bugüne aydın, güne aydın yani.
0: Nefes alabiliyorsun.
2: Evet. Değil mi? Bunun için bir şükret. Ay ben mutsuzum. Bir dakika, niye mutsuzsun? Sana bir hayat bahşedilmiş bugün. Olmayabilirsin de. Ölenler nasıl ölüyor?
0: Ya.
2: Sevgili Aslı yani.
0: Öyle, Allah uzun sağlıklı ömürler versin.
2: Mutluluk bir seçim.
0: Evet.
2: Bunun da besleyecek şeyler var. Mutluluğu işte renkleri kullanacağız. Müziği kullanacağız.
0: Hangi
2: frekansı
0: renkler
2: kullanacağız?
0: Aa.
2: Bir defa gökyüzü bize mutluluk ve özgürlük verir. Ne renk gökyüzü? Mavi. Deniz bize ne verir? Huzur verir ve mutluluk verir. Ne renk? Mavi.
0: Bak arka fonum benim mavi, görüyor
2: evet,
0: musun?
2: Evet, çok güzel.
0: İç açıcı.
2: İç açıcı.
0: Evet.
2: Sonra mesela çiçekler ne renk? Senin üstündeki renkler bak.
0: Ay sen de çiçekli, çok
2: evet,
0: tatlı,
2: bugün
0: sarılı.
2: Böyle işte sarı mesela hem güneşin rengi, sıcak bir renk, ısıtır bizi böyle.
0: Renkli giyinelim yani.
2: Yani siyahın da tabii ki güzel bir şeyi var. Gözü dinlendirir, şey yapar ama mesela renkleri kullanalım. Yiyecekler, mesela acı biber. Bakın ne kadar enteresan ki, mutluluğa sebep olan bir maddesi var içinde.
0: Başta yakıyor aslında, yanıyorsun diye, ama sonra mutlu mu ediyor?
2: Evet.
0: Çok enteresan.
2: Yani bizim mutlu olmak için bir defa insanların hormon baktırması gerekiyor. Hormonların da düzgün çalışıyor olması lazım. Bir gün bak bu konuyla ilgili aslında görsel olarak da bir şey yapacağım o zaman. Hormonları nasıl besleyebiliriz? Hangi aktiviteler, hangi yiyecekler hormonlarımızda, hangi hormonumuza hangi şey gelir? Çünkü insanlar, bakın deminki hanımefendi dedi. Şimdi bazen menopoza girmiş insana bir türlü mutlu olamaz. Agresif olur, sinirli olur, hayata küskün olur.
0: Evet.
2: Bazı kadınlar demansa doğru gider bu yüzden. Hormon eksiklikleri yüzünden. Lütfen kontrol edelim, hayatımızdaki en önemli şeylerden biri bu.
0: Ve beslenmeyle ne giydiğimiz, nasıl yaşadığımızla
2: alakalı. Ama şimdi herkes o kadar
0: alakalı
2: çok rejim yapıyor ki. Beslenme falan kalmadı.
0: Hiç.
2: En önemli şey, sabahtan akşama kadar kahve içersen ve kendini, bedenini, ruhunu beslemezsen, ruhunu beslemek için ne yapacaksın? Yeşilliğe bak, doğaya bak. Valla beni bir kuşun cıvıltısı bile mutlu ediyor.
0: Değil mi?
2: Hiçbir ay, sebep
0: ne
2: yok.
0: Ne güzel, cik cik cik cik ötüyor ya, böyle camına
2: evet,
0: bazen konuyor
2: bir
0: ya.
2: Bir çiçeğin kokusunu duymak, ya kokuyu alabilmek.
0: Evet.
2: Yani işte bir tadı alabilmek. Bunlar şükür ve mutluluk sebebi.
0: Demek ki biz mutluluğu önce baştan seçeceğiz. Ben mutluluğu seçiyorum.
2: Ben kendim mutlu olacağım.
0: Tamam, ben diyelim mutluyum. Vallahi tek
2: evet,
0: başıma çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Ama belki bir hanım diyecek ki, ya da bir beyefendi. Ama eşim benimle sürekli tartışıyor, anlaşamıyorum. Ondan dolayı da mutsuz oluyorum. Ben tek başıma mutlu olamam ki, eşim benimle zorluk çıkarıyorsa.
2: Heh.
0: Nasıl olacak?
2: Şimdi bireysel ilk önce kendi mutlu olacak. Sonra ilişkisini mutlu edecek zaten. Çünkü ilk önce kendi bireysel mutlu olmazsa insan gerçekten mutlu edemez. Yani ne demek kendi bireysel mutlu? Kendinden güvenli, mutlu olması gerekiyor. Huzurlu olması lazım. İç huzur. Yani iç huzur olmazsa zaten ilişkide ne olur? Devamlı bir tartışma olmaz mı?
0: Tabii.
2: Yani didikler adamı ya da kadını. Yani zannediyor ki insanlar, biz göbek bağımız bir anne karnında var. O da doğarken kesiliyor. Ondan sonra bireyseliz. Çatlasan da patlasan da, evli de olsan, bekar da olsan, sevgilin de olsa, işte 50 tane de sevgilin olsa,
0: evet,
2: sen yalnızsın.
0: Değil mi?
2: Kendini onaracaksın. Kendini mutlu edeceksin. Ondan sonra herkes seninle mutlu olur.
0: İnşallah. Önce kendimizden başlıyoruz.
2: Evet.
0: Aldık tüyoları iş hanımdan.
2: Evet.
0: Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
9: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
9: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, sağ olun. Buyurun, kulağımız sizde. Dinliyoruz sizi.
9: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. O kadar psikolojim bozuk ki. İyi ki size bağlandım. Hemen bir kere de bağladılar.
0: Ne güzel.
9: Ben sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Benim 4 yıl önce kızım 2 çocuğunu bıraktı. Başka biriyle kaçtı gitti.
0: Allah.
9: Ondan sonra torunlarımın babası gitti başka bir kadına. Sonra şimdi ise 15 gün önce eşim TikTok'tan tanıdığı başka bir kadınla beni aldattı, bıraktı gitti. 2 tane torunumla bir kendim kaldım, bir ailem öyle böyle dağılma. Öyle
0: Allah
9: kötüyüm.
0: Allah. Canım benim, evet. Ya bu nasıl bir şey? Önce kızınız terk ediyor, sonra çocukların başına baba gidiyor, kalmıyor. Şimdi de evet. Eşiniz başkasını buluyor, kaçıyor. Evden tamamen mi gitti eşiniz?
9: Aynen, tamamen gitti. 2 tane torunumla kaldım. Çocuklarımın okulu değişti. Bir de ev almıştık, parasını verecektik. O evin parasını almış gitmiş.
0: Onu eşim, da yaptı.
9: Benim üstüme araba vardı. Eşime vekalet vermiştim. O vekaletle kendi benim hususi arabamı o kadının üstüne geçirmiş.
0: Ay Allah'ım ya Rabbim.
2: Bir dakika, hiç tanımadığı bir kadının üstüne kaç yıllık emektar eşinin üzerindeki arabayı tanımadığı bir kadına mı geçirmiş?
9: Evet, aynen öyle.
0: Birlikte yaşıyorlar şimdi, öyle mi?
9: Birlikte yaşıyorlar. Ben 2 tane kızımla annem yaşlı, 70 yaşında. Bir 15 milyon bir şey var. Bakur maaşı var. Onunla kalıyorum. Öyle kötüyüm. Evim gitti başından. Eşyalarımı bir depo tuttum, koydum. Annemin yanında 2 tane torunumu burada bir okula yazdırdım. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Öyle bir zor zamanlardayım ki. Yani bilmiyorum, bu da herhalde Allah'ın bana bir takdirini.
2: Gerçekten de öyle. Ben kendimi tutamayacağım. Şurada şunu söylemek istiyorum. Bakın. Herkes gemiyi terk etmiş durumda. Siz yaşlı bir anne, 2 tane torununuza bakıyorsunuz. Ne kadar kuvvetli ve güçlü bir kadın olduğunuzun farkında mısınız? Ya. Gerçekten bunu görmenizi istiyorum. Allah dağına göre kar veriyor bak.
0: Evet.
2: Gerçekten.
0: Güçlü
2: ve her
0: duruyor,
2: şeyi
0: evet.
2: Sıfırlamış hayattan. Bak, parasını da bir şekilde kaptırmış. Para da gitmiş. Arabasını da işte çok güvenmekte bakın. Niye vekalet istedi eşiniz sizden? Hiç şüphelenmediniz mi? O an tabii kadıncağız torunlarla falan uğraşırken.
0: Tabii yani eşine
2: veriyorsun. Uğraşırken vekaleti. Eşine veriyor da işte o arada eşi ne yapıyormuş?
0: Acaba satış için mi istedi sizden vekaleti?
9: Şimdi şöyle bir şey. Benim üzerimden araba alıp satıyordu. Küçük çapta. Esnaftı.
0: Evet.
9: Ben bilemedim öyle yapacağını. Sonra arabayı kadının üzerine geçirmiş.
0: Ay bari paraları almasaydı. Ben ona üzülüyorum, biliyor musunuz? Adam gidiyorsa gider. Ama ev alacaktınız, ev miktarı para az buz değildir. Kim bilir kaç milyon gitti. Arabanın parası gitti. O da en az 1 milyon vardır arabada. Yani bari parayı götürmeseydi ya. Bu nasıl bir vicdansızlıktır?
2: Hem parasız bırakıyor ama gerçekten bazen öyle ters gider her şey. Altı üstünden daha iyi gelir. Ben size gerçekten çok kıymetli bir farklı bir ödül gelecek gibi hissettim. Yani
0: inşallah.
2: Çünkü bu kadar iyi niyetli bir insan hem 2 tane torununa bakıyor, hem yaşlı bakım o kadar kolay bir şey değil, çok zor.
0: Tabii
2: yani,
0: ki.
2: Yani hem çocuk hem yaşlı bakımı çok zor, hem de parayla uğraşıyor. Duygusal anlamda da terk edilmiş hissediyor. Ama bakın şu an hanımefendi sormuyor. O kadın nasıl biriydi? Çünkü sıkıntısı, derdi daha büyük.
0: Tabii. Yani geri gelme zaten durumu yok herhalde. Paralar da gitti,
2: gelir
0: değil
2: de,
0: mi?
2: Gelir de, gelebilir de hiç belli olmaz. Bir anda her şey olabilir.
9: Ya zaten gittiği kadınla TikTok'larda resmen balayı yaşıyor, denizlerde geziyor. Bir de öyle bize resimler atıyor. Torunlarım çok kötü, ağlıyorlar. Ben çok kötü durumdayım.
0: Bir de bunları paylaşıyor neden... yani.
2: Kötüye bir balayına şey yapamazsın. Gitmiş, kötü
0: baksana.
2: Kötüdür.
0: Yani o paralar balayında yeniyor. Sizin bu kendi yıllardır yemediniz, içmediniz, çocuklara baktınız, biriktirdiniz. O paralarla gitti şimdi başka bir kadınla yiyor balayında. Orada burada tatilde, bir de bunları gösteriyor utanmadan.
9: Evet, TikTok'lara koyuyor, bana atıyor. Yani
2: size atıyor. Öyle... Bakın bu da çok enteresan.
0: Allah Allah.
2: Sizi hala yaralamaya... Burada değişik bir şey var altta. Burada bir şey var. Yani hala size atıyorsa bunu... Burada bir şey var.
0: Ne yani, yapmaya çalışıyor ona
2: acaba
0: atarak?
2: Şöyle mi demek istiyor? Ya bak, bu tamamen tahmini yürütüyorum. Çünkü şu kadar kısacık bir bilgi de. Yani bak hanım, sen beni torunlarınla ve annenle ihmal ettin. Ben de kendime birini buldum. Bak, nispet yapıyor. kadın hanımefendi atmasa böyle düşünmeyeceğim. Yani,
0: nispet anlamında
2: değil atıyor. Mi? Bu burada
0: bir mesaj vermeye çalışıyor. Tamamen gitse aslında umurunda olmaz
2: gitmemiş,
0: değil mi?
2: Gitmemiş.
0: Siz demiyor musunuz niye bana atıyorsun bu görüntüleri?
9: Şimdi ben namaz kılan annem hacı namaz kılan bir kadınım.
2: Allah kabul etsin.
9: Allah razı olsun. Namaz kılsam bana kızıyordu. Oruç tutsam hiç oruç tutmuyordu. Yani öyle laylon hayat seviyordu. O da 55 yaşında, ben de 50 yaşındayım.
0: Siz zaten uyuşmuyordunuz yani baştan.
9: Yani oruç tutsam bana kızıyor. Hiç oruç tutmuyordu. Namaz kılsam kızıyordu. Laylom hayatı seviyordu. Ben de öyle hayat sevmiyorum.
2: Tamam, zaten o da seçmiş zaten laylom hayatı da. Sizin elinizden parayı pulu almasaymış.
0: Ama hala sizin nikahlı eşiniz değil mi? Resmi olarak nikahlısınız. Bunları yapamaz biliyorsunuz.
9: Evet.
0: Bunun ağır hükümlülükleri var. Dava açsanız. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani boşanmayı düşünmüyor musunuz yoksa?
9: Yok. Boşanacağım gittim. Dilekçe verdim. Uzaklaştırma da verdim. Korkuyorum da bazı. Hem suçlu hem güçlü.
2: Ne istiyor? Neden korkuyorsunuz? Bu önemli bakın.
9: Evet.
0: Ne yapıyor yani? Korktuğunuz şey ne? Kapıya mı dayanıyor?
9: Hani korktuğum şeyi biliyorum ki o parayı yiyecek, o kadınla gezecek, tekrar kapıma dayanacak. Çocukları görmek isteyecek, bana sıkıntı yaratacak. Onun için ona uzaklaştırma verdim.
2: Para bitince gelecek diyor.
9: Boşanma davası açtım.
0: Aslında parayı bir şekilde alma yolu olsaydı, bari paraları versin. Kendi gidiyorsa gitsin.
2: Zaten o para bitince öbür hanım da onu...
0: Tabii canım. O öbür hanımla ne kadar sürecek ki zaten? O zaten. Onlar keyiflerinde, eğlence odaklı bir birliktelik. Ama sizin için siz şu an iki çocuğunuz var. Torununuza bakıyorsunuz. Ne ana ortada ne baba ortada. Ya bu çocukları yapıyorsunuz bari bir sahip çıkın ya. Kayınvalide bakmak zorunda değil.
2: Kızınızın da çok enteresan yani çekip gitmesi. Damat daha sonra gidiyor üstelik yani.
0: Kızınızdan haber alıyor musunuz hiç? Nerede şu an?
9: Kızımla konuşmuyordum gittiği için, yuvasını bozduğu için. Ama şu an çocuklar çok kötü bir durumda. Psikolojisi bozulacak diye o aramış anne çocukların bir durumda
2: ne
9: deyince.
2: Ne kadar oldu çocuklarını görmeyeli?
9: 4 yıldır görmüyor bu
2: çocukları. Ne diyorsunuz?
0: Şimdi arıyor çocuklar iyi mi diye mi soruyor bir de? 4 yıl çocuğun başında yok.
9: Anne babam da gitmiş diyor. Çocuklar nasıl diyor. Çocuklar da annesini sesince çocuk... dayanamadı. Ben de dedim gel dedim çocuklarını gör. Sırf çocuklarımın psikolojisi bozulmasın diye.
2: Tabii. Çok güzel yapmışsınız. Fakat ben 4 yıldır evladını görmeden kaçıp giden bir insanın duygusunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Bir daha anne babam da kaçmış. Yani sormuyor nasıl geçiniyorsunuz? Benim çocuklarım bu. Benim çocuklarıma nasıl bakıyorsun? Ne durumda çocuklarım? Hastalandı mı? Ateşi çıktı mı? Ayol insan bir okula bırakıyor da bekler başında.
0: Kedisini bırakıyor da insan.
2: Yani nasıl bu kadar duygusuz? Yani kızınız da çok duygusuz.
0: Evet çok enteresan.
2: Eşiniz de çok duygusuz. Bu duygusuzluk herhalde yani
0: genetik
2: kızıyla
0: mi?
2: Baba biraz benziyor herhalde huy olarak.
0: Yani kızınız şimdi başka biriyle evli çocuğu var mı?
9: Var bir tane kızı var küçük.
0: Ah yazık. O da senin evladın. Öbür ikisi de evladı. Yok saymış onları.
2: Peki damat bakıyor mu çocuklara? Nasıl o çocuklar nasıl besleniyor? Nasıl bakılıyor?
9: Yani... Yok damat da bakmıyor. O da gitti birisiyle evlendi.
2: Tamam evlensinler canım.
0: Olan çocukları yani, olmuş bu hikayede. İnanın ki herkes kendi keyfinde. Öbürü evlenmiş, öbürü evlenmiş. Kocanız gitmiş başka kadınla. Herkes keyif çatıyor ama o iki çocuğu olan olmuş. Onlara çok üzüldüm.
2: Hanımefendinin de gerçekten yüreğine sağlık.
0: Çok, Allah sizi başınızdan eksik etmesin evlatların
2: yani. Evet ama
0: yani.
2: Allah dağına göre kar verir. Sabredin. Bakın ne beddua ettiğinizi düşünmüyorum çünkü inançlı insansınız. Hiç gizliden böyle Allah'a havale edin bakın neler olacak. Şimdi mücadele etmek zorundasınız. Yani bir defa gerçekten sorumluluk siz varsınız ki bu çocuklar bakılıyor. Siz varsınız ki bu anneniz sağ olsun bakıyorsunuz. Çok önemli bir şey. Ama lütfen şunu da ufak bir sorgulayın. O kızınızı yetiştiren de sizsiniz. Nasıl bu kadar duygusuz olabildi? Hiç mi fark etmediniz?
0: Ay,
2: bakın
0: işte insan
2: gidebilir
0: bilemiyor.
2: Başkasına gidebilir, kaçabilir. Her şey olabilir. Ama o çocuklar 4 yılda ne oldu? Yani ne yedi, ne içti?
0: Hiç
2: size o kadar güveniyor olabilir. Evet güvenir. Yani herkes
0: İşte bu senin
2: güvenir.
0: Evladın da olabilir. Sen çok iyi yetiştirirsin. Bakın dimdik dağ gibi duran bir anne ama kızı bambaşka bir dünyada,
2: olabiliyor
0: alemde.
2: Işte hayatta.
0: Olabiliyor hayatta. büyük konuşmamak lazım. Evet. Allah hayırlı evlatlar nasip etsin.
2: Amin.
0: Çok şükür ki o iki evladın başında siz varsınız. Size
2: gönlünüze
0: dirayet
2: sağlık
0: diliyorum. Ayağınıza, yani yüreğinize sağlık. İnşallah Allah size çok güzel bir kapı açacaktır.
2: Açacak,
0: buna da
2: eminim.
0: İnanıyorum. Dualarınızı inşallah yapmaya devam edin. Sevgilerimizi gönderiyoruz size. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar.
10: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
10: İyiyim canım, ismimi vermezseniz.
0: Evet, isminizi vermiyoruz tabii.
10: Ha, iyiyiz o zaman, siz sormalı.
0: Teşekkür ederiz.
10: Şeyle diliyorum sizi.
0: Evet.
10: Zevkle.
0: Sağ olun canım. Buyurun.
10: Hep bana göre şeyle.
0: Sizin ne derdiniz
10: ben,
0: var?
10: Benim sorunumu verdim de eşimle ya.
0: Evet.
10: Ben 65 yaşındayım.
0: Hı hı.
10: Eşim de 70. Ya sürekli bir kıskançlık. Kendi içerideki, şimdi iş yerimiz var. Depremden dolayı iş yerinde oturuyorum şu an. Hı. Evimiz daha bitmedi.
0: Geçmiş
10: kendi
0: olsun.
10: Yani. Oradaki personel bayanlarla güle oynaya konuşur şeyde. Bana git içeride, kapı içeride kitle. Otur der.
0: Allah Allah. Kendi konuşuyor hanımlarla, gül oynaya.
10: Evet. Evet.
0: Bak sen.
10: Ben de diye. Yani oradaki personel herkesten kıskanıyor.
0: Aa, niye öyle sorduğunuz zaman niye kıskanıyorsun? Hayırdır demiyor musunuz?
10: O sen benim karımsın diyor.
2: Acaba
10: ki seni
2: acaba beyefendi öbür hanımlarla konuştukları duyulmasın diye mi sizi eve kapatıyor?
0: Vay vay.
10: Şimdi bir kapı var ki bir tane bana yaptırdı dışa doğru.
0: Hmm.
10: O da kilitli. Ben arada bir açayım onlarla sofrada şey, iş yerinin mutfağı bana görünüyor. Güle oynaya görsen.
2: Onun için istemiyorum.
0: Aa, sizi o zaman kapatıyor, kilitliyor ki.
2: Kıskançlık
0: o güle
2: bahanesiyle.
0: Güle oynaya lay lay lom hanımlarla.
10: Evet evet aynen.
0: Bu nasıl bir şey bu peki? Siz böyle kilitli kapılar ardında
10: yani
0: orada.
10: Ben de sürekli kendimle kavgalıyım. Sen niye bana bunu yapıyorsun diye.
0: Bu kıskançlık değil ama bu başka bir şey. Değil mi artık?
10: Kıskançlık ise kendine alan açıyor.
0: Kendine tabii aynen öyle alan açıyor. Orada hanım kilitli kalsın hiç
10: yani,
0: görmesin.
10: Yani 15 seneden beri böyle.
0: Oo, maşallah. 15 yıldır da böyle adam alışmış. Yani belki de gözü dışarıda hanımlarla görüşmek istiyor.
2: Peki şimdi neden rahatsız etti siz? Yani 15
10: bir şey soran
2: neden?
10: Yani işle ilgili bir şey sorsam. Ya sen ne karışıyorsun ya? Karışma. Niye karışmayayım dedim. Şirket sahibi benim.
0: Ha öyle mi? Siz misiniz şirket sahibi?
10: Evet.
0: Sizin
10: benim
0: üzerinizden.
10: Üzerime tuzumun üzerine iki tane.
2: Helal olsun.
0: Güzel valla. Paralar da sizde mi?
10: Paralar da bizde de. Onu kanıyor.
0: İyi, güzel. Paralar
10: i̇şte
0: sizde olsun da.
10: Ben şeyken ben saf dışıyım. Siz işte her şey sizin için çalışıyorum. Şöyle böyle.
0: E tamam, bir görüyoruz. Giderim,
10: kızımın yanına giderim. Kızım her biri bir memlekette oturuyor. Oraya gider gelirim. Burnu havada hiç ne konuşur ne benimle şey yapar. Hem beni sevmiyorsan niye beni kıskandın?
0: Aynen öyle değil mi? Vallahi
10: evet,
0: paralar da geliyor.
10: Açık açık söylüyorum. Hiç zaten esirgemem kendisini.
2: Ben bir şey merak ettim. Sorabilir miyim?
10: Evet.
2: Neden 15 senedir bu zamanda rahatsız oldunuz? 15 senedir bu adam böyle yapıyor diyorsunuz. Neden
10: evet,
2: şimdi rahatsız oldunuz?
10: Bazı şeylerini de yakaladım.
0: Ha.
10: Bazı şeylerini de yakaladım ama kadınların da şöyle saçlarını elime doladım.
0: Aa, bayağı. Saç baş birbirinize mi girdiniz?
10: Girmedim de yani ben yapacağımı yapıyorum. Kendime de aynı, kendime de.
0: İş yerindeki hanımlarla mı?
10: Yok, başka da oluyor.
0: Aa, yakaladınız
10: ben şu
0: yani.
10: An ben rahatsızım.
0: Geçmiş olsun.
2: Olsun.
10: Göğüs kanseri rahim alındı.
0: Aa, canım benim.
10: Yani
0: olsun.
10: Şu an
2: canım benim.
10: Şeyde yatak yorgan da yok beraber.
0: Olmamı hırslan. Bırakın şimdi bak, hastalık dediniz, kanser olmuşsunuz. Bu belki de bu üzüntüden oldunuz.
2: Şimdi zaten kadınlarda
10: ben vallahi billah diyorum git evlen diyorum.
0: Lanet gelsin.
10: Nerede? En iyisini al benden vazgeçken.
0: Ya kanser olmuş bakın 15 yıl buna
2: şimdi
0: dayanmak.
2: Somatizasyona beliren bizim ruh halimizdir. Hı-hı. Genelde kadınlarda rahim kanseri ve göğüs kanserinde bu kadınlıkla ilgili aldatıldığında diyorum ya, aldatıldığınızda bu kadar içselleştirmeyin diye. Hı hı. Ya da işte böyle ilişkisel problemleri çok böyle kadın içine atarsa rahimde veya işte göğüste genetik de olursa zaten hani destekliyor hayat standartı ve şartları da. Ama rahim alındıktan sonra şimdi maşallah en azından hayatta hanımefendi, evet, ve ayaklarında dimdik. Bak şimdi maddi olarak adama vermiş olsaydı bütün

0: imkanları böyle anlatmayacaktı bağlanan kişi.
1: Daha perişan olacak değil mi? Maddiyat
0: terk
1: en azından elinde.
0: De. Şimdi en azından bu yüzden de bak terk edilmiyor. Sen benim karımsın diyor. Sen git içeri bizi öte görme bizi demiyor da seni kıskanıyorum diyor. Ah ne güzel yani böyle bir örüntü örtü altında gizil bir duygu. Ama hanımefendi çok akıllı. Çok.
1: Tabii.
0: Çok. O yüzden de...
1: Yatağı da ayırmış diyor, ona hiç üzülmeyin. Sizin sağlığınız önemli. Yatağı ayırmış ne yapmış? Onlar düzelir belki zamanla bilemiyorum ama artık inşallah...
0: 70 yaşında beyefendi.
1: Tabii yani siz sağlığınıza bakın lütfen üzülmeyin artık. Bunun için üzülmeyin çünkü üzüntü görüyorsunuz kanser yapıyor. Allah korusun sağlık her şeyin başında, para da sizde. İnanın şu iki şey hayatta daha önemli. Bir adamla adam zaten yanında
0: yok,
1: ne yapıyor?
0: Yok o şimdi zaten beyefendi de belli bir zaman sonra durulacaktır. Bu son böyle bir şeyleridir
1: i̇nşallah.
0: Onun durulacaktır. Siz böyle beraber torunlarınız da vardır eminim. Yaşlınız da beraber olursunuz. 50 yaşlanınca çok keyifli olur.
1: İnşallah, inşallah. Yani sağlık bence nokta yani. Sağlığımız
0: İlk önce kendi
1: olsun,
0: sağlığı.
1: Onun dışında bak, her şey yerine
0: mesela
1: oturur.
0: Mesela şimdi sorsam hanımefendiye değer mi üzüntü çektin bu zamana kadar?
1: Yok.
0: Değmezdi.
1: Yine
0: Der.
1: Yapıyor, hala yapıyor.
0: Ama
1: Üzülsen de
0: hala
1: yapıyor,
0: üzülüyor.
1: Üzülmesen de yapıyor. O yüzden hiç üzülmeyin daha iyi. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkürler.
2: Güzel,
1: iyiyiz.
2: Güzel bir yayın yapıyorsunuz.
1: Sağ olun.
2: Destek veriyoruz.
1: Teşekkür ederim. Buyurun, bu ilk beyefendi sizsiniz bizi arayan bugün.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: O zaman ben şu anda sorumu söyleyeyim. İyi günler. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Her sabah takip ediyorum.
1: Sağ
2: ben
1: olun.
2: 30 senedir evliyim.
1: Hı hı.
2: 3 kızım, bir oğlum var.
1: Maşallah.
2: Şu anda sesim geliyor mu size?
0: Allah bağışlasın.
1: Evet, geliyor.
2: Ondan sonra ben bu bir pandemi ve deprem yaşadık. Ben Adıyaman'da yaşıyorum.
0: Geçmiş
2: evet.
0: olsun.
2: Kardeş,
0: geçmiş olsun.
2: Allah razı olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun.
1: Amin.
2: Ben bir ameliyat geçirdim. Göğsüme geçirirken eşime telefonumu verdim. Telefonumu verirken işte arkadaşlarımız geçmiş olsun diye arayınca, bayan arkadaşlarımız da arayabiliyor. Ben bir sanatçıyım, esnafım ben Adıyaman'da. Eşim de diyor ki sen beni aldatıyorsun. Aldattıktan sonra bu kelimeyi söyledikten sonra 4 senedir biz ne beraber olabiliyoruz,
1: küstü,
2: ne de düzeltebiliyoruz. Evet. Ve aşırı bir kıskançlık var. 30 senedir ben evli olmama rağmen her zaman kıskançtı. Her zaman da kıskançlığını bırakamadı. Ben en son bu programı seyrederken dedim ki hanımefendilere bir sorayım. Olur ya, bana bir çözüm bulabilir misiniz? Yahut da bana yardımcı olmak için bir kelime söyleseniz, belki benim bilmediğim bir kelimeyi söylerseniz.
1: Öncelikle şunu soralım. Yani bir aldattın diyor ya, buna dair bir belgesi, bir somut bir kanıtı var mı?
2: Hayır efendim, ben 58 yaşındayım. Ben İstanbul'da 30 sene yaşadıktan sonra Adıyaman'a geldim. Annem engelliydi. 17 sene de annemize baktık. Annem depremde öldükten sonra biz mecburen burada kaldık. Bir felaket başımıza geldikten sonra hep böyle aşırı bir kıskançlık. Ve artı mesela diyor ki komşularım, akrabalarım yanıma geldiği zaman, amca çocuklarım, dayı kızlarım her zaman at niyetli baktı. Yani bu evlendiğimizden beri hep oluyordu ama hep alttan alıyordum. Hep alttan, çünkü ailemi ve çocuklarımı kurtarmak istiyorum. Yuvamı devam ettirmek istiyorum. Ama maalesef aldatma olayı gerçekten ne bir belge var ne de öyle bir şey var. Keşke de aldatsaydım zamanla diyordum.
0: Yok. Öyle demeyin.
1: Çok enteresan.
0: Haksızlık işte uğradığı
1: evet,
0: için haksızlık.
2: Ama biraz önceki hanımefendi dinliyorum ya. Adam işte Tütürk'te tanışmış, işte yok parayı almış gitmiş. Kadıncağıza üzülüyorum. Bir anlık. Böyle insanlar olsa belki bence daha çok yararlı olabiliyorlar.
1: Değil mi? Yani adamlar aldatıyor, kadınlar onlara daha çok bağlanıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum.
2: Ya bir de benim 3 kız bir oğlum var. Yani ben ayakkabıcıyım, kendim kişisel özel yapıyorum. Artı ben böyle mücadelemi veriyorum ki sabah 7'den geliyorum, akşam 9'a kadar çocuklarımı perişan etmemek için. Bir dediğini iki yapmıyorum.
1: Dört senedir
2: beraber ne olmuşuz, ne ilişkiye girmişiz, ne de konuşmuşuz. Ve artı bizim ufak bir bahçemiz var. Ben konteynerde yaşıyorum, onlar da müstakil evde yaşıyorlar.
0: Ayırdı evi. Peki eşiniz kaç yaşında beyefendi?
2: Nasıl?
0: Kaç yaşında eşiniz?
2: Benim eşim mi? Benim eşim 7 sene benden küçük.

0: 52 yaşında.
1: 52. Evet.
0: Ben de 58 yaşındayım.
1: 58 yaşında yaş olarak acaba bir menopoz dönemi olabilir
2: Olabilir.
1: mi?
2: Şimdi bazen
0: Yani her zaman kendisini erkek, bizi kadın sandı. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Allah Allah, nasıl oluyor öyle kendini
0: Valla ben
1: erkek?
0: yani çünkü ben çok net ve konuşan bir insanım. Hiç tıp
2: Ha,
0: olayında
2: böyle
0: da
2: şey
0: ilişki
2: harbi bir
0: amacıyla
2: kadın yani,
0: oturan bir
2: mert
0: insan
2: bir
0: değilim.
2: kadın.
0: Acil hiçbir gün yanıma yaklaşmadı.
2: Dört
1: Çocuğu
2: çocuklar
1: nasıl
2: nasıl oldu?
1: yaptınız? Şimdi bize
0: Nasıl?
1: konuşturmayın. Dört çocuk maşallah, Allah bağışlasın. Bir şekilde oluyor demek ki.
0: Yani çocuğum Allah şükür olsun, birisi Konya'da depremden sonra Allah'tan evi yıkıldı, kendisi ölmedi. Öğretmen, bir tane kızım şu anda Edirne Trakya Üniversitesi'ne okuyor. Bir tane kızım Fen Lisesi'ne okuyor. Kızım da bu sene ellerinden öpsün, liseye başladı.
1: Yani son 4-5 yıldır bu sıkıntıları yaşıyorum. Çok aşırı bir kıskançlık var ve evler
0: Bu
1: de ayrılmış.
0: yıllardan beri önce bir de yani hanımefendi kimseyi beğenmiyor. Sanki Adıyaman nüfusu 100 bin kişi ama Birgül Hanım tek başına, yani Türkiye'de sanki o kadın tek var, kimseye beğenmiyor. Kimseyi memnuniyet edemiyoruz. Yani bu yıllardan beri en son boşanma davasına kadar gittim. Avukatıma vekalet verdim.
1: Aa.
0: Boşanalım dedim. Yani ne olursa olsun yani bu şekilde olacağına ben de gideyim kendi hayatımı yaşayayım. Ben artık evlenmeyi düşünmüyorum.
1: Ne
0: Artık nereye
1: dedi?
0: kadar Allah ömür verirse yaşamayı düşüneceğim.
1: Yani boşanma davası açıyorum artık dediğinizde ne söyledi? Kabul etti mi?
0: Yani o bana anlaşmalı yapıyor. Diyor ki bana ev ver, bana para ver. Anlaşmalı yaparım. O yüzden çekişmeli giderim diyor.
1: Ha, yani boşanma noktasına kadar geldiniz
2: Aslında
1: yani.
2: istemiyor, istemiyor.
0: Vallahi iki haftadır avukata verdim. Boşanma davası için vereceğim. Bu biraz ön ödeme yapıyoruz. Onu yaparsam boşanma davamı açacağım inşallah.
1: Bir durun bakalım ya. Şimdi siz buraya aradığınıza göre çok da boşanmak istemiyorsunuz bence.
2: Bravo.
0: Yani ben nasıl diyeyim biliyor musun Aslı Hanım? Ben çocuklarımı çok sevdiğim için çocuklarımı kurtarmaya çalışıyorum.
1: Haklısınız.
2: Ama kendimden de olmayayım diyor. Ben daha genç bir erkeğim. Bana da bu hayatı vermiyor. Evlilik hayatını vermiyor. Aynı evde bile yaşamıyoruz. E ben de artık biraz kendi hayatımı yaşayayım diyor beyefendi.
1: Bunun bir
2: Algıladım bu.
1: çözümü var mı? Nasıl toparlayacağız
2: İşte bak,
1: buradan?
2: başkası aldatıyor, kocamı nasıl cezalandırırım da geri getiririm diye
1: Evet.
2: düşünüyor. Beyefendi diyor ki ben sizin programınızı seyrettim şu an Aslı Hanım diyor. Yani ben diyor böyle şeyler yapıyorum ama bir mağdurum diyor. Bak.
1: Aldatmadım ama itham ediliyorum. İtham edilmek de çok kötü bir
2: Evet.
1: şey
2: Şimdi
1: yapmadığım
2: mesela
1: halde.
2: bazı işte bu deprem gibi doğal afetler, hastalıklar, işte eş veya çocukların ölümü ya da kendi bir eşinin işte annesinin babasının ölümü gibi travmatik olaylar, deprem de bunun içinde. Bazen çiftleri böyle separe eder, ayırır. Yani duygu olarak kadın kendi depresyonunu çözemediği için burada belki. Biraz da tabii yine yaşla ilgili yine hormonlar diyorum. Ondan sonra ne oluyor? Eşinden uzaklaşabiliyor ve ona uzaklaşırken ne yapıyor? Suçluyor.
1: Evet, diyor ya, o erkek gibi hissediyor, ben kadın gibi. Yani o menopoz dönemi de
2: İtiyor.
1: değil mi? İtiyor
2: Evet,
1: belki
2: itiyor
1: de.
2: ve şey diyor yani kadın şimdi kendini de yetersiz hissediyor belki de. Ve ne yapıyor? Sen beni aldattın diyor. Adam diyor ki ya aldatsam söylerim. Niye o zaman zaten birçok evli erkek evliliği devam eder. Hanımefendi de ayrı evdeymiş ya. Rahat rahat yaşar. Yine kendi hayatını başka yerde yaşar.
1: Evet.
2: Adam mert bir adam ki diyor ki ben diyor yazık ediyorum kendime. Yani hayatım da gidiyor.
1: Boşanayım, öyle
2: Boşanayım
1: başka
2: bak.
1: hayatıma
2: Mesela
1: bakayım.
2: hani diyoruz ya hep aldatma. Bak bu adam zaten aldatan bir adam olsa boşanayım da kendi hayatıma bakayım demez.
1: Evet. Evde
2: Bak
1: zaten duruyor der.
2: keşke o hanımefendi bizi şu an tesadüf dinlese.
1: Ne yapsın beyefendi? Burada bir yaklaşımda bulunsa ilişki düzelir mi?
2: Düzelir ama kadının bence altta yatan bir depresyonu var. Bakın gerçekten hem travmatik bir olayı var kadının.
1: Deprem.
2: Evet.
1: Kolay, evet,
2: Şehir
1: kolay değil.
2: değiştirmiş. Ailesinde kayıplar olmuş. Çocukları uzakta. Bak bütün duyguları şimdi kadına empati yapalım. Kadının çocukları uzakta, kendini yalnız hissediyor. Ve ne geliştirmiş? Kimse beğenmiyor diyor ya burnu düz salmaz. Narsizm geliştirmiş.
1: Çok ben merkezci.
2: Yani aslında o kadar yok ki kendine o kadar böyle ben narsist yaparak ayakta tutmaya çalışıyor. Bence hanımefendiye bir ufak bir dokunuş lazım.
1: Evet, yani beyefendi çok, yani bence bilinçli bir beyefendi. Bizi nasıl aradı? Bak
2: Yürekten
1: konuşuyor,
2: evlatlarımı
1: derdini
2: seviyorum
1: açtı.
2: diyor.
1: Evet, bu şekilde eşinizle bir konuşsanız belki bir yol bulacaksınız ya.
2: Hayır,
1: Bu
2: eşini
1: evlilik
2: bir
1: bitmesin.
2: yardım almak lazım.
1: Evet, eşine bir yardım
2: Eşinle
1: diyorsunuz.
2: be, eşi
1: Psikolojik bir
2: bir
1: yardım.
2: aile terapisine gidip ama bence alt katranda yani eşinin bir duygusal depresyon söz konusu. Bedensel de

0: işte diyorum ya, bazı vitamin eksikliği, hormon eksikliği, bütün bunlar işte, veyahut da uzakta olan eş, dostları, işte şehir değiştirmişler abi.
1: Hani önce kendin mutlu ol, anca öyle mutlu
0: İşte
1: edersin dedik ya.
0: örneği, örneği.
1: Örneği, kadın mutlu değilse seni de mutlu edemez. Önce onun mutlu olması lazım. Bunun için de
0: Evet.
1: gerekiyorsa bir terapi diyor sevgili Yeşim Akıncı. Bir diğer telefonumuz
0: Hı.
1: hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkürler.

0: eşimle ikinci evliliklerimizi yaptık. 49-50 yaşlarındayız ikimiz de. Ve 3 sene oldu. Biz eşimle bir yere gittik geçenlerde eğlenmeye arkadaşlarımızla. Fakat orada şöyle bir şey oldu. Eşim, tabii insanlar gayri ihtiyarız, bakar insanlara. Onda problem yok. Ama oturduğu yerden şarkıcıya dönüp de şarkıcı şarkısını söyledi. Oturdu bir yere, yiyor içiyor kadın. Dönüp dönüp arkasına bakıyor. Dönüp dönüp arkasına bakıyor. Şimdi bu benim dikkatimi çekti.
1: Hayran mı şarkıcı ya şimdi? Hani başka bir kadın değil. Hani hayranı olur mesela, bakarsın. Ay nasıl
0: yok,
1: acaba?
0: Yok yok, ilk defa gittiğimiz bir böyle canlı müzikli bir yer yani.
1: Ha, çok meşhur biri değil.
0: Yok değil değil, öyle yani. Hani canlı müzikte şarkı söyleyen bir hanım. O da 20-25 yaşlarında bir kız aslında.
1: Evet. Dönüp dönüp bakıyordu.
0: Dönüp dönüp arkasını dönüyor. Boynu kopacak ondan sonra. ben bunu orada tabii dile getirmedim. Eğlendik, ettik falan.
2: Bravo.
0: Falan.
2: Çok doğru bir davranış.
1: Öyle mi? Doğru
2: evet,
1: mu?
2: Çok bravo. Tebrik ediyorum.
1: Peki.
0: Ondan sonra tabii ki birkaç gün sonra dedim ki ya hani sen böyle böyle bir hareket yaptın. Sürekli arkana baktın, arkana baktın. Hani bu hoş bir şey değil. O senin kızın yaşındaydı. Yani beğenirsin, bakarsın. Çünkü hepimiz beğendiğimize bakabiliyoruz. Ama dikkatli ve sürekli rahatsız edici bir şekilde bakarsan o sıkıntı. Hem kendimi değersiz hissettim, hem gururum kırıldı.
1: Evet, güzel ifade etmişsiniz. Evet.
0: Ondan sonra öyle bir geçiştirdi onu. Ya dedi, sanki baktım da ne oldu falan filan. Ama ben şimdi dayanamadım. Dün akşam yine, çünkü bunu hazmedemem. Çünkü bana net cevap vermedi.
2: Tatmin etmedi
0: ki ben,
2: sizi.
0: Evet. Ben dedim seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama dedim tartışma çıkartacağını düşündüğüm için, bağıracağını düşündüğüm için söyleyemiyorum da dedim. Ama bu da beni kırıyor dedim.
1: Tartışma mı çıkarıyor böyle şeylerde?
0: Evet.
2: Kolay yolu
0: çünkü
2: ya.
0: Çünkü suçlu ya.
1: Evet.
0: Onu bastırmaya çalışıyor bağırarak. Ondan sonra ben tekrar söyledim, dedim ki bende bir eksiklik mi var? Benim bir hatam mı var? Bende beğenmediğim bir şey mi var? Hayır dedi. İşte dedim benden soğudun mu? İstemiyor musun? Olabilir. Hani. Yo hayır falan dedi. O zaman dedim neden senin gözün başka bir kadınlarda sürekli dedim.
1: Ha, sürekli bu böyle yani, sadece o eğlence akşamında değil.
0: O günkü çok bariz belliydi.
1: Ama başka görmelerinde, bakmalarında gördünüz, fark ettiniz.
2: Şimdi sizin gördüğünüzü farkında mıydı yoksa önemsemiyor muydu? Oraya
0: Orada sadece şunu söyledim ona. Yazık sana dedim. Yani
2: sizin gördüğünüzün farkında ve göstere göstere yapıyor. Arkadaşlarınız da görüyor bunu değil mi?
0: Arkadaşlarım hissetmedi zannetmiyorum. Onlar çünkü biraz daha bizden yaş oça olarak büyük. Onlar anlamadı gibi geldi bana. Ben sadece eşime dedim ki yazık dedim yani. Gerçekten üzülüyorum sana bunu yaptığın için dedim. Bir şey demedim. Ve akşam dedim ki aynı şeyi ben sana yapsam.
2: Of, kıyamet kopar, Allah korusun.
1: Can alıcı soru. Evet.
0: Çünkü dedim ben kendimi değersiz hissettim. Ve gururum kırıldı, onurum kırıldı. Sen ne hissederdin dedim. Boşardım giderdi ya dedi. Beni dedi bunlarla tehdit etme dedi bana.
2: Evet.
1: Yani burada tabii ki hep böyle bir üstünü kapatıyor değil mi?
2: Destek bir davranış.
1: Yani hoş değil ve bir de kavga çıkarıyor diyorsunuz. Sinirleniyor. Siz bundan korktuğunuz için de artık konuyu da açamıyorsunuz ama içiniz kaynıyor.
0: Aslında korkum yok. Sadece onun dırdırından çekiniyorum. Kafam kaldırmıyor onun dırdırını.
2: Bir de sonuç alamıyorsunuz.
0: Aynen, bir de 2 hafta 3 haftada surat sallayacak şimdi bana.
1: Küsmesi de var yani.
0: Evet.
2: Zor bir evliliğiniz var. Onu söylemek istiyorum.
1: Zor değil
2: mi? Tabii. Evet. Çünkü beyefendi iletişime kapalı ve manipüle sanatının kralı.
0: Tabii. Evet.
2: Yani şimdi mesela bir şey olsa tartışma çıkartır ve hani hindi daha çok kabarır ya böyle. Suçlu olan daha çok kabarıp ilişkide, zaten hanımefendi çok empatik. Empat kişilik diyoruz. İşte ben mesela şunu anlamadım. Ben hatam neydi? Bende ne eksiklik var? Konu bu değil ki. Konu beyefendinin arsız olması, beyefendinin yüzsüz olması. Yani sizi göre göre orada arkadaşlarınız da gitmiş. Bakın, kendi bir tek başına bakması bir erkeğin başkadır. Bir kadına güzele bakmak sevaptır. Herkes bakabilir.
1: Dozu var.
2: Evet, ama böyle süzerek, kafasını döndürerek, ay oturup böyle şey yaparak,

0: kadının da eşi varken, bak bir şey söyleyeyim mi? Biz kadınlar, herkes bana katılacaktır, sen de katılacaksındır, izleyicilerimiz de katılacaktır. Yanında bir kadın varken böyle kendine bu hale sokan bir erkeğe inan hiçbir kadın değer vermez.
1: Yok, çok çok yanlış bir hareket.
0: Gözünde düşer zaten.
1: Kesinlikle.
0: Onun için kendini niye bu hale getiriyor? O an o kendini böbürlendiriyor. Yanında fıstık gibi eşi var.
1: Evet.
0: Onun yanında bak, ben onun yanında bile bakıyorum. Tamam bak, ama dönüp bakmak ne? Ya da iletişim kur, hani bir de onun da ötesi var hani. Şimdi yanında siz varken bunu yapıyorsa birazcık sizi kıskandırmaya çalışıyordu olabilir.
1: Ha, o da olabilir diyorsunuz. O zaman bunu çözmek zorunda. Bir
0: evet.
1: Şekilde bu çözülecek ki bu yuva kurtulsun.
0: Ama sakın sakın şey demeyin. Hani sakın bir daha ay ben yaparsam ne olur? Aman tövbe. Bu tarz kişiliklerde felakete
1: ters tepiyor,
0: söz.
1: Değil mi? Bu sefer onun küskünlüğü çıkıyor. Ondan
0: evet.
1: Sonra 3 hafta onu dırdırını çekeceğim diye hanımefendi.
0: Çok
1: Allah
0: zor bir ilişki.
1: Kolaylıklar diliyoruz inşallah.
0: Amin.
1: Rayını oturtursunuz. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Ben şikayetçiyim ya.
1: Şikayetçisiniz. Kimden
2: aynen,
1: şikayetçisiniz? Eşinizden mi?
2: Yok, kaynanamdan.
1: Aa, bu arada televizyonun sesi açık galiba. Televizyonun sesini kısarak sadece telefondan bizi dinlerseniz harika olur.
2: Tamam, olur.
1: Kaynananızdan şikayetçisiniz. Hayırdır inşallah. Bakalım nasıl bir sıkıntınız var kayınvalidenizle?
2: Çocuklarımızı aldı götürdü kaçırdı da çocuklarımı göremiyorum.
1: Nasıl yani? Nereye kaçırdı?
2: Sesin geliyor mu acaba?
1: Geliyor. Televizyonun sesini kıstınız mı?
2: Ha, kıstım kıstım abla.
1: Tamam, bir şey eko geliyor da arkadan, yankı. Şimdi kayınvalideniz çocukları nasıl kaçırıp nereye götürdü? Nasıl oluyor bu? Duyuyor musunuz? Sadece telefondan dinlerseniz bizi çok daha iyi olacak. Hatta mı arkadaş? Duyuyor musunuz beni?
0: Koptu galiba.
1: Koptu galiba şu an için.
0: İşte kayınvalide
1: bir daha bağlamaya çalışırsa arkadaşlarımız. Burada da yine kayınvalidem çocukları aldı kaçırdı. Ama beyefendinin hani anormal bir durum yani. Kayınvalide çocukları kaçırırsa tabii ki herkesin bir sorunu olur kayınvalidesiyle.
0: Tabii ki. Bir de şöyle bir şey yani, bazen işte diyorum ya, kendi karar verebilme yetkisi görmüş. Ama burada tabii daha hiç olayı bilmiyoruz. Yorum yapmak tabii afaki olur ama.
1: Evet.
0: Bir defa eşinizle beraber misiniz şu an?
1: Hı-hı.
0: Yoksa kızını da mı alıp gitti?
1: Çocukları kaçırdı deyince sanki eşiyle birlikte
0: eşi,
1: gibi.
0: Eşi bu duyguyu aktarır mı? Yani adam belki de kadıncağızı aldı çocukları gitti. Belki kavga eden bir çift çocuklar görmesin, maruz kalmasın diye kaçırdı.
1: Hı hı.
0: Belki başka bir şey var. Şimdi bilmiyoruz afaki. Bağlanırsa anlayacağız.
1: Evet.
0: Ama her şey olabilir işte. Bak
1: değil
0: örnek.
1: Mi? Ya kayınvalide mesela diyoruz da iyi kayınvalideler Allah karşımıza
0: yoksa
1: çıkarsın.
0: Yoksa çocuğu niye kaçırsın
1: niye
0: yani?
1: Niye kaçırsın? Şimdi ben normal bir kayınvalideden bahsediyorum. Çocukları hangi şartlarda kaçırırım? Gerçekten bir hayati
0: şiddet
1: tehlikeleri
0: varsa.
1: O evin içinde. Çok şiddetli bir geçimsizlik varsa çocuklar artık tamam bu durumda yaşayamazlar.
0: Evet.
1: O zaman kaçırabilir. Yani haklı da olabilir şu an kayınvalidemiz.
0: Şimdi
1: bilmiyoruz.
0: Afaki.
1: Evet. Yani konuşamadığımız için beyefendili.
0: Evet.
1: Bu arada bağlıyor musunuz beyefendiye? Hatta yine.
0: Merak ettim ben de.
1: Vallahi merak ettim. Bu kayınvalide acaba niye çocukları kaçırdı? Ama yine evliliklerde işte bu kıskançlık dedik ya.
0: Evet.
1: Yani insanı boğmadan bu ilişkiyi sürdürmek, kıskançlığın da bir dozu olarak.
0: Dozu olması
1: mesela
0: lazım.
1: İşte ben eşimi kıskanıyorum, neden? Başkasına bakıyor diye. Bu da kıskançlık değil. Şimdi başkasına bakıyor az
0: orada
1: önceki telefonda.
0: Orada başka bir şey var ama. Orada kadın %100 haklı.
1: Tabii.
0: Bu kıskançlık değil ki, bu itibar, bu defa itibar bozukluğu. Yani kadının itibarını da bozuyorsun. Yanında bir kadın varken baktığında kadının itibarını da bozuyorsun. Kötü niyetli birine denk gelse yani.
1: Tabii. Yani hangi kadın bundan hoşlanır zaten? Göz çapkınlığı diyoruz buna mesela. Ya kimisi bununla bir ömürde yaşıyor bu arada. Yani biliniyor da.
0: Ay birlikte ay baksana ne hoş kadındı diyebilirsin. Ama
1: evet.
0: İşte bakmaktan bakmaya da bir fark var. Neye bakıyorsun? Neresine bakıyorsun? Ne şekilde bakıyorsun?
1: Evet. Bir de bunu söyleyenler var mesela. Diyelim ki işte ekranda, televizyondan bir dizi izleniyor. Ay bu kadın ne kadar güzelmiş. İşte şuraları da ne güzel kadının.
0: Hadi bu sefer o diziyi kadın her seyrettiğinde ay
1: aynen
0: ne
1: öyle.
0: Kadar büyük bir şey. Yani aslında birbirini yaralamak için yapılan şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu bak, bunu yaptıktan sonra çok büyük bir sevgi bekleme
1: kesinlikle.
0: Karşıdan.
1: Sevgili seyirciler, şimdi birazdan çok güzel bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Sokağa çıktık. Öyle bir soru sorduk ki çok ilginç cevaplar aldık. Birazdan o cevapları duyacaksınız. Kısa bir aranın ardından buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
2: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
3: Evden çıkmaya çekinir olduk.
4: Ben Canpetliyim. Bana hava hoş.
1: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
5: Hadi, hadi gelsenize.
6: Beni bırak.
7: Dede, hadi gel.
6: Yok, sen git. Ben Canpetliyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Canpet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
8: Risk alma, Canpet
1: alın. Risk almayın, Canpet alın.
9: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM,
13: BİM, BİM. Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: Dergisi.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi.

0: lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Damla? Bence çok
3: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tanecikler geldi.
1: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
2: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
14: Getir Büyükle Şehre Dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
15: Gençler.
16: Buyur abi.
15: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
16: Çok iyi.
15: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
16: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, sokağa çıktı ekibimiz ve öyle bir soru sordu ki o kadar şok edici cevaplar geldi ki bununla ilgili. Sorduğumuz soru neydi? Bence çok enteresan bir soru. Kimi seçerdiniz? Annenizi mi? Eşiniz mi? Bir bakalım cevaplar ne olmuş?
5: Eşim bana annem mi ben mi diye sorarsa tabii ki annem derim. Yani bu net.
6: İkisinin yeri de farklı. Canı hangisini istiyorsa, nasıl mutluysa öyle davransın.
7: Annem derim. Tabii ki eşim de ama ilk önce anne derim, ondan sonra eşim derim. İkisini de bir tutarım yani.
8: Çok bu zor soru, bir ayrım.
4: Nasıl bir soru? Önce soruya bir bakalım. Anneniz mi, eşiniz mi? Doğru bir soru mu?
8: Ne için anneniz mi yani? Seçim olsa?
4: Seçim olsa. Önceliğin kim olur?
8: Ama ne için yani? Mesela öyle bir şey, havada bir soru. Annemi ben niye seçeceğim, eşimi mi niye seçeceğim? Yaşamak gerekirse bir tanesi mi? Ya da işte beraber yaşamak mı? Yani şimdi evli bir adamın ben beraber annemle yaşayacağım demesini ben saçma bulurum. Ya da sevgilisi olan bir erkeğin ya da kadının annemle yaşayacağım demesi yetişkin olmaz. Ama sevgi anlamında sorarsan zaten bambaşka bir şey.
4: Hani bazen kadınlar sorar ya, annen mi ben mi? Kararını ver.
8: Öyle bir karar hiçbir zaman olmayacak. Her zaman bu soruyu soran kaybeder.
4: Kaybedilen bir soru değil mi?
8: Sonuç İnsan anneden çünkü. Ya anne gibi yar olur mu? Ama annenin yeri ayrı, eşin yeri ayrı.
4: Evet.
8: Çok başka. Yani elma ile armutlar karıştırılmasın. Çünkü böyle sorularda, kıyaslarda hep sevgiyi yıpratan şeyler. Annenin yeri gerçekten o anne olmasa zaten o evlat olur mu? Yani
4: ben şimdi neden kendimi anneyle kıyaslıyorum? Yani annen mi ben mi? İki ayrı yeriniz. Anneyle
8: bazı
4: zaten
8: erkekler
4: kıyas
8: de şöyle
4: olmaz.
8: Yapar. Ay, annem gibi bir yemek yapamadın. Al şimdi kadını ne yaptı? Annesini mahvetti. Yani biçtirdi annesini.
4: O zaman git annen de ye.
8: Al sana
4: o zaman cevabı
8: işte.
4: Da belli. O zaman git annen de ye. Madem benim yemeğimi beğenmiyorsun.
8: Yani ne yapmak ki? Erkeklere çok iş düşüyor. Balans, denge, huzur için yapması gerekiyor.
4: Evet. Ya aslında herkes kendi yerini bilse, eşin olarak ya insan ister annesiyle iyi anlaşsın. İyi bir ilişkisi olsun. Annesine kıymet veren sana da kıymet
8: bazı
4: verir.
8: Bazı böyle senin kavga annene... ettirerek rekabet yapıp daha çok sevdiriyor işte. Bazılarının taktikleri bunlar.
4: Erkek mi yapıyor bunu?
8: Yapıyor işte, bazısı öyle yapıyor.
4: Annem şöyle yapardı, sen bunu böyle yapamıyorsun. Bir annem kadar olamadın.
8: Niye olsun ki zaten?

0: O zaman annenin şeyi robotunu çıkart, onunla beraber ol. Yani bu kadın senin eşin, bambaşka biri. Zaten onun için tercih ettin.
1: Evet.
0: Bakmayın öyle, kulak asmayın öyle şeylere. Gülün geçin bazen. Her şeyi de o kadar çok ciddiye almayın hayatta
1: derim. Değil mi?
0: Hmm.
1: Çok fazla ciddiye almamak. Bazen bir gözünü kapatmak evliliklerde önemli oluyor.
0: Kulaklarını
1: birine, gözünü birine. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgiler.
1: Yaşım bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum.
0: Sağ
1: sevgili
0: olun.
1: Seyirciler. Biz yine buluşuyoruz. Yarın buluşuyoruz. Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün en lezzetli anına Nermin Nefes Mutfağı'yla güne başlamak enerjileri bir tık yukarı çıkartıyor. Neden diyecek olursanız, Nermin'in Nefes Mutfağı'nda günün menüsünü belirliyoruz. Aslında bakıldığında hanımların gün içindeki en büyük problemi değil mi? Acaba ne pişirsem? Herif onu yer mi? Çocuk bunu içer mi derken böyle bir kaos çıkıyor ortamda. Ama bizler sizler için günün menüsünü bugün öyle lezzetli hale getirdik ki dakikalar sonrasında mutfakta harika bir koşturmaca, harika lezzetler çıkacak. Hep birlikte bakalım neler pişiriyoruz efendim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık tavuk etinin kremsi ve yoğun sosla buluştuğu, fırında üzeri güzelce kızararak lezzetini tamamlayan, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan geleneksel bir sofra lezzeti. Tavuklu elbasan tava. Yumuşacık kek dokusunun suyla buluşarak içine kadar işleyen hafif ve nemli bir yapıya kavuştuğu, sade görünümünün ardında ferah ve lezzetli bir doku barındıran farklı bir tatlı, su tatlısı. Erişte, kuskus, şehriye, bulgur ve pirincin aynı tencerede buluştuğu, farklı tahıl ve hamur ürünlerinin dokularıyla zenginleşen, bereketli ve doyurucu, özgün bir pilav. Her şeyli pilav. Erzincan mutfağının geleneksel çorba kültürünü yansıtan, sıcak ve doyurucu yapısıyla öne çıkan, yöresel lezzetlerin sadeliğini sofraya taşıyan geleneksel bir çorba. Kırdo çorbası. Tahılların ve tohumların zengin aromasının yumuşak iç dokulu baget ekmekle buluştuğu, dışı hafifçe kızarmış ve çıtır, içi yumuşacık, kahvaltıdan akşam yemeğine her sofraya yakışan besleyici bir ekmek. Tahıllı baget ekmek. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim.
2: Say say bitmedi bugün.
0: Yani bak. Ekranda canlı yayınlanan, 7 yıldır ekranda canlı olan tek yemek programımız ama canlı yayında da yine 6-7 çeşidi yetiştirip önümüze çıkartan tek programımız. Bak bu evet. Konuda da mütevazı olmayacağım. Bir de yemek programı deyince böyle hani 40-45 dakika maksimum 1 saat olur ya, bizler buna meydan okuduk efendim. 2 saat boyunca ekranda sizlere en özel tariflerimizle tabii ki sunum yapıyoruz. E daha ne olsun, bir alkış hak ettim bence reji. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
2: Bence de.
0: Dedik ve güne harika bir su tatlısıyla başlayacağız. Aslında çok lezzetli, yöresel bir lezzettir. Zamanında hani annelerimizin bize hazırlamış olduğu, büyüklerimizin bize hazırlamış olduğu, kalkayım da bir tatlı yapayım, ağzım tatlansın dediği tarifi efendim şu an ekrana getiriyoruz. Ve bu tarifte biz sadece bir küçük dokunuş getirdik. Karamelize bir şerbet hazırladık. Baklavacıdan aldın mı karamelize şerbeti?
2: Yok, ben tavada hemen yapıyorum. 5 dakika mı oluyor?
0: Yani önemli, baklavacıya gitmeye gerek kalmadı.
2: Hiç gerek kalmıyor. Bak sıcacık daha
0: bugün
2: soğumasını bekliyorum.
0: Bugün keyfim çok yerinde. İnanılmaz enerjik hissediyorum. Serpil de öyle.
2: Çok
0: elhamdülillah.
2: Şükür.
0: Allah çok keyfimizden şükür. Geri koymasın.
2: Amin.
0: 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, 2 tatlı kaşığı karbonat. Yarım limon suyu, limon kabuğu rendesi, aldığı kadar un. Kekini ıslatmak için 1 su bardağı su, karamelize şerbeti için 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su ve sunum için ceviz. Hemen şerbetten kısaca bir bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şekeri karamel yapar gibi Serpil'le az önce böyle erittik tavada, bildiğiniz. İyice eridi o 5 su bardağı şekerimiz, böyle nar gibi kızardı diyebiliriz. Üstüne suyunu döktük ve şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ettik.
2: Hepsi bu.
0: Bu kadar.
2: Yani hiç zor değil, gözünüzde büyütmeyin valla.
0: Aynen. Şimdi Serpil bana bunu koydu ama 2 dakika sonra bunu değiştirecek, ben eminim.
2: Değiştirmeli miyim ki? Değiştireyim mi? Yorulmazsın artık, kaç gündür çırpmıyorsun. Yorulur musun?
0: Yorulabilirim Meran.
2: Ay.
0: Ama öyle oturarak olur mu Serpil Hanımcığım? Ben anlamadım.
2: Gel. Hadi çocuğum.
0: Şöyle 4 adet yumurtamızı kırıyoruz ve Beni niye yormak istiyorsun Serpil? Zaten yorgunum. Biliyorsun geceleri uyuyamıyorum. Ayağım ağrıyor ama
2: ben çok hep sen söylüyorsun ama pilates yapıyorum, spor yapıyorum.
0: Yok, onu yapmıyorum vallahi ne zamandır.
2: Kol kaslarını bir görelim yani.
0: Niye göreceğim? Benim küçük ev aletim ya var. İşte. Mis gibi dakikalar içerisinde köpük köpük yapıyor. Ah, bunu sen çırparsın. Ben bununla çırpmayı tercih ediyorum.
2: Hadi kolara gelsin o zaman, gönder.
0: Efendim, şekeri koydum. Ve başlıyorum. Bakar mısınız portatifliğe? İnanılmaz güzel bir
2: şey. Şöyle alayım seni.
0: Hadi bismillah deyip çırpıyorum.
2: Gönder hocam.
0: Çok pratik ve çok kolay.
2: Hayatımızı kolaylaştırdık.
0: Aynen öyle. Su tatlısı. Neden su tatlısı denmiş?
2: Biraz sonra göstereceğiz ama onu.
0: Gerçekten benim elimin altında devir çok önemli. Bak şu an onu anlayabiliyorum. Yoğunluğa bakar mısınız? Hop, gayet başarılı oldu. Yoğurdunu eklemek istiyorum efendim. Yoğurdunu
2: diyorsun, hayatımı kolaylaştırayım.
0: Aynen öyle.
2: Hadi bakalım.
0: Şu olmaz. Şu an anlıyorum. Şöyle yoğurdu da koyup çırpıyorum. Güzelce köpürmeye devam ediyor. Limon. Evet, limon suyunu çok hafif ekliyorum. Fark ettiyseniz içine yağ koymadık. Çünkü yağ yok efendim.
2: Özlem, sence yetti mi mesela?
0: Aynen öyle. Şöyle. Evet, şimdi efendim yavaş yavaş un ilavesi yapacağım. Kabartma tozunu ekleyeceğim.
2: Yok, buna kabartma tozu vermedik.
0: Pardon, vanilyasını ekleyeceğim.
2: Karbonat verdik.
0: Şöyle.
2: Aa, dur şeyleri çıkarayım sana. Bak yine unuttum onları. Hamur çırpma aparatı.
0: Kabartma veya karbonat şöyle koyuyorum.
2: Ver canım bana, al.
0: Neyimizi? Ha. Tabak hediyemiz vardı, bir kişi kaldı. Onu unutmayalım.
2: Aa, unutmayacağız evet. Hı-hı. Bu arada şey var. Canım arkadaşım hatırlatıyor. Ama şey mi? Mesela bu itibarını kazandı mı mesela? İkinciyi öyle verelim lütfen.
0: Değil mi?
2: Tabii, itibarını kazanmadan göndermeyin. Bunlar benim en sevdiğim,
0: bence
2: en kıymetli.
0: Bence başa tutturulan videolara bakabilirsiniz. Ben burada bu çırpma aparatını çıkartıp aslında güzel kıymetli stajyerlerim. Bu güzel ayaklarını koymak istiyorum, hamur çırpma. Çünkü çok rahat oluyor. Bunları da burada sadece bakın dakikalar içerisinde böyle çıkartabiliyorum. Serpil Hanımcığıma veriyorum. Onları. Ve yine çok pratik bir şekilde dakikalar içerisinde bunu oturtuyorum. Saniyeler diyelim. Çünkü kekimizin yumurtası kabardıktan sonra söndürmeden çırpmaya devam etmemiz gerekiyor ki istediğimiz o güzel kabarık görüntüyü elde edebilelim. Hadi bismillah. Şöyle çırpıyorum.
2: Hayatımızı kolaylaştırıyor yemin ederim. İyi ki varlar.
0: Vallahi bak. Evet. Maşallah.

0: Gayet iyi. Hemen bakın tek tuşla elimden aldım. Bundan sonra döndüre döndüre bir spatula yardımıyla devam ediyorum. Çok fazla un koymadım. Çok katı bir hamur değil. Gayet kıvamında başarılı bir hamur oldu. Şöyle.
1: Çok da pratik değil mi sence bu tatlı?
0: Çok pratik. Kabaracak. Birazcık koyayım mı?
1: Sanki bir tık daha istiyor gibi hissediyorum ben de.
0: Aynen öyle. Şöyle. Ya o kadar çok kişi bizden hediye istiyor ki Serpil Hanım. Önümüzdeki hafta seninle bir İstoş'a gidiyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Orada markaları geziyoruz. Ve ben artık bir şeyde Nermin Nefes Mutfağı'nda çok böyle yazan eden hediye isteyen var. Bize yazanlardan da göndereceğim bol bol.
1: Tamam, ben bir de şey söylemek istiyorum Nermin. Bu arada bu küçük ev aletleri kazanan seyircilerimiz vardı ya, iki kişi.
0: Evet.
1: Onların hediyeleri bugün kargoya çıktı bile.
0: Evet, masada açıklamıştık tabağı, bilgin olsun. Masada açıkladık. Yayını YouTube'dan izleyip bakabilirler. Artık story'de paylaşmıyorum kazananları.
1: Evet, bu dediğim gibi küçük ev aletlerimiz de bugün yola çıkıyor. İnşallah sağlıkla kullanacaksınız. Firmamız o kadar hızlı ki böyle jet hızıyla kargolamışlar valla.
0: Daha ne olsun.
1: Ekip çok fena. Çok fena. En sevdiğim çalışma arkadaşı biliyor musun böyle insanlar benim.
0: Hediyemiz hiç bir zaman bizde kalmaz. Kime söylediysek, kimden adres aldıysak o hediye ulaşır
1: kalmaz,
0: yani.
1: Kalmaz, bizde kalmaz.
0: Gecikebilir ama kalmaz. Haziran ayında bir iki gecikme oldu çünkü sezon kapanıyordu ve markada bazı ürünler bittiği için gelemiyor. Bu yüzden bir problem olabiliyor ama hallediyoruz elhamdülillah.
1: Of of.
0: Çok başarılı bir kek hamuru yaptık. İçinde yağ yok. Çok enteresan.
1: Niye su keki Nermin? Normal kek oldu şu an.
0: Niye Serpil Hanım?
1: Bakalım. Nermin
0: dakikalar nefes sonrasında suyla hazırlamış olduğumuz kek diyeceğiz ama içinde su yok. Yoğurt var.
1: Hadi bakalım. Ay çok güzel koktu.
0: Evet onu atalım.
1: Sen yer miydin çocukken annenin yaptığı böyle keklerin?
0: Çok severdim.
1: Dibine parmağınla.
0: Dibini yedirmezdi. Böyle vururdu elin midende şey olur derdi.
1: Şu ben yerdim. Ben yerdim.
0: Bu arada bu çizilmez kaplarımız biliyorsunuz değil mi? Tencerelerinde kullanıyoruz. İnanılmaz konforlu. Fırında, ocakta, her yerde. Ben bunu çok beğendim. Aynısından sana bunu eve de alalım.
1: Bunlar da aynı tencereleri gibi çizilmiyor ki Nermin.
0: Yani biz pişirme kağıdı sadece kek olduğu için böyle rahat kolay çıkaralım diye koyduk ama hiç gerek yok yani. O kadar güzel ki alternatifli bir ürün. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz efendim. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Dünkü gibi yakmayalım. Sanki hocam 7 yıldır her gün yaktık yani. 7 yıldır her gün yandı mı? Bakın artık bir zahmet fırınımıza da. Yani o kadar güzel bir tarifti ki dünkü tarif. Yanmış olabilir yani. 7 yılda toplasan 2 defa yanmış.

0: İşte.
1: Yanlış değil Nermin'cim. İşin uzmanı benim burada. Bu işin uzmanı bir de sensin. Sadece fazla kızardı. Yanmış cümlesini asla kabul etmiyorum.
2: Biz kızarmış seviyoruz. Bunu böyle açıklayalım. Şimdi pideye zaten bayıldım. Eve gittim. Allah'ım, Keremciğimi ayırdım ama yolda bir tane yedim giderken. O kadar mı güzeldi? Sonra eve gittim, iki tane yedim. Gerisini Kerem'e verdim.
1: İyi yapmışsın.
2: Şimdi efendim sizi alıyorum. Yine yörenin eşsiz lezzetlerinden bir tanesine götürüyorum. Nerenindi biliyor musunuz? Tavuklu Elbistan tava yapıyor. Elbasan tava yapıyoruz. Bu Elbasan tava günümüzde Balkanlardan gelen efsane lezzetlerden bir tanesidir. 7-8 adet tavuk pirzolayla 2 adet patates, tuz, kekik, 3 adet yeşil biber. Sosunda 2 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, 2 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı mısır unu, tuz yine üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberle renklendireceğimiz bir lezzetimiz var. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlerim, Arnavutluk'ta Elbasan diye bir şey var yani. Bu şehirde özellikle de Elbasan şehri olduğu için ismini de böyle vermişler.
1: Mis.
2: Ama görüntü ve lezzet, yani birke hamurunun çırpılıp bu yemeğin üstüne dökülüyor olması da gerçekten damak zevki kuvvetli olanların anlayabileceği efsane bir lezzettir. Açık ve net söylemem gerekirse. Şimdi yıllar öncesinde bu ilk Elbasan tava çıktığında kuzu etiyle yapılıyormuş. Daha sonra işte bütçesel açısından, ekonomi açısından hem de pratiklik açısından hani kuzu eti bulamayanlara da tavuk alternatifiyle günümüze kadar gelip uyarlanmış bir tariftir. Burada zaten has olan şu taraftaki malzemeler değil, aslında en son aşamada üstüne dökeceğimiz buradaki sosuyla bu yemeği ortaya çıkaracağız. Efendim.
1: Şimdi.
2: Daha ne olsun?
1: Hepsini burada bir şey yapalım.
2: Çıkalım mı?
1: Evet, yemeğimizin ana maddelerine. Sonra onu da burada pişiririz diyorum.
2: Olur.
1: Ne diyorsun?
2: Olur. Olur.
1: Tamam.
2: Olur. Biraz bunu pişirip üstüne dökeceğiz.
1: Tabii. Yani. Şey gibi kavuracağız onları.
2: Ben burada tavuğu bir harmanlayacağım.
1: Aslında şey gibi değil mi Nermin? Beşamel sos gibi aslına bakarsan.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama biz burada mısır unuyla bunu taçlandıracağız ve lezzetlendireceğiz. Bu arada böyle bak. Bugün yine böyle çok rahat olduğum kıyafetlerden biri var üstümde, böyle göstereyim. Ayakkabıma kadar nasıl hassasım Serpil.
1: Çok hassas bir kadınsın sen, ben biliyorum bunu.
2: Çok hassasım bak. O kadar rahat ve şık ki kesinlikle ben mutfakta çalışırken böyle rahatlıkla kullanacağım elbiselere bayılıyorum bak. Yumuşacık. Ayakkabımda detay yani.
1: Sen böyle altı geniş etekleri elbiseleri çok seviyorsun.
2: Küçüklüğümü hatırlatıyor böyle küçükken.
1: Bir dönesin geliyor bak.
2: Aynen öyle. Şöyle dönerken böyle çok mutlu oluyordum küçükken. Bayram sabahı özellikle alırlardı annemler öyle. Nerede her gün? Kabarık kabarık etekler. Neyse.
1: Bak şimdi nasıl kıymet biliyoruz ama, değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya,
2: şimdi işte. Hanımefendiler bizi sadece yemek için izlemiyor. Takılarınız nereden? Elbiseleriniz nereden? Şalınız nereden? Derken biz Serpil'le bayağı bir böyle anlatıyoruz kendilerine her türlü.
1: Ya şey ama abim hani fikir oluyor. Biz böyle hani sadece yemek programı gibi olmadık seninle.
2: Elhamdülillah.
1: Hafif böyle
2: zaten
1: sohbetli muhabbet.
2: Kalbe dokunmak gerekiyor.
1: Onları bir böleyim ister misin?
2: Bence hiç bölmeyelim. Çok güzel. Böyle dizeriz.
1: Tamam.
2: Bakın pirzola kısmı tavuğun ama kemikleri ayrılmış. Ben tavuk deyince açık ve net söyleyeyim. Göğüs kısmını çok fazla kullanmayı sevmem. Çünkü yavan bir lezzet halinde olduğu için onu ben ne yaparsam yapayım çok fazla lezzetlendiremem. Ama biz de alternatif birçok şey bulduk onlara. Artık güzel sizlere sunuyoruz. Ama pirzola da yeme de yanında yat yani. Mis gibi oluyor. Bu tavuğumuzun içerisinde bir tık kekik, karabiber ve tuzu fazla kullanacağım. Çünkü sosuyla birlikte buluşup börek kıvamında sizlerin önüne gelecek. Aman ya Rabbim. Haydi bismillah. Serpil Hanımcığımdan da çok azıcık bir yağ isteyeceğim.
1: İstiyor musun? Hemen vereceğim sana.
2: Derilerini almışız ya.
1: Ya evet onu ben... Şöyle geleyim dur. Şuralarına gönder gezdireyim yavrum. Ki üstüne de
2: teşekkür
1: değsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi sana şeyleri de vereceğim. Sen onu karıştır. Sebzelerini de.
2: Anlamadım. Şöyle karıştırdım. Bir daha anlatır mısın? Bir şeyler oluyor içeride. Bana böyle hızlı söylüyor, ben anlamıyorum. Yavaş yavaş. Şöyle güzelce karıştırdım. Mesela biz burada fark ettiysem yoğurdu kullanmayacağız Serpil. Burada kullanacağız. Ama onlar o tarihte zaten kuzu etinde bile marine etmede yoğurt kullanıyorlarmış.
1: İşte.
2: Sonrasında o marinasyonda hani böyle arta kalıyor ya sos.
1: Hı hı.
2: Hani biz de diyoruz yani bunu da değerlendirelim. Bu yemek aslında bir nevi de öyle çıkmış. O kalan sosu
1: i̇yi
2: en sonunda çıkmış, dökmüşler.
1: İyi de öyle çıkmış. Patatesi nasıl yapayım sana istersin?
2: Bence böyle
1: parmak
2: gibi. Heh. Aynen öyle.
1: Şöyle.
2: Atsana bana.
1: Dur, geldim
2: öyle
1: sana.
2: Bakın burada yağ ile birlikte güzelce harmanladım. Üzerine Serpil'in doğramış olduğu yeşil biberleri koyuyorum.
1: Geliyor patateslerde.
2: Patateslerini böyle verevine böyle parmak şeklinde böyle değişik doğrayabilirsiniz. Çünkü görüntü itibariyle inanılmaz güzel olacak. Ve fırından çıktıktan sonra aslında asıl yemeğimi lezzetlendirip ön plana çıkaracak olan tereyağıyla toz biber olacak. Yani burada işin aslı akşama şık bir sofra ama çok pratik bir tarif. Yani hiçbiriniz uğraşmayacaksınız. Saatlerce emek vermeyeceksiniz. Pazarınızı, çarşınızı yapıp yemeğinizi 3 dakika içerisinde hazırlayacaksınız.
1: Olabildiğince de ekonomik bir tarif vermeye yani, çalışıyoruz ama.
2: Ve bununla bayağı bir kişi doyacak yani verdiğimiz ölçülerle. Bir 7-8 kişilik lezzet çıkmış olacak kıymetli izleyenlerimiz.
1: Bugün zaten stüdyoda misafirimiz de var. İsabet oldu.
2: Evet, bugün kalabalığız.
1: Evet.
2: Hadi bismillah. Bunu koydum. Şöyle bir yine harmanlıyorum. Allah'ım. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Sarımsağı da sosuna koyacağız. İçine de bir dişini atabilirsiniz. Sosunda olmasın derseniz. Serpil Hanım, tepsiyi rica edebilir miyim?
1: Şimdi. Sanki içimden bir ses sana bu da yetmeyecek diyor.
2: Yeter.
1: Mi?
2: Aha, o yeter.
1: Çok üst üste gelirse de şey ama.
2: O çok güzel bak. Tam gelecek.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Ben onu şimdi sana göstereyim hemen.
1: Bir hissettim sanki üst üste.
2: Yo yo. Şöyle. Hı. Bakar mısınız? Aman ya Rabbim. Gerçekten çok başarılı ve çok pratik bir tarif. Bu mutfakta biz hanımlar çok seviyoruz böyle uğraşılmış gibi yapılan yemekleri sunup özellikle de şey demek hani evet biz bu yemekleri hazırlıyoruz. Çok yoruldum. Yani bu yoruldum denebilecek bir görsele sahip olacak. Bakın gerçekten söylüyorum.
1: Biz ama şey hazırlayana kadar yapacağız. Bir fırın görsün mü, beklesin mi?
2: Beklesin bence Serpil Hanım.
1: Sadece beyaz unumuzu kavuracağız Nermin
2: tamam.
1: Bunda.
2: Şunu alıyorum. Hı-hı. Bakın hafif bir kokusunu çıkartmak istiyorum. Hiç tencerenin zeminine yağ koymadan.
1: Aynen diğerlerini de kapta çırparız.
2: Kavrulmuş unu kabın içerisine alacağım. Sonrasında kek hamuru çırpar gibi bir hamur elde edene dek çırpacağım. Bunu yemeğimle de buluşturacağım efendim. Hatta ben o gelene kadar bunları çırpayım bir taraftan.
1: Ben şimdi şu malzemelerimi kenara alayım. Bunların ıslatıda besi bekle.
2: Yoğurdumu
1: bekle,
2: koydum.
1: Da sen değil. Ay. Sana yetişeceğim ki beyaz unu şey koymak istemediğimiz için.
2: Tamam
1: sen. Ne istedin? Çırpma telimi.
2: Şunu alayım ben sizden. Burada unu neden kavuruyoruz? Hem unun o kendine has yoğun kokusu ortadan kalksın, bizi rahatsız etmesin. Bir miktar tuzunu da ekliyorum. Hem de lezzet açısından kavrulmuş un bu tarz yemeklerde çok daha lezzeti açığa çıkartıyor. Ben çiğ hamuru çok sevmem. Çiğ unu da çok sevmem aslında. Kullanmayı da çok sevmem.
1: Şey kokusu değil mi? İnsanı
2: aynen.
1: Şey yapıyor
2: hem
1: rahatsız.
2: Hem yoğurt hem sütle yumuşatacağımız bir hamur olacak. Serpil Hanım bunları senden rica edeceğim.
1: Hemen geliyorum şimdi.
2: Sarımsakları yıktım gene. O bir kastım onu gelini. Yapacak bir şey. Sarımsak ona işlemez.
1: Hiç sıkıntı değil canım benim. Gönder. Hiç.
2: Serpil Hanım bugün yine çok güzel gözüküyorsunuz. Ayrı bir enerji var üstünüzde. Bir parlıyorsunuz. Bugün ne oldu size?
1: Allah'ın adaleti yerini buldu Nermin'im. Anlatacağım sorusu.
2: Evet.
1: Anlatacağım
2: sonra. Dün nasıldı? Olumlu mu olumsuz mu?
1: Şey. Sabır sabır.
2: Daha sabır durumda
1: şöyle
2: olsunuz.
1: Evet ama şey değil.
2: Bence olacak o da olacak bak.
1: Negatif değil çok şükür ama.
2: En çok neyi seviyorum biliyor musunuz?
1: Neyi?
2: Yıllar geçse de ilahi adalet tecelli ediyor. Bak Allah'a sırtını yasladıysan
1: mis.
2: Ve dediysen ki o noktada Rabbim ben bunları hak etmedim. Bunlar bana geliyor ama sen en büyüksün. İşin aslı sende. Yıllar sonra bir geliyor o işin aslı senin
1: karşına
2: önüne.
1: Karşına bir çıkıyor. Şey gibi. Yazın kışlık paltonun cebinde para bulmak gibi değil mi abi?
2: Çok
1: aslı senindir.
2: Evet.
1: Ama şey böyle başkası yolda bulmuşsun gibi sevinirsin
2: evet.
1: Ya.
2: Ben inanıyorum kalbimiz temiz. Ve Rabbim de hiçbir şekilde darda bırakmayacaktır.
1: İnşallah.
2: Şimdi, efendim mısır ununu yavaş yavaş koydum. Bakın Serpil orada çok güzel bir şekilde beyaz unuyla kavurma yaptı bana. Çünkü beyaz unu kavurduğumuz takdirde inanılmaz bir aroma, inanılmaz bir yumuşaklık bu hamura katıyor. Yani bu elbasan tavayı gerçekten çok seviyorum. Yemeği çok seviyorum bir kere yani içindeki o tavukla... özdeşleştirdiğimiz kısmını çok seviyorum. Güzelce baharatlanıyor. Burada kekik bir tık fazladır. Çünkü tavuklu tariflerde kekik ön plandadır. Hmm. Lezzeti de açığa çıkarandı.
1: Gönder bana
2: teşekkür ederim. Ellerine sağlık.
1: Rica ederim.
2: İpek gibi. Bakın bunu yakından görmenizi istiyorum üstüne dökerken. İpek gibi yani böyle pütürüksüz bir hamur. Çünkü güzelce çırpıldı. Sarımsağı rendelendi.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şey var.
2: İki şey söyle hadi.
1: Beyaz una da kavrulmak. Tuzunu almadın.
2: Aldım da çok tuzlu olacak diye korktum.
1: Neyse.
2: Biraz fazla koymuş.
1: Ha o zaman
2: Özlem.
1: Tamam.
2: Buna okay. Da koymuş ona da koymuş.
1: Tamam okey.
2: Yarısını aldım yarısını
1: yo, ben
2: aldım.
1: Ben şey diye unutma diye.
2: Şimdi bakın yakın giriyor muyuz? Bak kıvama bak. Aman yarabbil alemin. Görüyor musun? Nerede gördük böyle sos? Sürekli çırptık, unu kavurduk, mısır ununu yoğurduyla, sütüyle buluşturduk. Aslında aşama aşama sizlerle paylaştık. Bir Balkan lezzeti olsa da günümüzde birçok evde pişen bir lezzet. Yani şöyle bakıldığında 15. yüzyılda Osmanlı'dan günümüze gelen çok nadir lezzetlerden bir tanesidir. Yani Osmanlı'nın mutfağına girdiyse... Bu demek ki
1: vardır bir hikmeti.
2: Yukarıdır yani gerçekten öyle. Osmanlı'da 15. yüzyıldan bugüne gelen elbasan tavamız ve artık onu o kadar hoşuma gidiyor ki söylerken biz zaten çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Bu coğrafya üzerinde olmaktan o kadar mutluluk duyuyorum ki hani birçok şehrin, birçok
1: evet.
2: Ülkenin aslında buluşabildiği ve gerçekten lezzetleri paylaşabildiği bir dünyanın üstündeyiz. İyi ki Türkiye'deyiz diyorum. Bugün bir kere daha gelirken şu martarda bayrak var ya onu çektim mesela.
1: Edirne kapıdaki değil mi?
2: Edirne kapıda havada böyle dalgalı ama o bayrağımız o kadar güzel dalgalanıyor ki tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Rabbim inşallah şanlı bayrağımızı her daim o şekilde dalgalandırsın.
1: Olması gerektiği yerde değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Gökyüzünde mis.
2: Nasıl oldu?
1: Tüm ihtişamıyla.
2: 5 saattir bu yemeği yaptım diyeceksiniz eşinizle tamam mı? Vallahi belim koptu diyeceksiniz.
1: Yeter.
2: Yeter. Artık yarına da bu yemekten kalsın diyeceksiniz ama zaten ya aha yaktık keki. Geçmiş olsun Serpil Hanım.
1: Tamam.
2: Yine söylemedin Hüseyin Hoca.
1: Onlar başka şey yapıyorlar ya sen bekleme
2: burada
1: niye bekliyorsun?
2: Burada tavamız var.
1: Kalsın kalsın. Lütfen o kalsın bana
2: şöyle,
1: lazım.
2: Şöyle 200 dereceye isınsın getirdim.
1: O. Lazım.
2: Serpil Hanım deneme yapalım mı bu? Yanmış hakikaten. Size güven olmaz reji. Kabarmış da bence okey.
1: Almayalım daha.
2: Bir bak
1: alalım.
2: İstersen.
1: Mı?
2: Sonra yanarsa çok üzülürsün.
1: Evet çok üzülürüm.
2: Enerjim bana yansıyor.
1: Üzülürüm yalan yok. Şey yaptım ama ben.
2: Ne ne? Bir dur bak. Ben de önce Hı. Biraz
1: daha
2: dursun.
1: Var var tabii tabii baksana. Yok yok. Hı. Devam ki.
2: Senlik değil şu an ortam. Daha yanmadı. Yansın öyle gelirsin.
1: Sen o zaman koşarsın. Elinde yangın tüpüyle.
2: Kıymetli şimdi. İzleyenlerim 2-3 dakika.
1: Sayalım.
2: Yayına kaç dakika var? 9 dakikamız var. Bence tarifede bir giriş yapalım. Tamam.
1: Hı hı.
2: Tahıllı baget ekmek yapacağız. Bugünkü hem elbisan tavamızın yanına eşlikçi olması için hem de hazırladığımız menüye dışarıdan bu yağmurlu havada sizleri sokağa dökmeden kendi ekmeğinizi evde yapabileceğiniz en sağlıklı bir tarif. Sağlıklı bir ekmek yapıyoruz. 2 su bardağı ılık su, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Yine tahılları için yarım su bardağı ay çekirdeğimiz var, yarım çay bardağı kabak çekirdeğimiz var, 1 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı chia tohumu, 2 yemek kaşığı keten tohumu.
1: Bak, bütün gece hepsini senin için ayıkladım tatlım. Oturdum, ayıkladım.
2: Böyle mi ayıkladım?
1: Tabii, öyle. Aynen öyle, böyle.
2: Kabak koydum. Çekirdeğini çok iyi ayıklamışsın. Ben bunları kabardı mı? Hep kırıyorum.
1: Yok, onun bir tekniği var böyle.
2: Böyle çıtlatıyorsun önde.
1: Ya yani çıtlatıyorum böyle çitliği. Sonra alıyorum elimle. Açıyorum.
2: Tabii ki öyle değil. Bandımlar hazır. Vallahi şimdi gider yorum yaparsınız bize.
1: Şaka yapıyoruz ya.
2: Yani bunu düşünmüşsün. Mümkün mü? Mümkünatı yok. 3 tane ayıklarsın, 5 tane yersin.
1: Ay, kabak çekirdeğin dediğin gibi hiç ayıklayamam. Kusura bakmasın. Kendim yiyecek kadar ayıklarım kendime. Çok zor o.
2: Şimdi hamuru yoğuralım mı?
1: Evet, sen şu bir ellerini sokalım hamurun içine canım benim.
2: Neden meraklısınız? Benim el lezzetimi bu kadar mı özlediniz? Ama her hamurun şef içinde dediğin, benim elim var.
1: Şimdi şef dediğin sokacak hocam elini.
2: Hadi
1: gönder
2: bakalım.
1: Gelsin yani, anlatabiliyor muyum?
2: Şimdi bazı ekmek hamurlarında Ramazan ayında bunu çok fazla yapmıştık. Bir de pandemi zamanında Serpil'le gece gündüz o zaman başka bir kanaldaydık. Ekmek ve pide yaptığımızı hatırlıyorum.
1: Allah'ım o günler gitsin geri gelmesin.
2: Hatta yetmemiş. Ay evet ya, pandemi çok yani evet yorucu bir süreçti. Rabbim bununla gelmiş geçmiş olsun dedirtelim ama gerçekten o sınavda başkaydı. Kimse yok sokaklarda. Bizim izinki adımız var. Yayına gidiyoruz, geliyoruz ve yayında artık hanımlar ekmek şefi olmuştu. Herkes ekmek yapıyordu. Hamur vallahi yapıyordu.
1: Ne diyorsun?
2: Eldiven ve kaşık, bak parmağını sıkıştıracaktım.
1: Yok ya, bir şey olmaz.
2: Kart diye ses gelir valla.
1: Gelmez gelmez, bir şey olmaz.
2: Şimdi biz o zamanlarda süt de çok fazla kullandık ki daha yumuşak pideler, ekmekler elde edelim. Ama ben normal ekmekte su ile yapılan ekmeği tek geçiriyorum. Çünkü çıtır olması.
1: Dışı çıtır çıtır değil
2: aynen
1: mi?
2: Aynen ve ben o püf noktalarıyla şu an size kekimiz yanmasın. Destekleyeceğim tarifle bakın, hem şeker hem maya. Tamam mı?
1: İstersen bırak biraz kalsın.
2: Şöyle evet, bir bırakacağım. Şu şekilde bir karıştıracağım. Kıymetli izleyenlerim, su ile yapılan ekmek çıtır çıtır ve tam istediğimiz gibi olacak. Ama bu ekmeğin bir farklı tekniği var. Özellikle üstüne koyacağımız tahıllarıyla buluştuğunda sanki pastaneden almışçasına efsane bir görselle sizleri buluşturmuş olacağım. Şu şekilde unumu koyuyorum aslında. Ekmeği fırına verelim mi? Kaç tarif var ikinci yarı?
1: Nermin'im. Aldım geliyorum, koptum geliyorum.
2: Getir.
1: Tabii istediğim gibi yanmış.
2: Yanmamış Serpil Hanım. Şöyle bakın, unu koydum. Unun üstüne de tuzu ekliyorum. Mayayı hiçbir zaman tuzla birlikte karıştırmıyorum ki orada yandım. Bir solma olmasın, mayamı öldürmesin.
1: Sana alan açacağım. Ve 30 saniye, 1 dakika kadar ilk sıcağını bir gönderelim. Tamam. Hemen. Şimdi bunları ben bir yer değiştireceğim.
2: Burada sana kaşık yardımıyla birazcık hamuru bu şekilde toparlarsanız el girmediği için çok daha başarılı oluyor, bilginiz olsun. Görüyor musunuz? Topak topak olan hamuru şu şekilde döverek tek hamuru yapar gibi açıyorum. Ve unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bir pişirme kağıdı alayım, bunu sana bırakayım. Ben şekili vereyim, fırına gönderelim.
1: Fırına şimdi mi verelim diyorsun?
2: Verelim. Serpil Hanımcığım da burası. Ben Serpil'in eli olmadan yiyemiyorum artık. Böyle bir lezzet Serpil'in elinin değmesi lazım.
1: Diyorsun.
2: Şimdi burada böyle koyuyorum. Tamam mı?
1: Burada ama bunu daha koyuyorum. Şey var ya.
2: Unu var ister.
1: Ben zannettim
2: bak,
1: şey
2: görüyor
1: oldu.
2: Görüyor musun Serpil Hanım, mis gibi. Keten tohumu. Burada susam. Ekranda şu yakın görüntüye bakar mısın? Serpil bak.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim
2: sana.
1: Nasıl
2: bir şey bu ya?
1: En sevdiğim şey biliyor musun benim? Ekmekte böyle tahıl. Bayılırım yiyeyim onu.
2: Tam böyle o pahalı pahalı aldığınız ekmekler var ya.
1: Hmm.
2: Şöyle açtım. Haydi bismillah.
1: Hazır
2: peki
1: beni
2: şimdi
1: bekliyor.
2: Bununla ne yapacağız? Hangisi alttaki? Şunu alayım. Serpil.
1: Canım.
2: Görüyor musun nasıl yaşıyor?
1: Almış başına gidiyor.
2: Hayatı. Şurayı görüyor musun hocam?
1: Çok mutlu o şu an.
2: Bak şurayı.
1: Mutlu.
2: Çok mutlu bizim gibi. Bizimle olduğu

0: Ben
1: 3,
0: şimdi
1: 3.
0: bunu üstüne koyacağım, elimle biraz açacağım. 3 tane derken?
1: Baget.
0: Aha, çıkar rahat, böyle keseceğiz, döndüreceğiz.
1: Bence ben iyiyim.
0: Biraz daha açayım mı?
1: Şurayı belki birazcık daha esnetirsen. Şunları şöyle
0: bir tık
1: şöyle.
0: kalın olsun istiyorum ya.
1: Saracaksın içine zaten. Aha. Diye. Şimdi
0: böyle pofuduk pofuduk.
1: Aslında benim hamurumu ben böyle bırakacağım
0: Hocam,
1: şimdi.
0: Hocam 2 dakika alır mısın, bunun şeklini göstermek istiyorum.
1: Tamam. Ben
0: Sevinirim.
1: bunu reklam arasında mayalayıp baget ekmek yapacağım.
0: Ha. Oğluşa götürelim. Üstüne de koyayım mı?
1: Olsun, zaten çevireceğiz, karışacak bence. Karıştır.
0: Değil mi? Bol olsun.
1: Ben şimdi şey alıp geliyorum.
0: Bıçak bana bir tane.
1: Bıçak vermeyeceğim sana, şey vereceğim.
0: Şunu böyle. Sen bana bunu kes. Ben de katlama tekniğiyle sarayım.
1: Okey. Enine mi boyuna mı?
0: Bence böyle yapalım.
1: Öyle mi diyorsun? Ha, açıyorken zaten şey olacak.
0: Hı-hı. Hiç bu kadar kolay baget yapmamıştınız. Bak, ekrandan ne olur ayrılmayın. Şu an bütün detaylarıyla gösteriyorum. Hadi bak, reklam arasında tarif soğumasın diye hemen verdim. Çok şanslısınız. Normalde bunu
1: yeter.
0: Reklam şeyine atarım, serpilim. Bak.
1: Geleyim mi ben de?
0: Serpil Hanım.
1: İster misin?
0: Nasıl oldu bak?
1: Gayet keyifli.
0: Sen de oradan gir. Haydi bismillah. Bakın, hamuru asla incitmedim. Sadece bütün o tahıllarıyla birlikte bir rulo yaptım. Of, çok iyi oldu.
1: Sıktım ben bunu Emine açık.
0: Çok iyi oldu. Şöyle.
1: Şeyi sıkıştırayım mı sence? Sıkıştırmayayım. Buraya
0: sıkıştırmayalım.
1: Bulaştırsana senin şeyini.
0: Ben şimdi onların üstüne alacağım bunları. Çok güzel, başarılı bir baget ekmeği yaptık. Bakın, sadece dakikalar içerisinde şu an ekrana bakıyorum. O ekrandaki görüntü beni inanılmaz şu an cezbetti yani. Ben bu hamuru yerim.
1: Senin o tarafı bir yapıştır. Ben şeyler alıp geliyorum senin yanına. Bir orayı yakın almamız mümkün mü?
0: Şöyle. Şunları şöyle yapmak istiyorum. Çünkü ne kadar tahıllı.
1: Hadi
0: o
1: gidelim.
0: Kadar güzel. Serpil, buzla ne yapacağız? Serpil.
1: Lazım. Bak şunun uçlarına, kulaklarına.
0: Buzla ne yapacağız?
1: Şimdi yanında buz dolduracağım.
0: Hadi fırına geçiyoruz. Gidelim. Aa, şimdi gelebilirsin. Özel bir
1: Koş.
0: Detay anlatacağım. Hadi gel.
1: Koş, yetiş bize.
0: Kırık ayağımla koşuyorum.
1: Ben de şimdi öbür tarafa geçiyorum.
0: Şimdi burada püf noktası.
1: Çok özür dilerim.
0: Varan bir.
1: Tutamam.
0: İlk başta sen onu ver Serpil.
1: Ama sen gel. Koy.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Efendim, bakın,
1: dikkat
0: ekmeği
1: et.
0: Verdim. Tava ısındı. Şu an buharla birlikte ekmeklerim mis gibi kabarmaya geçecek. Tamam mı? Sadece o buzun eşsiz lezzetiyle içindeki hamur kabaracak. Efsane bir görsele dönüşecek.
1: Çıtır çıtır,
0: çıtır çıtır bir hamur. Kabarmış mayalı, bol mayalı, tahıllı, bol tahıllı bir ekmek. Dakikalar sonrasında menümüze eşlik edecek. Şerbeti dökmedik, şerbeti dök.
1: Tabaklara yorum yapın.
0: Tabaklara yorum yapın, şerbeti.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
5: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
6: Evden çıkmaya çekinir olduk.
7: Ben Canpet'liyim. Bana hava hoş.
4: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
8: Hadi, hadi gelsenize.
9: Beni bırak.
10: Dede, hadi gel.
9: Yok, sen git. Ben Canpet'liyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Canpet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
2: Risk alma, Canpet.
4: Risk almayın, cam pet alın.
2: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsun.

0: olmaktan bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash Labne'yi.
4: Stash Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, Hepsi
6: Bu. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğim limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Enerjik Hareketi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Sadece durunladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
10: Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için...
5: 118.80 Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
8: nasıl yaptım ama? Hızlıcana yetiştim.
9: Yayına muazzam giriyoruz. Efendim, neden su kekiydi biliyor musunuz? İlk sıcağa çıktıktan sonra bir su bardağı soğuk suyu önce kekimizin üstüne gezdirdik. Sonra karamelize yapmış olduğumuz şerbeti de gezdirdik. Ve şu anki kıvama bakar mısınız? O kadar güzel bir kıvam aldı ki... Aman ya Rabbim. Dakikalar sonrasında efsane bir görselle yiyeceğiz. En güzel anı o sondaki her şey bittikten yeme sonra yeme anı.
8: Yıllarca saldırıyoruz ve yiyoruz.
9: Yıllarca Serpil'i anlamaya çalıştım.
8: Neden? Aşk olsun, ben zor bir insan mıyım?
9: Hayır, yeme konusunda. He, tamam. Bir şey anlatacağım, bir dinle.
8: Çok kolay bir insan aslında.
9: Şimdi yıllarca ben Serpil'i anlamaya çalıştım. Hani hep ona dedim ya. Yeme, yeme, yeme. İlk yayın yapmaya başladığımız kanalda hakikaten yemiyordum yani. Hem böyle kargaşa oluyordu, hem ev ev gezdiğimiz için TRT1'de. Yemiyordum yani. Sonra yayın yaptığımız kanalda da yine böyle çok kalabalık oluyordu. Çok fazla yemiyordum. Ne zaman ki buraya geldik, Beyaz TV'de bir keramet varmış. Serpil'i anlamaya başladım. Yani yemeden olmuyormuş. Ne yaparsan yap yemeden olmuyor.
8: Olmaz kardeşim. Rabbim demiş ki kulum sen ye, yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz ama neyi nasıl yediğinin önemi çok büyük. Baget ekmeklerim yanıyor.
9: Dermin bu olmuyor. Baget... Dermin onu giyemiyorum.
8: Giyeceğim. Kıt kadın demiş ya, bu kadın dedi ki bana.
9: Ne dedi?
8: Nermin'in dedi seni zayıflatsın dedi. O ne dedi yaşlı.
9: Zayıflattım ama.
8: Kadın bana çok neler biliyor. Söyledi.
9: Olsun, o çok biliyor. Allah'ım. Vallahi. Ekran. Yok böyle bir şey.
8: Yansa
9: ekran.
8: Koşarsın. Yansa.
9: Allah'ım dur. Yani televizyondan çıkıyor resmen yani. Şuraya bakar mısınız? Şu an ben ekranla göz gözeyim. Allah'ım Serpil, bu nasıl bir şey?
8: Hay!
9: Çok çıkar, çıkar getir, çıkar. Altındaki o buharıyla nasıl güzel pişmiş.
8: Şimdi bu baget ekmekle bu el basan tavayı yer misin yemezsin?
9: Yerim. Yerim.
8: En kıtırından.
9: Yerim. Zaten Serpil'le aynı kafaya geldikten sonra kilo da aldım elhamdülillah.
8: 2 kilo fazlası var, onu abartıyor.
9: Lütfen bunun da üstünü açmamız lazım artık.
8: Sıcak dokunamıyorum ya, çok da vurmayacağım bak.
9: Şu görsele bakar mısınız? Pastaneden çıtır, aldığınız çıtır. Bagetlerden daha sağlıklı, fırından aldığınız bagetlerden daha orijinal. Çünkü kendi yaptığınız eşsiz bir lezzet.
8: Efendim,
9: ekmeklerimizin ilk sıcağı çıkarken, tatlımız şerbetiyle buluşmuşken, Elbistan tava fırında mis gibi kokusuyla şu an stüdyoyu renklendirirken her şeyli bir pilav hazırlayacağız. Yanlış duymadınız. İçinde her şey olan bir pilav yapacağız. Aslında az malzeme ama harika lezzetli ve bol vitaminli bir pilav geliyor. 1,5 su bardağı pirincimiz var. 1 çay bardağı bakın eriştemiz var. 1 çay bardağı tel şehriye. 1 çay bardağı kuskus, 1 çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve tavuk suyuyla taçlandıracağımız bir lezzetlimiz olacak şu an efendim.
8: Maşallah her şey var içinde, her şey.
9: Çok enteresan. Gerçekten şunu bir yakından inceleyelim mi hocam? Bu pilavda normal klasik bir pilavın dışına çıkmak istedik.

0: aslında. Sofralarımızda gördüğümüz ve her gün çokça yapmış olduğumuz bu lezzeti işte kuskus, yıldız şehriye, bulgur, ondan sonra erişte, tel şehriye, tavuk suyu
1: ve pirinç.
0: Ve pirinçle lezzetlendirmek
1: istedim. Bizimkilerde bu kadar vardı abi. Düşündüm başka ne var diye.
0: Hepsi şimdi diyeceksiniz ki aynı anda pişer mi? Evet pişer. Ben onu şimdi size püf noktalarıyla anlatacağım efendim. Aslında tenceremizin içerisinde hazine değerinde bir pilav pişiriyor olacağız. Özellikle ek gıdaya geçmiş çocukların da çok rahatlıkla tüketebileceği, biliyorsunuz ki makarnanın ve pirincin içindeki nişasta çocuklar için gerçekten faydalı. Makarnayı da tüketmeniz gerekiyor diyorlar ki kas sistemimiz içinde.
1: Sence etkili. Başka içine ne koyabilirdik? Kilerden atladığım
0: yeşil
1: bir şey var mı?
0: Yeşil mercimek koyulabilirdi bunun içine.
1: Ama ben böyle şey istedim.
0: Ha? Niye? Arpa şehriye de atabilirsin.
1: Evet, arpa şehriye de alalım. Düşündüm, ne düşündüm biliyor musun?
0: Ne
1: dedim
0: düşündün?
1: Ki kilerde ne var?
0: Ha, dolabımda ne var?
1: Tabii, aslında
0: yaptık.
1: O yüzden tamam. Her şeyli.
0: Valla dolabımız maşallah Halil İbrahim bereketli.
1: Ama düşündüm şu an arpa şehriyemiz niye yok mesela?
0: Mesela yeşil mercimek de olabilirdi.
1: Yok, mercimeği koymak istemedim. O zaman hani o bildiğimiz klasiğe dönüyor ya.
0: Böyle güzel olurdu. Bol bahar şeyli. Yok getirme daha, tamam.
1: Arpa şehriye de koysaydık.
0: Getir koyalım. Şimdi ben burada aslında
1: bir
0: tık renklendirmek isteyeceğim şehriyem.
1: Hangisini?
0: Yıldızımla tel şehriyemi renklendireceğim, diğerlerini atacağım.
1: Hatta onları böyle şey yap Nermin. Hiç yıldızı
0: çok
1: iki
0: boş.
1: Tık kavur.
0: Bakar mısınız? Şu an yıldızı alıyorum.
1: Gönder. Ötekisini bir tık kavur derken böyle renk gidelim ha. Ne dersin?
0: Bence güzel olur. Evet. Tel şehriyeyi aldık. Normal bir pilav yapmıyoruz. Alışılmışın dışına çıkıyoruz dedik. Ve en önemlisi burada tavuk suyumuzla efendim renklendireceğimiz kısmı var. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri ve ekonomik, yani dolu dolu bir pirinç harcamayacaksınız. Dolu dolu kuskus harcamayacaksınız. Şehriye harcamayacaksınız. Yani ekonomik bütçe dostu dolapta kalan aşure gibi oldu. Bakliyatları değerlendiriyoruz yani. Bir gemideyiz ve hiçbir şey yok elimizde. Ne yapacağız? Bu şekilde lezzetli bir tarif çıkartma potansiyeline sahip olacağız. Aklınızın bir köşesinde bu yazmalı yani. Nermin Öztürk usulü her şey var pilav. Bakın şöyle bir eritiyoruz.
1: Unutur musun?
0: Rahatladın mı?
1: Oh, bir rahatlık geldi. Üstüne bir de kahve yaparım şimdi bu rahatlamanın şeysinden.
0: Ay çekmeyiz bugün kahve.
1: Ne olur bugün müsaade et içelim be. Vallahi.
0: Ayağım ağrıyor değil mi? Kıyamıyorsun.
1: Yani. Şimdi tamam böyle iki dirhem bir çekirdek geziyorsun ama.
0: Acıyor vallahi. Ama bu önü de sabit tuttuğu için bir yerde de iyi.
1: Ama ben söylüyorum hep bu tarz durumda ayakkabı evet biraz canını yakıyor belki ama şey sabit kaldığı için iyi bence. Bir yapayım sana el cüezzerimle kahve.
0: Pilavdan sonra yapalım.
1: Vallahi. Hı-hı. Şey yaparlar.
0: Yok.
1: Ay, şurada içeriz. Şurada. Koltuk takımı da gelmedi zaten.
0: Aman.
1: Hocam taş mı düştü onun dibine şey olmadı?
0: Ben kapalıymış. Yeni açtım.
1: Kısık mıymış?
0: Açmamışsın. Hiç açmamışsın Serpil'cim.
1: Vay.
0: Olsun.
1: İşte kadının dediği gibi yaşlı. Ay kadın bana neler dedi. Neler dedi Nermin'im? Neler dedi?
0: Sadece şunu açıklamak
1: bir bozuldum da.
0: İstiyorum.
1: Bakma.
0: Hayat o kadar kısa
1: sonra
0: ki.
1: Sonra da takmadım.
0: Şimdi bak gerçekten sosyal medyadan gelen yorumlara çok fazla takılmıyorum artık. Tabii ki düşünün 2014 yılından beri bir sayfam var ve bu sayfa içerisinde elimden geldiğince kimsenin hakkına, ondan sonra kimsenin gururunu, onurunu zedeleyecek tek bir cümle bile yazmadım. Allah da yazdırmasın. Yaklaşık 15 yıldır sosyal medyada olan bir kadın olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim ekranda olmamız, bizim paylaşımlar yapıyor olmamız siz bizi ağzınıza göre eleştiriyor olma hakkını vermiyor. İşte bizim sayemizde kazanıyorsunuz. Hayır, böyle cümleler yok. Bir istikrar var, bir güç var ve bizim de evlatlarımız var. O yaptığınız yorumları bizim de çevremiz okuyor. Dış görünüşümüzle alakalı hiçbir şekilde hakaret boyutuna varan sözcükler kullanmamızı öneriyorum ki çok zorda kalmadıkça bizler kalkıp bir suç duyurusunda bulunmuyoruz ama maalesef çok kırıcı oluyorsunuz ve bizim de buraya geldiğimiz için biz de bunun işin arkasını bırakmıyoruz sonrasında. Sonrasında çok özür diliyorsunuz ama bir etkisi oluyor mu? Olmuyor. Ve hak, en kötüsü de aslında birinin hakkına giriyor olmanız, birini kırıyor olmanız, üzüyor olmanız. Yapmayın ya, çok kısa hayat. Vallahi 2 kere 2 4, yani bugün varız yarın yokuz. Ve her anından insanın kendisinin sorumlu olduğunu unutmayın. Dil bu çünkü, her yere gider. Babam hep derdi, konuşmadan önce 10 kere düşün, 1 kere konuş kızım derdi.
1: Şey çok garip değil mi Nermin? Mesela ben seni hiç tanımıyorum, seninle hiçbir paylaşımım yok.
0: Ama işte, şey var, olabiliyor. Böyle
1: çok negatif yorumlar yapıp mutlu mu oluyor
0: olabiliyor acaba? Olabiliyor yani, ama işte bunu da şuradan açıkladık. İnşallah belki birinin kalbine ucundan dokunuveririz. Ne diyeyim? Çünkü çok üzücü. Vallahi. Gerçekten. Yani sevmediğim insanlara da kötü yorum yapmadım. Ne yaptım biliyor musunuz, görmek istemediklerimi? Engelledim. Bu hakkım var benim. Ben Serpil'i görmek istemiyorum, Nermin'i görmek istemiyorum deyip engelleyebilirsiniz. Ama kötü yorum yapamazsınız.
1: Ama şey var Nermişim, böyle de konuşunca şey gibi olacak. Bu arada Allah'a bin şükür. Sadece böyle 1-2 kişi ve onlar fix sabit. Böyle yorumlar yapıyorlar. Mesela son fotoğrafımda şey, beni böyle birine benzetmiş. Sonra çok yaşlı bulmuş beni. Çok
0: olsun ya, tamam boş ver.
1: Falan falan yani. Onun için hiç umurumda değilsin. Bir an taktım seni ama sonra takmıyorum.
0: Şöyle Yıldız Şehriye'yi güzelce kavurduk. Bir an bile takmadık. Şöyle bir tık pembeleştiriyorum. Ama şimdi ikinci koyduğumuzda pembeleştireceğim için aslında bunu çok yakmıyorum ki yanmasın. Yok. Bunu da bir tık daha açık pembeleştireceğim çünkü.
1: Böyle renk renk, kat kat, gökkuşağı.
0: Hepsi aynı anda pembeleşmeye devam edeceği için bu aşamayı iyi ayarlayın. Çok güzel renkli bir pilav yapacağız. Ben bu görselin çok iddialı olacağını düşünüyorum. Dakikalar sonrasında bakar mısınız?
1: Şurayı da alsana Nermin'cim birazcık, evet.
0: Elbasan tavanın üstünü bence açmalıyız Serpil Hanım'cığım.
1: Mı diyorsun? Tamam.
0: Şimdi... Bakar mısın?
1: Hangisini?
0: Şimdi hemen arpayı alayım.
1: Daha açık yapalım.
0: Bakın, arpayı koydum. Şu andan itibaren kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki çok hızlı yanmaya başlıyor. Birazcık kuskusumu kavuracağım sonrasında. Ama şu anki görüntü beni gerçekten mutlu etmeye başladı. Çünkü rengarenk bir misafir pilavı diyebiliriz efendim. Kaç çeşitti? Saysana bir.
1: Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Götürdüğün 7. 7 çeşit, 7 tahıllı pilav.
1: Geliyorum.
0: Gönder Serpil Hanımcığım. Eriştemi koydum. Hepsini böyle aşama aşama bir miktar lezzetlendirerek ilerliyorum. Evet, şu an ekrana da sizin gibi bir yandan bakıyorum ki o görselle bütünleşebileyim.
1: Gönderiyorum.
0: Yemek yapmak ayrı bir iş gerçekten.
1: Aşk.
0: Sanat.
1: Aşk.
0: Gönder Serpil Hanımcığım. Yıllarca asla gündemden düşmeyen en güzel mesleklerden biridir aslında mutfakta olmak. Hem evimizde hem sosyal hayatımızda sürekli yeme ihtiyacı duyduğumuz için yemek bence dünyanın en güzel işlerinden biri yani. Eğer bir de seviyorsanız tabii ki bu mesleğe gönlünüzü adadıysanız, bir şef olarak, bir aşçı olarak hayata devam ediyorsanız çok daha keyifli oluyor. Yapıp yedirip pişirmek bambaşka bir boyut, bir de beğenilmesi tabii ki.
1: Şimdi hadi sana iyi günler tatlı.
0: Birisi geldi. Dedi ki sana. Çok güzel bir sofra hazırladın. Tamam mı?
1: Ay çok teşekkür ederim derim.
0: Hayır. Beyim. Sana demedi onu.
1: Ha.
0: Geldi işte ekmeğine, dedi ki bunun dedi içi dedi şey olmuş dedi. O şerbeti çok iyi çektirememişsin. Pilavında dedi diri kalmış dedi. Nasıl cevap verirsin?
1: Kimin söylediğine göre değişir. Bunu bana aktüel söylerse mesela aktüeli kıtlarım. Neden? Sorarım. Derim ki sen ne biliyorsun bu tatlıyla ilgili? Bana böyle negatif yorumlar yapıyorsun.
0: Bozulur musun?
1: Bozulurum, bir de onu ben dediğim gibi vallahi söylenirim. Niye? Çünkü o bununla alakalı bir şey bilmiyor. Sadece görüyor.
0: Peki misafirliktesin. Oğlunun dünürü geldi. Kayınvalide beğenmedi.
1: Ay.
0: Ay ama. Ya şimdi oğlunun kaynanası. Ay Serpil Hanım, yıllardır yaparım ama sizinkinde bir garip bir tat var dedi. Bozmaman lazım, kızı vermeyecek.
1: Ay. Şöyle bunu da dur, Batu'dan yapmayalım, şeye gideyim. Hani geçen sana bir kere anlatmıştım ya.
0: Yok yani X, bu senin çocuklarına değil, aynısı benim için de geçerli. Sen cevap ver sonra ben.
1: Şimdi onunla şimdi yıllarca hep şey yapacağım.

0: için hemen bir geri vites yapıp şey derim. Ay Ayşe Hanımcığım. Ha. Canım aslında bak o öyle değil. Ben bunun hemen sana tarifini vereyim.
1: Ha, böyle yumuşak olursun.
0: Olurum.
1: Mecburiyetten değil mi?
0: Şimdi ama yüz yüze bakacağım. Ne?
1: Yetmedi yok Serpil Hanım. Siz burada hatalısınız dedi.
0: Şey derim. Aman tamam haklısın Ayşe'cim sen der. Susarım.
1: Sen ver tarifini dersin en kötü.
0: Sonra o veriyorken de normal Serpil şey der. Yok canım aslında öyle değil falan der ama demem. Ay seninki daha güzelmiş der geri vites yapalım. Ne yapayım?
1: İşte bu. Ha, bak aktüele geldi kızdı. Dünür'e kızamadı gördün mü Halil Hoca? Sana kızdı.
2: Onu da kıtlar.
0: Kıtlamam. Kıtlayamam. Vallahi kıtlayamam.
1: Ha, herkes biliyor Serpil
0: koyun. Ama şeye çok bak yalan yok çok bozulurum. Neden? Çünkü dediğim gibi ben aktüele diyebilir miyim? Sen beni o açıdan çekme. Bu mercekle çekme.
1: Diyemezsin.
0: İşte ne bileyim. Orası sana dokunma kamera. Şimdi diyemem
1: bak,
0: çünkü
1: gel,
0: ben
1: gel.
0: Bilmiyorum.
1: Serpil'im gel gel. Pilava gel. Ve şunu söylemek istiyorum aslında.
0: Tuzlu.
1: Bakın ya şu tencerelerin ne olur Nida linkini verin. Gerçekten bayıldım.
0: Bana çok soruyorlar DM'den.
1: Biliyor musunuz? O kadar güzel ki bak.
0: Vallahi
1: şu tahta kaşığı psikolojik olarak alıyoruz ama. Ver bakayım Serpil'im.
0: Al sana. Hunharca bir kevgir
1: bakın, vereyim. Bak. Hı. Görüyor musun?
0: Hatır hatır çiz.
1: Ay. Hiçbir şekilde çizilmeyen bir tencere yapmışlar var
0: bu
1: ya.
0: Bu bana bunu çok
1: buradan
0: gerçekten.
1: Buradan Ethem Bey'e sevgilerimi gönderiyorum. Ethem Bey stüdyoya da kahverengi tencerelerden istiyoruz renk olması açısından. Bir de izleyicime hediye vermek istiyorum onay gelirse. Buradan büyük patrona seslendim ben.
0: Diyorsun ki Ethem Bey.
1: Gönderecek.
0: Nermin Enfes Mutfağı izleyicilerine de.
1: Hediye.
0: Bu arada ben şeyi söyleyeyim
1: of,
0: mi?
1: Tavuk suyuna bakar mısınız? Biraz daha su isteyeceğim.
0: Bunun iki
1: bak,
0: tane şeyi var.
1: Çekseydik burayıları keşke. Niye erken bitirdik?
0: Ay evet şöyle. Öyle. Kısa kısa kısa seviyor. Kısa öz. Mesaj aldık gerisinin hiçbir
1: evet.
0: Şeyi yok.
1: Özlemciğim şöyle güzelce hı. Televizyondan, ekrandan hı. Şöyle bir.
0: Oba.
1: Efsane.
0: Şimdi.
1: Görüntü çok güzel. Hiçbir şekilde çizilmediği için de çok rahatlıkla bütün bakliyatlarımı karıştırdım.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Çok güzel olmadı mı pilav? Ne diyorsun?
1: Oldu. Oldu hayat.
0: Heh,
1: oh. Şimdi izleyici diyor ki. Nermin Hanım süslendi, püslendi. Kameranın önüne geçti. Hayat ona güzel. Yok hocam. Ha biliyor nelerle uğraşıyor.
0: Bakayım süslendin mi?
1: Bak,
0: git bakayım oraya git bakayım. Oraya git bakayım.
1: Şimdi bak hayatı bilmiyorsunuz izleyicilerim. Bak gerçekten
0: saat
1: sizdeki zorlukları.
0: Başlıyor. Bakayım.
1: Yani ben sabah 7'de kalktım.
0: Baktım.
1: Valla 6.30'da kalktım. Ondan sonra çocukları bir koordine ettim. Tık tık tık tık buraya geldim. Burada bir asistanlarımız, burada bir işte stajyerlerimiz. Yani kamera önü ve kamera arkası yönetmiş olduğumuz durumlar var Serpil Hanım. Gerçekten.
0: Hı. Baktım güzel, güzel gözüküyorsun. Gözüme hoş geldin.
1: Allah'tan var ya böyle kıyafetlerim beni mutlu ediyor. Yoksa gerçekten söylüyorum yani bazen böyle şey oluyorum.
0: Dön bakayım, dön bakayım. Tut elimi.
1: Ya
0: dön bakayım.
1: Dön.
0: Ay boyum da yetişmedi. Dön, dön.
1: Tamam, tamam dur.
0: Yani dön.
1: Şu an biliyor musunuz böyle kamera arkasını yönetmeye çalışıyoruz. Bakmayın böyle durduğuma. Kurban olduğum Mevlam diyor ki yaparsın. Onu da yaparsın, bunu da yaparsın diyor. Yapıyoruz elhamdülillah. Hele bir müzik gelsin. Yöreselin hası geliyor.
0: Hele gel,
1: sizi alıyorum.
0: Gelsin masa.
1: Sizi alıyorum. Nereye götürüyorum?
0: Ben Sivas dedim ama sen Erzincan'da.
1: Hem Sivas'a hem Erzincan'a özel. Vallahi bir şey söyleyeyim. 20 yıllık gelindim. Ben kırda çorbası duymadım. Erzincan'da.
0: Rica ederim. Rica ederim.
1: Duymadım. Kırda çorbası Erzincan'a aitmiş.
0: Ya.
1: Sorarım. Var mı? Niye duymadım ben? Niye bizim evde pişmedi?
0: İşte her zaman herkes her şeyi pişirmiyormuş.
1: 2 su bardağı yoğurt, 1
0: evet.
1: Çay bardağı bulgur, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, tuz ve tavuk suyuyla lezzetlendireceğimiz okkalı bir tarif.
0: Tamam.
1: Sosunda 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 dal taze soğan, tuz ve pul biber efendim.
0: Ya.
1: Günün 5. tarifim, 6.
0: tarifim. Evet, 5. 6 daha gelmedi, gelecek.
1: Hay 6 da varmış.
0: Gelir.
1: Allah.
0: 7 de gelebilir.
1: 6
0: daha
1: da geliyor.
0: Daha ekmeklerimizi koymadık. Çorba tenceresi.
1: Evet. Şimdi bu kurda çorbasında çok enteresan.

0: yoğurdu, yumurtası hepsi yayla çorbası gibi çırpılacak burada. Direkt ocağın üstüne koyup pişirilecek. Yani çiğden bir karışım hazırlayacağım.
1: Ay çok affedersiniz, şakaladım.
0: Affettik, çok affedersin dediğin şey, için affettik.
1: Suyumu tekrar ısıtacağım ya. Tamam. Sen gelene kadar şuraya koyuvereyim hemencik canımın
0: içi.
1: Pilavımız
0: çok güzel oldu, pilavda gözüm.
1: Aşık oldun değil mi?
0: Aynen.
1: Ben de.
0: Yöresel bir lezzettir. Aslında birçok yörede gördüğümüz tariflerden bir tanesidir. Yoğurduyla bakıldığında içindeki yumurtasıyla da bir yayla çorbasını anımsatır. Yayla çorbası biliyorsunuz hasta çorbasıdır. Küçükken en çok çocuklara içirmiş olduğumuz çorbalardan bir tanesidir. Ve unu böyle bu şekilde çiğden koyup...
1: Şimdi Nermin amcığım... Ben tabii buldu hattır hattır çizdiriyor.
0: Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bakın içine yumurtayı da koyacağım. Yok yalnız hocam o. Üstü kapalıydı. Bakın açtım. Şöyle. Bunu bana sarısını verir misin Serpil Hanım?
1: Sarısını istiyorsun?
0: Evet. Şöyle güzelce çorbamı ön zeminini hazırlıyorum. Bir tane yumurtamızın sarısını da içine atıyorum. Tuzunu koymayacağım. Çünkü biliyorsunuz ki tuzda kesilme olasılığı var. Pişmeye yakın eklersek çok daha mantıklı olur. Bulgurun içerisine ekleyeceğim.
1: Ay, şimdi.
0: Bulgur bir tık fazla koyuyoruz burada. O kıvamını sağlayacak.
1: Şey istersen tamamını ekledin mi onu?
0: Ekledim. Ama çok değildi. Azdı. Bakın şöyle.
1: Ya ben bunların bu sarı şeylerinden hiç hoşlanmıyorum. Sarı sarı. Dışının kabuğu.
0: Şey yaz soğanı mı?
1: Artık bunun da şeyi geçiyor.
0: Ben şu alayım çok ısınmasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen onu al ben tavada soğanımı kavurayım.
0: Tavuk suyumu ekledim. Şu an çorbamın az çok renginin ne kadar başarılı olduğunu ekrandan görüyorsunuz. Ve hiçbir şekilde şu an kaynatmadan bütün her şeyi çırptım. Şöyle gel. Geliyorum bismillahirrahmanirrahim. Ocağımın altını yakıyorum. Aslında Serpil Hanım ısınmış mıdır pilav yer değişsek?
1: Öyle mi diyorsun?
0: Elin yanmasın açtım ocağı.
1: Yok yanma.
0: Hadi bismillah.
1: Hadi gel canım bakayım.
0: Hop.
1: Bu senin.
0: Bu da benim.
1: Ben de altını kıstım. Of of.
0: Şöyle bu çorbada yoğurt olduğu için içinde biliyorsunuz ki çok çabuk kesilme yapar. Tuzunu o yüzden eklemedim. Kesilmesini önlemek için de sürekli karıştıracağım ki çorbamda o yoğurttan oluşabilecek topak topak beyaz görüntüyü istemiyorum. Akışkan bir kıvamı olsun. Bir yandan da ocağımızın altını açtık. Soğanımızı böyle bayağı bir yakacağız aslında. Minicik doğrayıp yakacağız ki en sonunda kırdo çorbamızla buluşacak. Yörede deyince gerçekten yine bizim ülkemiz yani maşallah.
1: Fırını görmek ister misin tatlım? Biraz üstü şey olsun istedim ama bence oldu, alalım.
0: Hangisi?
1: Çünkü yağını... Elbasan tavamızın yağını eklememizin vakti gelmiştir diye düşünüyorum.
0: Efendim şu an şöyle görün. Ben bir yandan tereyağını hazırlayayım sonra çıkartacağım.
1: Öyle
0: birazcık daha
1: diyorsun?
0: Kızarabilir. Şu an münasip ama çok kalırsa yanar. Orada bir dikkat edelim. Burada elbasan tavaya yine tereyağı ve toz biber yakacaktık kıymetli izleyenler. Soğanımız bir yandan burada karamelize olurken elbasan tavanın da yağını burada açıyorum altına.
1: Yer
0: bir yandan da şurada
1: iyi mi?
0: Çorbamı karıştırıyorum. Ve ben aşama aşama sizlerle tarifleri paylaşıyor olacağız efendim.
1: Ben şimdi
0: şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Sana Allah'ım. Bu soğanın beyazlarını vereyim mi ya? Vereyim bence. Ben sarı şey yeşillerini alayım.
0: Tamam. Şöyle kesilmemesi için karıştırma işlemine devam ediyorum. Pilavı yakın görelim mi? Bak. Of. Karıştırmayacağım şurayı. Pilavı. Çünkü bu görüntüsü çok güzel. Bakar mısınız?
1: Ne yapayım?
0: Şu an ekranda.
1: Bu bizimkilerimiz de bu kadardı ya. İzleyicilerimiz de başka şeyler varsa katsınlar.
0: Ben bayılıyorum ya.

0: Ya var ya böyle mutfak böyle yemek son ana doğru geliyor ya. Sabırsızlanıyorum işte. Bu esnada hemen böyle sofrayı kurup sizlere ikram edesim geliyor. Ben annemin kızıyım. Annem de ye Allah ye. Ye Allah ye birisi geldiğinde evet. Bilirsin sen Serpil'im.
1: Çok iyi bilirim. Handan teyzeme bir yakalanırsanız.
0: Kahve iç, süt iç. Yoğurt iç, yoğurt ye.
1: Handan teyzemin radarına girerseniz bir şey yemeden içmeden.
0: Bir de
1: yemedi
0: mi çok üzülüyor.
1: Evet.
0: Küsüyor. Evet efendim, kırda çorbamı karıştırıyorum. Pilavımı bir harmanlayayım şimdi. Ama gel hocam öyle harmanlayayım. Dumanı üstünde. Bakın o kadar güzel ve başarılı pişti.
1: Bence bu kadar yeter şeye üzeri iç.
0: Of. Bak. Allah Allah. Serpil görüyor musun? Nasıl başarılıyız.
1: Kokusu kendinden güzel.
0: Hayatımda
1: görseline aşık ol.
0: Pilavı hiç sıkıntılı pişirmedim. Hep böyle tane tane oldu elhamdülillah maşallah diyeyim de nazara gelmesin. Hiç sıkıntı yaşamadım. Hani diyorlar ya lapa lapa yaparız. Burada aslında su çok önemli. Ki şu an daha suyunu çekmedi. Birazdan suyunu çektiğinde çok daha başarılı olacaktır. Maşallah.
1: Oh gene mi? Bak.
0: Bak al bakayım. Pirincine bak.
1: Eriştesi pişmiş. Test et. Pirinç al dente.
0: Al dente mi? Oğlum bir tık daha pişsin o zaman.
1: Bir tık al dente onu. Böyle bir dinlenmesi yetecek ama.
0: Öyle mi? O zaman Elbistan tavayı alalım.
1: Yok yağma şey yaptım.
0: Şu yağını şöyle bir tık daha burada hızlandıralım.
1: Tatlılar çıkmadı. Oh.
0: Ne çıkmadı?
1: Tatlılarımı sağlandırıyor. Maşallah misafirler bizim yemeğe kalacak. Hiçbir şeyimiz yok ortada. Rahat ol.
0: Neyse kayınvalideleri seviyormuş. Güzel bir sofraya geldiler.
1: Ama öyle yok ortada bir şey yok. Her şey tencerede.
0: Olsun, misafirlerimiz bugün size güzel bir sofra var.
1: Olmadı tencerede yeriz bugün hep beraber.
0: Tencereden yiyeceğiz hepimiz.
1: Çıkmadı. Tencereden sunum kaplarına çıkamıyor orada.
0: Bakın tozu koyuyorum içerisine. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hı. Söyle canım.
0: Bayağı bir sofra oldu bu ama. Ama kallavi şey derler
1: görmüyorum,
0: ya.
1: Görmüyorum şu an görmüyorum.
0: Niye?
1: Yani hazırda olmayınca ben böyle geriliyorum biliyorsun.
0: Gözünde problem mi oldu? Niye görmüyorsun?
1: Kaplarda yok. Sunum kabında yok. Hepsi tencere.
0: O zaman Eyva sen tavayı ver Serpil Hanımcığım.
1: Alayım mı diyorsun?
0: Getir.
1: Tam şuraya getiriyorum.
0: Tam şuraya getir. Şöyle.
1: Dur şuraya
0: kadrajı da ayarlasın hocam. Hı, bir görsel şölen gelsin.
1: Hepsini yığdık buraya.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım.
1: Oho kaynıyordu.
0: Bak, i̇şte kaynar, bu efendim kaynar. Balkanların yıllardır mutfağımıza girmiş Osmanlı döneminden günümüze gelen... Lezzetlerden bir tanesi tereyağı ile birlikte toz biberi. Bismillahirrahmanirrahim. Hop hop hop.
1: Allahu Ekber.
0: Ben yukarı. Çok güzel oldun. Ay ya çok güzel oldu. Tamam.
1: Baget ekmeği kulağını koparıp bandırmak ister miydin
0: İstedim,
1: mesela?
0: İstedim. İstedim.
1: Değil mi? Bak canım
0: onu çeker. Onu istedim. Ekmeğimi
1: şu araya batır. Araya.
0: Ekmeğe bağla. İkimiz aynı anda
1: batır,
0: gel.
1: Batır.
0: Geliyorum. Senin gözün kalır sonra düşerim üşerim gel.
1: Aşk olsun. Heh, o araya bak şu mandıra olmuş orası. Her yerine ama bozulmasın. Daha fotoğraf
0: ay,
1: çekeceğiz.
0: Her yerine batırdınız.
1: Yok bak daha ağzınıza götürmedik ha.
0: Ararlar aşağıyı. Oh. Çok iyi gözüküyor.
1: Vallahi bak,
0: üçünü tek seferde yerim.
1: Aşk olur.
0: Böyle zayıf olduğuma bakmayın, aldanmayın.
1: Sen onun iyice gözüktüğüne bakma.
0: Neyi mi gördün?
1: Yer yani. Sever. Vallahi. Ekmekten mi tutuyorsun? Ne dedim? Bir şey mi dedim? Siz bakmayın onun öyle zayıf olduğuna.
0: Sana ne İda? Diyor ki öğlende diyor ekmek glutensiz diyetinizden vazgeçiyorsunuz diyor her öğlenden sonra diyor.
1: Çeteni mi tuttun yavrum? Neredesin sen bakayım? Kendin poğaçaları gömüklerken sıcak sıcak lüp lüp lüp.
0: Konuş.
1: Sarp Hanım diyet yapacağım. Sarp Hanım migrenim tuttu. Yersen. Güp güp güp. Yine mi?
0: Ya kimse kimsenin kilosunu ayırmasın. Yemek yemek güzel bir şey.
1: Ben kilolu demedim ayrıca Nermin'e. Siz bakmayın onun öyle böyle çabuk kale şey koşu kalem gibi gözüktüğüne.
0: Yerim. Ya. Bakın tuzu koyuyorum. Koyayım mı?
1: Gönül hocam.
0: Ya işte biz birbirimizin gözünü oysak da
1: karışma. Yan yana böyle. Sonra Nermin oynayacak. Karışmayın siz. Gidi bakın sen ne yaptın? Ne yaptın?
0: Bakmayın böyle durduğumuza.
1: Allah'ım çorbanın kıvamına gel.
0: Bir kepçe alayım mı Serpil'im?
1: Vallahi iyi verdim valla.
0: Beşinci, altıncı tarifimiz ne?
1: Kısmet.
0: Baksana ipe.
1: Şimdi o biraz şey olsun.
0: Ben biliyorum. Ben bugün bir hamur mayaladım. Ne yapacağım biliyor musun?
1: İşte tost ekmeği yapsak.
0: Ben çok farklı bir şey yapmayı düşünüyorum şu an. Senin için de uygunsa, münasipse.
1: Daha söylemedin ki. Söylemiyor münasipse.
0: Yayın öncesi yoğurdum çek kızım. Yani bak benim mutfakta kaç 8 kilo mu alıyordu? 8 evet. Kilo alan hamur yoğurma makinem. Şefim, mutfak şefim benim. Bak Serpil'le bunu yayından yemin ederim size 5 dakika önce falan yoğurduk.
1: Bak.
0: 1 saat içinde hava alabilen bu kadar canlı bir hamur gördünüz mü?
1: Ay,
0: görmediniz. Mis. Şimdi ne yapacağım ben bundan? Gel.
1: O koysaydık mı? İster miydin?
0: Çok başarılı olmuş. Bak.
1: Kabarmalara doyurmuş yavrum.
0: Ne kadar hamuru başarılı yoğurursan o kadar başarıya ulaşırsın. Ben bunun için senden dolaptan bir şeyler seçeceğim.
1: Ne?
0: İçine bir şeyler koymamız lazım.
1: Ya ben de yiyeyim. Tahıl koyalım. Bak şurada tahıllarım var.
0: Sen hep yiyorsun zaten. Senin için problem yok. Yok ki. Tahıllı tahılsız da olsa
1: ama canım tahıllı çekti bu ara.
0: Dur o zaman sana bir şeyler yapacağım.
1: Keşan tohumu falan da var.
0: Ha, ama ne yapacağım biliyor musun? Katmer gibi yapacağım.
1: O zaman olmaz hocam benimkisi.
0: Getir getir. Olacak fırına vereceğim ama. Getir sen.
1: Ama tahıllarla nasıl katmer yapacaksın?
0: Gel göstereyim sana şimdi.
1: Sen ne koyacaktın peki? Senin fikrin neydi?
0: Ben dedim ki içine böyle. Şey dedim. Yapayım dedim. Bir şeyler kavururum. Dünkü kıymamız mesela duruyor mu?
1: Duruyor. O zaman şey çiğ börek gibi.
0: He böyle bir.
1: Poşetinde çok duruyor. Hamurum. Tertemiz. E tamam öyle yapalım. Getir değil ben size bak. Hadi bak getir. Poşetinde duruyor valla.
0: Getir. Valla duruyormuş. İyi sevindim. Çünkü Kerem çok sevdi onu. Ağzı açık böyle pide mide de yapayım. Tamam mı? Bak
1: ağzı açık mı yapacaksın? Pide mi yapacaksın?
0: Biz yapıyorduk ya böyle bıçak atıyorduk böyle çat açılıyordu.
1: He anladım
0: ondan
1: tamam.
0: Ondan istiyorum.
1: Bak dün bağlamıştık ya tertemiz.
0: Valla Kerem çok sevdi onu Serpil teyzesi. Götürüvereyim bunlardan.
1: Sıktım suyunu çıkardım. Dur.
0: Bak şimdi bu görüntü çok kolay hazırlanıyor. O yüzden size de göstermek istedim.
1: Ay kaşar da versen mi sana acaba?
0: Yok. Hiç tamam. Uğraşma kaşarla.
1: Kıymalı pide.
0: Seni yormayayım.
1: Neyse Allah razı olsun.
0: Bak şimdi bismillahirrahmanirrahim.
1: Yayında mayaladığımı da ben de tost ekmeği yaparım.
0: Şöyle. Hamuru toparladım.
1: Ben şimdi sana bir...
0: Tabii. Yaz. Evet. Ağzı açık pide.
1: Ağzını açacak mıyız? Açalım.
0: Açacağız. Onun püf noktasını gösterelim Serpil'im.
1: Okey tamam.
0: Sen bana bezeyi açmaya başlarsan uzunlamasına...
1: Şu kahve ben... içeceğim dedim ya sırf bunu onun için değerlendirdin değil mi?
0: Tabii kahve köşesi yasak. Otur. İç nereye kadar? Şu elinle temizken bir çırpıver beni.
1: Aman.
0: Güzelim yeşil elbisem, zümrüt yeşili gözlerimle ne kadar uyumlu.
1: Yok leket tutmadı. Gitti.
0: Bak, hiç tutmuyor.
1: Kaç?
0: Havaalan kumaş.
1: Neymiş? Hmm. Bak bak.
0: Nefes aldığı için beni de rahatlatıyor. Şimdi bak Serpil bana ne yapacak? Şimdi ben size nasıl bir şekil göstereceğim. Bir tane daha şekil yapmıştık hatırlıyor musun? O da çok güzel olmuştu.
1: Hangisiydi? Özlem gibi kitabın ortasından geldim bana Nermin'im.
0: Ama sen beni anladığını düşünüyordum ben.
1: Şimdi o gelmedi aklıma. Başka şeyler var? Spoilerlar.
0: Böyle çok hoş bir görüntüsü vardı onun.
1: Hepsi çok hoş. Bizim yemeklerimizin.
0: Doğru
1: devam.
0: Dedi, doğru dedi. Nasıl tarif etsem?
1: Bilemedim.
0: Ben de bilemedim.
1: Ne koymuştuk?
0: Çok esnetme onu bana sen. Biraz uzun boylu yap yeter.
1: Öyle yapacağım.
0: Canımsın. Soğanım da orada güzel kırdo çorbanın için kavruluyor.
1: Gözüm onda.
0: Hamurumuz çok başarılı.

0: ortalık kabarmış ama bak yorulmak bak, ne kadar önemli görüyor musun?
1: Merdanenin altını görüyor musun? Bak hala baloncukları var.
0: Nefes alıyor çünkü.
1: Bu iyidir ha?
0: Bence çok iyi.
1: Okey.
0: Serpil Hanımcığıma bunları hazırladım.
1: Bari bir iki de kaşı ağrımı yapsam. Sen buraya gel.
0: Zaten yetmeyecek hiç aç.
1: Evet. Şimdi bari bakın. İki tane de bana bırak be.
0: Ne bıraktım tamam. Yani. Bakın şöyle.
1: Kesse miydim onun ağzını biraz daha?
0: Yok, ben şimdi onu çetalla ezeceğim.
1: Hı, dağıt.
0: Donmuş dolapta ya.
1: Soğuk.
0: Bakın şöyle pidemizin iç harcını sürüyorum hamuruma. Ağzı açık olacak. Şimdi demeyin ki nasıl ağzı açık olacak. Komple kapatacağım ilk etapta.
1: Gözüm de bu tarafta.
0: Şöyle komple bir kapatıyoruz.
1: Gönder ucu.
0: Şöyle bir pile gibi yapıp. Evet, ekranda da şu an görüyorum.
1: Misafir ol gel bana. Börekler açıyorum. Ay bana bakar mısın? Bana bir şeyler oldu. Kelkem artık şarkı
0: söyleme.
1: Vallahi.
0: Ha, bakın sonra çevirdim. Tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki bunun ağzı nasıl açık? Bir dakika.
1: Daha açmıyor.
0: Daha açmıyorum. Açmıyorum şu an. Düşünüyorum birazdan. Serpil bana jilet verecek. Onu açacağım.
1: Onu da mı vereceğim?
0: Vermesen mi?
1: Veririm. Yanındaki çekmece de hazır.
0: Tamam. Şöyle kıymayı eşit her yere gelecek şekilde yayıyorum. Buradan yine bir yapıştırma yapıyorum. İyice kapatıyorum.
1: Geldim. Sana 3 tane yeter.
0: Yeter.
1: Daha vermeyeceğim hocam.
0: Tamam şimdi. Hayat. Ortaya aldım.
1: Hiçbir yemek ortada yok.
0: Hiçbir şey kaldı. Var var hazırladım. Sen merak etme ya. Korkma.
1: Bakın daha kızarmaya devam ediyor bizde. Hemen şuradan.
0: Bu dünden kalan bir kıymalı harçtı. Atmamıştık dedik yarın hamurda falan değerlendiririz. Bakın nasıl bulmuş gibi oldu.
1: Şunu şuraya koyuyorum. Bak dikkat al.
0: Tamam hayatım. Jilet burada. Birazdan onu temiz, ağzı açığa çevireceğiz. Mutfak. Mutfak jiletimiz. Ekipmanımız. Ekmekler için almıştık özel onları. Şurada yine kapatıyorum. İyice ortada birleştiriyorum ki alttan sosu akmasın. Tepsimi...
1: Ona şey verecek miyim sana yumurta falsalım. İstiyor musun?
0: Yok.
1: Ne istiyorsun?
0: Yağ fışkırtırız üstüne.
1: Valla. O kadar eminsin yani.
0: Emin olmadığımız hiçbir yola çıkmadık Serpil'im yani. Allah bize o gücü verdi.
1: Çok şükür.
0: Al bakalım. Şimdi bunu nasıl ağzı açığa çevireceğiz? Gel bakalım. Çok güzel böyle. Gel bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ortadan bir çizik atıyorum.
1: Karnı yarık oldu.
0: Bir tane daha atıyorum. Sonra pidemi şöyle açıyorum. Hem çok muazzam bir görsel oluyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Hani saatlerce o kenarını düzeltmekle uğraşmıyorsunuz. Hem de çok rahatlık. Bakın şöyle.
1: Tavayı bir sallama ihtimalim var mı? Yanında ya.
0: İhtimallere göre hareket edebiliyorum.
1: Bakayım geleyim mi?
0: Hemen şimdi sallıyorum. Sen merak etme. O biraz daha yansın.
1: Yok şey diye. Eşit.
0: Of of of of of.
1: Sen şimdi kabarmalara doyama yavrum inşallah.
0: Çok dikkat edin jiletle oynarken.
1: Evet.
0: Elinizi kesmeyin.
1: Mutfakta da çok güzel yerlere saklayın kutusuyla ki çoluğun çocuğun eline.
0: Allah vermesin.

0: Mesela.
1: Evet. Sen ne yaptın Serpil Hanım öyle?
2: Vallahi şöyle katlıyorum.
1: Maşallah. Ben glutensiz besleneceğim dedikçe mutfağımda gluten fışkırması yaşıyorum.
2: Hmm.
1: Nerede bizim pısımız?
2: Bende.
1: Şuraya bir pıspırsa. Ben atayım artık kurdu
2: öyle. Evet, kapattım. Şimdi bu da senin.
1: Çok güzel koktu. Soğanımın içine pul biberini ve tuzunu ekledim.
2: Hmm.
1: İyice tam olarak ekranda gördüğünüz şekilde yakmanızı istiyorum. Bunun aslında bu çorbanın en büyük özelliği de bu zaten. Karamelize soğanıyla lezzetin açığa çıktığı anlar. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yani yandı falan demeyin, yanmadı.
1: Anam gibi şöyle bir kepçe.
2: Hmm.
1: Hey maşallah. Evet efendim. Çorbamızın finali ve bakarsanız asla kesilme yok. Bu kadar sıcakla buluştu, yoğurtla buluştu. Çünkü hem çok güzel karıştırmasını yaptık, hem de ayrı tavada güzelce kızdırdık. Ve çok da başarılı bir boyut aldı. Daha ne olsun efendim, altını da kapattık.
2: Ben yumurta kullanacağım, istersen sana da vereyim.
1: Vallahi bilmem Serpil'ciğim. Yeter.
2: Ama niyetim yok diyorsun.
1: Kahve içmek istiyorum artık yani.
2: Bence
1: beni de kahveye alıştırdınız ya.
2: Türk kahvesi içmeli insan.
1: Bir de sunumlara geçmemiz lazım. Hakikaten.
2: Rahat olayım mı?
1: Misafirimiz var yani.
2: Ben sana söyledim. Şunu ne gerek vardı yaptık. Bunu ne gerek vardı yaptık.
1: Yani. Kabımı değiştireceğim.
2: Değiştir. Diyorsun ki güne böyle devam edeceğim. Edecek kadın öyle devam edecek. Bunu da çıkartmayın oldu mu çocuğum? Sabah çıkarıp yemeyin. Şey yapın. Adını siz söyleyin. Hazır. Gidin oradan. Verin paranızı. Poğaça börek alın. Vah. Enormal. Enormal. Şimdi. Nermin'im.
1: Yanımdaki. Beni bilir. Böyle terlik şimdi değiştiririm arada bir.
2: Şimdi Nermin'in hamuruna...
1: Oh, yağladık. Rahatladı. Ben bir elimi yıkayayım, terliklerimi değiştirdim ya. Oh,
2: sen yıka. Senin hamurunu yağladık, kenarlarını, pidelerinin. Ben ne yapacağım? Arıtmadan aldığım suyumla bir güzel yarın bizim ponçiklere ekmek yapıyorum efendim. Böyle bol suyla banyo yaptırıyorum bunu.
1: Evet efendim. Bir baton ekmek, bir de görmüş olduğunuz üzere kıymalı ağız açık pide yaptık. Bakın pideleri saatlerce kıvırmayla asla uğraşmadık. Sadece ortasından bir jiletle inanılmaz kolay, pratik bir şekilde ağız açık pide hazırladık. Konya'nın etli ekmeğine de benzedi. Güzel oldu.
2: Yani benzedi evet.
1: Ve fırına atayım artık yavaş yavaş.
2: Sen at, ben de geliyorum.
1: Pişsin. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hmm. Şöyle bol tahıllı.
1: Şöyle.
2: Yarın yersiniz.
1: 200 dereceye getireyim.
2: Tamam, mis.
1: Hatta 180'de yapayım.
2: Daha 500 dakika.
1: Birazcık
2: var.
1: Kabursun.
2: Oh oh oh, maşallah. Belim de belim. Heh, şimdi. Nermin'im ne diyorsun bence benim ekmeklerime?
1: Onların piştikten sonraki görüntüsünü çok merak ediyorum.
2: Rica etsem benim için
1: İçinin
2: atar mısın?
1: İyice pişecek.
2: Ben de şurayı toplayıp yanına geleyim
1: atarım
2: senin.
1: Şöyle bir pilavımı karıştırayım. Evet, pilavın altını kapattık bakın. Tane tane şöyle, eğer kaşığınızı daldırdığınızda şu şekilde havalandırarak açılıyorsa pilavınız çok başarılı olmuştur bakın. Çünkü ezmemek gerekiyor. Böyle hatırlıyorum şefler yemekhanelerde sadece kevgirle böyle havalandırıp bırakırlar. Çok güzel koktu.
2: Şimdi siz yiyin bakalım.
1: Şimdi burada da baton ekmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Hepsini 4 tane beze bir şeklinde sardık. Üzerine de tahıllarımızı gezdirdik. Şu an ekranda görüyorsunuz efendim. Önceden ısıttığımız fırına
2: da. Rica etsem 200 yapar mısın benim fırınıma?
1: Veriyoruz. 200 de zaten. Buzun var mı?
2: Buz değil ama ben bayağı yıkadım.
1: Şuraya su koyabiliriz diye dedim.
2: Tamam, gelirim.
1: Çok da güzel kabartır ekmeğimi.
2: Geleyim mi?
1: Vallahi olur. Su da olur. Ne, nasıl koyalım?
2: Burada temiz suyum var. Kahve suyumu da hazırladım.
1: Gel. Dök bakalım. Kenara bir tık kayar mısın ya? Bakın şöyle.
2: Yana yana.
1: Buharıyla pişsin istiyorum çünkü.
2: Ne kadar seviyor değil mi?
1: Ekmek buharı çok sever. Bu fırınlarda da aslında bu teknikle pişirilir. Fırınlarda, pastanelerde ki o

0: uğramak istiyorum.
1: Ne o? Ben şimdi burayı bir açacağım. Çünkü neden biliyor musun? Artık şey... Toparladıklarımızı...
0: Ben şu ekmeğimi bir dilimleyeceğim sen orayı açana kadar bana.
1: Aman.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle... özellikle ilk sıcağa gittikten sonra dilimlemenizi öneriyorum ki... ziyan olmasın ekmeğimiz. Özlem bana sepet verdin mi?
1: Yok, sepet vermeyeyim. Onunla ilgili hiçbir fikrimiz yok Mermin Hanım. Ben sana başka bir şey getireceğim şimdi.
0: Şöyle.
1: Bulacağım. Yok,
0: çok tatlı. Başarılı yani gerçekten. Bugün deneyin. Hiç zorlanmadınız. Hamuru dümdüz açtınız. Altına üstüne tahılları gezdirdiniz. Ve şu yumuşaklığa, şu içindeki gözeneklere bakar mısınız? Yakından da şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle pamuk gibi bir ekmeğimiz var. Gözenekleriyle birlikte. Sanki böyle dışarıdan fırından alınmışçasına. Hiç yorulmadan. Bir pazar kahvaltısına ideal.
1: Şimdi.
0: Çok mersi. Teşekkür ederim.
1: Nasıl bir seçim? Sence beğendin mi?
0: Ben beğendim.
1: Allah razı olsun.
0: Benim için münasip.
1: Tamam.
0: Bunları da minik kesmeyeceğim. Şöyle koyuyorum.
1: Kabarmış mı aralarına Ermin?
0: Çok güzel. Gözenek gözenek olmuş vallahi.
1: Vallahi.
0: Şöyle hadi yapacağım bakalım. Sadece.
1: Doldur doldur öyle. Hiç şey yapma.
0: Kesmeyeceğim şu bir tanesini. Bütün.
1: Çorbamızın şeyi kaldı değil mi? Üstünün final taze soğanı kaldı.
0: Evet, onu taze soğanla koyacağız. Bir kahve yapsana kurban olduğum ya. Vallahi bak ben de eskiden
1: yalan,
0: içmezdim.
1: Sen de mi?
0: Vallahi böyle bir başım ensemden ağrıma girdi. Babam hep şey der. Aa, babamın başının ağrısı nasıl geçer biliyor musun Serpil?
1: Nasıl?
0: Şimdi kahveyi yap, bir püf noktası göstereceğim. Migrende bile çok etkili biliyor musun?
1: Hakikaten mi?
0: Bunları
1: şaka
0: atmayacağım. Bir yulafla ekmek yaptığımda içine koyacağım. Tam böyle kızarmış istediğimiz gibi.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim, bunlara bayılırım. Sokak simidi yerken de şey yaparım.
0: Bakar mısınız?
1: Evet.
0: Vallahi muazzam bir ekmek.
1: Kuş gibi Nermin şey yerim sürekli. Susamlarını evet. Böyle şey yaparım. Şöyle bir aralayayım, kendimi alan açayım. Efendim, ben böyle dar alanlarda
0: artık,
1: çalışamam.
0: Sunumlar ortaya çıkmaya başladım. Şimdi kekimi dilimlemek istiyorum. Elbisem tavanı şöyle iteyim.
1: Şimdi.
0: Serpil Hanımcığım da bana güzel bir kahve yap.
1: Şu en köpüksünden.
0: Allah'tan bu makineler var. Eskiden düşünsene annen 40 kere şey derdi. Git bir kahve yap, yapmak istemezdi.
1: Cezili.
0: O cezve her zaman taşardı falan.
1: Hakikaten.
0: Yani tam bir kaostu. Şimdi ben başımın ağrısı için dolaptan kahveyle...
1: Çok severim. Köpük köpük.
0: Buluşturacağım.
1: Mis. Acaba ben duble mi yapsaydım?
0: Ne yapsaydın?
1: Duble mi yapsaydım kendime?
0: Ne yapsaydın? Duble ne yapacaksın? Ya yeter çocuğum. Sabah içtin daha.
1: Anlamadım bir şey ondan.
0: Ha?
1: Bir şey anlamadım. Şöyle yapayım. Oo.
0: Benim babam...
1: Bu
0: ne
1: kadar.
0: Zaman başı ağrısı Serpil? Böyle limon sıkar içine. Anında keser başının ağrısını.
1: Kahveye?
0: Anında keser. Ben de denedim. Şimdi sen yap bana bak. Şimdi ben içeceğim. Şunu keseyim.
1: Hakikaten mi limonlu içeceksin? Beni bekle. Beni bekle. İçini kesip alalım. Dökülecek.
0: Şuraya
1: Allah vermesin.
0: Mı?
1: Yok yapma öyle.
0: Gel gel burada yapalım. Şunun üstüne alalım.
1: Yapmasak daha iyi olur.
0: Güzel ama.
1: Peki sen bilirsin.
0: Gel.
1: Nasıl uyumlu bir insanım bak görüyorsun. Bak
0: şimdi.
1: Tabii tabii.
0: Harika. Bak gördünüz mü burada şerbeti var. En son üstüne gezdireceğim parlak olması için.
1: Sence kekimiz soğudu mu yeteri kadar bakayım.
0: Çok güzel.
1: Şimdi sana kaymak verme ihtimalim var.
0: İsterim. Yalnız isterim.
1: Tamam. Şimdi kahvem hemen olana kadar sana getireyim
0: şöyle,
1: kaymak.
0: Şöyle kestek. Oh. Su kekimiz. Kek fırından çıktıktan sonra önce bir su bardağı soğuk suyu gezdirdik. Şu kısmını alacağım görselimi bozmaması için. Bunu böyle bizim ekip arkadaşları yer. Şöyle. Hı. Serpil bunu biz yeriz diye aldım ucundan.
1: Ne olmuş?
0: Şunu biz yeriz diye ucundan aldım.
1: Okey. Şimdi.
0: De şurayı alacağım.

0: Evet. Ay, o suya bandırır mısın oraları lütfen?
1: Bandıracağım hayatım.
0: Yok, bunları bandıralım.
1: Tamam. Onun üstüne gezdireceğim oraya koyunca.
0: Öyle mi
1: Şöyle
0: diyorsun?
1: dörde bölerim bunu ben. Dört.
0: E tabii.
1: İyidir değil mi?
0: Köşelerini istersen tıraşla.
1: Şöyle yapayım.
0: Hı.

0: Şimdi şöyle yapalım istiyor Serpil Hanım.
1: Evet, lütfen. Şimdi orta kısımlar illaki minik de olsa sularının
0: şuradan
1: geçmediği
0: alıyorum.
1: Yerler.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gel gel, altın kağıdı çıktı. Çıkmadı mı? Çıkmıyor.
0: Şöyle.
1: Bir
0: eskiden şey keki yapardık ya.
1: Evet.
0: Neydi o böyle, İtalyan mıydı?
1: Gel,
0: neydi
1: gel.
0: Bir şeydi.
1: Diğerlerini çıkıyorum. Çık. Ha, gel. Gönder hocam mis.
0: Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde.
1: Lütfen siz de böyle yapın evinizde. Orta kısmı çekmez ise, çekmemiş ise eğer.
0: Bakın şu şekilde şerbetini dandırın. Zaten o kadar yumuşak ki hiç sizi zorlamıyor. Şuraya bırakayım, Serpil yerleştirsin onu. Elimden damlayacak çünkü.
1: Nasıl biliyor musun? Altı çekmiş aslında.
0: Hı hı.
1: Şu an hunharca böyle hard diye ısırsın ya. Aman bakar mısın yavrum nasıl kabarmış.
0: Çok başarılı maşallah. Al canım benim. Şöyle. Bir de bu püf noktalarını da gösteriyoruz ya yayında. Mesela çok etkili oluyor, güzel oluyor.
1: Çünkü gelir, insanın başına gelir yani. Gel rahat çalış. Şu kenarı da alalım. Bak burası çok güzel gözüküyor. Ama kağıttan dokunamıyorum ona. Bu arada ekmek kadayıfı gibi de olmadı mı?
0: Ben onu diyeceğim biliyor musun? Deminden beri inceliyorum böyle. Tam bir ekmek kadayıfı
1: şu
0: görselinde.
1: Güzel aslında biliyor musun? Şunu da
0: hı.
1: Gönder gönder. Ben onu peçeteyle alacağım şimdi kenardan.
0: Bu arada şimdi rejiden gelenlerle bu 2 dakikada bitecek. Sanmayın böyle kalacak.
1: Ah annesi.
0: Öttü mü? Suyu çeksene oradan.
1: Oldu oldu.
0: Ben bir köpüklü olan yeri istiyorum lütfen, başım ağrıyor.
1: Her yeri köpükler mi?
0: Bol köpüklü lütfen Serpil Hanımcığım.
1: Hemen.
0: Bakıyorum.
1: Köpüklü kahve yapmadan bırakır mıyım ben ya? Buyur hangisini istersin? Hangisini seçebilirsin? Hepsi de köpüklü mis.
0: Ama şimdi birisi köpüklü olmadı ki tadı olsun. Şimdi birisi köpüklü olsaydı olmasaydı köpüklü olanı isteyecektim. Şimdi ikisi de köpüklü.
1: Ya.
0: Hani böyle kavga çıkarmak isteyen tipler vardır.
1: Bak,
0: ya.
1: Bak gözyaşım pıt.
0: Nermin Hanım. Bu film, ah kısmetim taştı. Gel şimdi, Serpil Hanım.
1: Ay şu şuraya koymak istiyorum ben.
0: Şu kahvemi.
1: Sen hüplet, ben hemen içeceğim sana.
0: Bu püf noktasıdır. Başım mı, migrenim mi var? Ondan sonra böyle kafanı birazcık böyle sakinleştirmek mi istiyorsun?
1: Hı.
0: İçine şöyle birkaç damla limon. Bunu babam her baş ağrıdığında yapardı. Bakın yanlış Hı. duymadınız. Hı. Oh dilimi yaktı.
1: Gel, dön bana dön.
0: Yine
1: bana.
0: Yaktım. Oh. O çok büyük.
1: Gel gel.
0: Çok büyük.
1: Şifa olsun. Aa.
0: Karbonatın aroması var ya içinde. Serpil.
1: Karamelize şerbet. Lokum bak gitti. Vallahi yutuverdim.
0: Başına almaz daha. Nasıl
1: Dur.
0: Bir şey? Ya Yere. Ne olur bugün deneyin yorumları yapalım hanımlar. Tabakları da açıklayayım birazdan.
1: Opa.
0: Çok beğendim.
1: Uzanamadım dur şimdi.
0: Çok beğendim. Ben şu hafif kuru olandan alayım. Efendim biz bu güzellikleri ne yapalım, sofraya taşıyalım, sunumları hazırlayalım, birazcık kahvemizi içelim. Kısa bir mola verelim ama bu molanın sonunda tabak hediyemizi kazananını açıklayalım soframızda. Sizler de bence renkleri, görselleri çok merak ediyorsunuz. Efendim sofrada buluşalım, bak bir yere ayrılmayın.
1: Gelin hemen, biz de geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Oh. Mersi canım. Oo,

0: Arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
7: Civil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Civil'de.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. Güne baş.

0: paketi.
1: Motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bebelak Kardeş Bayi ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak Çocuk Devam Sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektrik

0: Kireçlenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı.
8: Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
9: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
8: Ne AI?
9: Yapay zeka yani.
8: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
10: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim duruyu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
16: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
17: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
18: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
19: Tam bir boş.
18: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
20: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
21: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
22: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri.
23: Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
20: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
24: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz mı fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
25: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
26: Musullu küçük ev aletleri.
27: Alanda, satanda.
28: Evet efendim, günün en keyifli anı tabii ki sunumlarla sizlerle buluştuğumuz kısım, birbirinden lezzetli tariflerle doyamadığımız rengarenk bir sofra. Pidelerimizi de aslında bir gösterseydik Özlem Hanımcığım. Çok güzel bir ekmek pidelerimizi hazırladık ve hemen yan tarafta harika bir kırdı çorbası yapıldı. Hem yöresel bir lezzet hem de ekranda olması gereken bir görsel. Bakın pidelerin sunumunu da Serpil Hanım getirdi. Hemen masanın kenarına bence koy öyle, gel canım benim. Aynen, bırak. Gayet başarılı oldu. Bugün elbasan tavayla ana yemeğimizi ve sonrasında su kekimizle de tatlımızı hazırladık. Pilava zaten diyecek sözüm yok. Bugün ekranda bence yıldızlı aldı. Ben bunun yanına yoğurtla...
29: Senin favorin?
28: Benim favorim su keki. Yok yani, böyle bir şey.
29: Şöyle benim 3-4 tane oldu bugün.
28: Su keki. Neyi hatırlattı biliyor musun?
29: Neyi?
28: O arpa şehriyesini çok güzel kavurduk ya. Küçüklüğümdeki anne şeyini hatırlattı, lezzetini.
29: Ama çünkü şey, tüm tahılları...
28: Arpa şehriyeyi çok kavururduk ya küçükken. Beyaz pirincin içinde.
0: bir anne pilavı olmuş efendim. Birbirinden lezzetli tariflerle, en farklı sunumlarla elimizden geldiğince aslında akşam sofralarımızı şenlendirmeye çalışıyoruz. Senin favorin Serpil Hanım?
29: Hemen şöyle sıralayacağım. Çorba, elbasan tava, pilav ve...
0: Çorba dedi, bir bakalım çorbaya.
29: Ve su tatlısı.
0: Çorbanın kıvamının da şöyle göstermek istiyorum.
29: Akıcı yoğun.
0: Evet, ben böyle seviyorum işte. Ben çocukları yedirirken de çok rahat yediriyordum böyle. Deneli olunca akmıyordu ağzı.
29: Bak, çorba deyince hep sen çocuk diyorsun, gördün mü? Dün söylemiştim.
0: Gojik tutuntularım var.
1: Allah'ım! Yoğurduyla bütünlenmiş, inanılmaz bir aroması var.
29: Evet.
1: Bayıldım.
29: Karamelize soğan, başka bir yere götürdü onu.
0: Şu tavuğumuzun da bir içini şöyle bir gösteriversen Serpil Hanımcığım.
29: Ekmek getirmen lazım.
0: Ekmeksiz olmaz mı?
29: Yani... Ay, hangisini batırayım?
0: Sadece ha, iç kısmını, aynen nasıl piştiğini. Bu elbisan tavada da sağlıklı bir pişirme tekniği için ilk etapta pişirme kağıdıyla üstünü lütfen sıkıca kapatın. Ve sonrasında efendim pişmeye de yakın, Allah nasip ederse üstünü açın, nar gibi kızartın. Daha ne olsun efendim. Bizler bugün birçok güzelliği sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Önemli olan dediğim gibi evinizde bir tas çorbanız pişsin, huzurlu olun, sağlıklı olun. Gerisi gerçekten akıyor geliyor. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Ben şu an ekranda bizi o güzel gözlerle izleyen bütün izleyicilerime diyorum ki herkesin sofrasında Halil İbrahim bereketiyle sofralar taşlansın. Ve evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel sofralarda Nermin Nefes Mutfağı'nda buluşmak dileğiyle yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında saat 11'de sizlerleyiz.
29: Hoşçakalın.

Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Güllü cinayete kurban gitti. Tuğyan ve Sultan kaçmaya çalışırken yakalandı. Kızlar aylarca inkar etti. Delile Esra Ezmeci ulaştı.
1: Ama ikinize aynı anda anlatayım, tekrardan anlatmayayım diye söylüyorum. Ayrı gidin ama şu notları bir alın. Bu ses kaydının yapıldığından emin misiniz önce? Sunulduğundan dinlediniz mi?
2: Evet abla.
3: Dinlemedik abla. Ama bugün adamlar ısrarla bağıra bağıra diyorlar ki karakola verdik ses kayıtlarını.
1: Belki yok, zarf atıyorlar, olamaz mı?
2: Abla, Ali Yedi Bela var ya, sadece o değil, Esra Ezmeci de söylüyor bunu.
1: Ama zarf olabilir mi? Belki yok.
3: Nereden bilsinler bizim orada oturduğumuzu Gökhan'ın yeğeni Gökhan'dan?
1: Konuşmuşlardır.
2: Abla, konuşma olacağını zannetmiyorum.
1: Hani sözlü bir bilgisi vardır, delil yoktur, blöf yapıyorlardır.
3: Abla, Tuğyan o gün içti, içti, içti, içti, içti.
1: Tamam, bir dinle bak.
3: Dinliyorum abla.
1: Daha sonra Tuğyan da bütün bu baskılardan korkarak, ya ben evet masumum ama gerçekten geçmişte kamuoyu baskısından haksız yere tutuklanan insanlar da olmuş. Acaba kaçsak mı ki diye şeyler söyledi.
3: Acaba kaçsak mı ki demedi Tuğyan. Bayağı o gün oturdu, plan yaptı. Botlar, tırlar, bilmem neler, hepsini anlatacağım. Tuğyan'ın planlarını da anlatacağım.
1: Tamam anlat. Bak, sana anlatma demiyorum. İkiniz için de ayrı ayrı söyleyeceğim. Hem senin hem de Tuğyan'ı koruyarak bir şey anlatacağım. Ben böyle bir şey yapmadım diyeceksin. Böyle bir şey demedim. Buna da karşı çıktım.
3: Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım abla.
0: Tuğyan'ın Gökhan Cevher'le İstanbul'a geldiğinde kaçma planı yaptı ve Sultan'ın da buna şahit olduğu kanıtlanırken otlar bir kez daha Sultan'a döndü.
4: O gün siz Tuğyan'ları kaçırma planı mı yaptınız?
5: Bu kaçış planları da hani otelde bir yarım saatlik sohbetten sonra muhabbet hani bu taraflara gitti. Kaçış nasıl planları yapıldı, o şekil konuşmalar.
4: Peki sohbette nasıl kaçış planları yapıldı Serhat? Biraz bize anlatır mısın?
5: Bizim yurt dışı yasağımız var dediler. Ya bunu şimdi inkar ediyorlar ama o zaman öyle bir şey söylediler. Ben kulaklarımla şahit oldum buna.
4: Evet.
5: Hani biz acaba yurt dışına gitsek bir şey olur mu? Ben de söyledim yani, bir suçunuz yoksa siz yurt dışına neden gitmek istiyorsunuz? Ya da yurt dışına gitmek gereğini nereden duyuyorsunuz? Ondan sonra zaten bu rapor muhabbetini açtılar.
4: Ne raporu?
5: İşte bir rapor var, gelirse 20 sene ceza alırız. Ondan sonra Sultan abisi aradı. Yusuf Bey bizzat onlara, ben size pasaport ayarlayayım. Ben sizi işte bilmem hangi taraftan götürüp işte sizi sıkıntısız geçirebilirim diyordu.
4: Sen tamam Tuğyan bunu yaptı diyorsan, sen yanındasın o sırada. Hı? Sen her şeyde, her şeyin içindesin. Ta ki ortaya çıkana kadar. Sadece

0: dışarı çıktığında Tuğya'nı suçluyorsun. Ama kaçarken sen de o planın içindeydin. E bu kadar da cabbarsın madem. Niye hiç ses çıkarmadın? Çok cesursun orada, hiç Tuğya'ndan korkmuyorsun mesela bu ses kayıtlarında. E korkusuzsun, açıkça diyorsun seni satacağım. Açık açık söylüyorsun. Demek ki korkmuyorsun Tuğya'ndan. E ben senin ilk başta nasıl korktuğuna inanacağım o zaman.
1: Tuğya'nın avukat 30 yıl hapis yatarsınız sözü akıllara cinayeti başka kime anlattı sorusunu getirdi.
2: Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu.
3: Ama diyordu, ben size hiç böyle bir şey demedim.
0: Rahmi Bey o zaman her şeyi biliyor mu da Tuğya'na 30 yıl yatacaksınız diyormuş ya. Sultan'a da. 30 yıl yatacaksınız derken ne demek istiyor
4: 30
0: hocam?
4: 30 yıl yatacaksınız ne demek biliyor musunuz? Yani bir sana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirse 36 yıl yatar. Yani 30 yıl yatacaksınız demek Türkiye Cumhuriyeti'nde yatılabilecek en yüksek seviye.
0: Peki katlar o zaman Rahmi bunu... Bey biliyor muydu öldürdüğünü?
4: Yani şüphelenmiş de olabilir. Aralarında konuşmuş, itiraf da etmiş olabilirler. Bilemiyoruz avukat müvekkil ilişkisini.
1: Davanın kilit isimlerinden Çiğdem'le ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Tuğya'nın kervanı susması için söyledikleri şok etti. Tuğya'nın yakınlığı ve cinayet planına dahli çok konuşulan Çiğdem'le ilgili çok şaşırtan mesajlara ekibimiz ulaştı. Çiğdem'i söyleme.
5: Kervan, Çiğdem'i bahsetme. Bak biz biteceğiz. Kervan, kervan, kervan. Kervan, Çiğdem'i deme.
1: Tarih 23 Ekim 2025. Güllü öldükten bir ay sonra programımıza katılan kervanı susturmaya çalışan Tuğya'nın sözleri Çiğdem'i tekrar olayın merkezine taşıdı. Çiğdem'in adını alma.
5: Yeter, yeter. Daha da rezil ettin. Yeter, kapat, kapat. Aileni temizledin lan. Çiğdem'in adını alma. Bak bizi tutuklarlar. Yapma. Bak yapma. Çiğdem'i bahsetme kervan. Bak biteceğiz. Yapma.
0: Evet, burada kervan o sırada saat 2 ve 25 Ekim bizim programımıza bağlandı. Ve bize olayları anlatırken alt taraftan Tuğyan sürekli kervana mesaj atıyor. Ama o mesajda en enteresan şey anlatma derken Çiğdem'i anlatmasını istemiyor. Çiğdem, Güllü Hanım düştüğünde bile Tuğya'nın yanına gidip ya söyle bu sultan mı itti öldürdü diyen bir kişi. Senin arkan dönükken yani orada bile aslında bir manipülasyon yapıyor. Dikkat edin.
4: Size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu tabiri daha önce de kullandık. Bence bu olayın kara kutusu Çiğdem.
6: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Bebeği olan bir

0: aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler, ebebekle büyürler.
2: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım Net Sigortası.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif 5 konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Merhaba Starlinksler, geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
4: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Hoabri meydan 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
8: Bebelak Kardeş Bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak Çocuk Devam Sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Esai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.

0: kavuşmaya son 14 gün.
1: Tuyan bu işi tek başına mı yaptı? Sultan birlikte miydi?
2: Tuyan'ın planlarını da anlatacağım.
0: Ses kayıtlarında neden Güllü'nün sesi duyulmadı?
3: Çığlık atar, bir tepki verir.
1: Odada ne oldu bilmiyoruz.
4: Her şeyi düşünmek zorundayım.
0: 1,5 metrelik mesafe ne anlatıyor?
3: Orası olay mahalli. Bu bütün her şeyimizi değiştiriyor.
1: Bu acayip bir şey.
0: Hakan İzgi olay yerinde sorulara cevap arayacak.
3: Doğruluğunun kanıtlanması gereken bir şey.
1: Her şey değişebilir.
0: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
2: Bayağı o gün oturdu plan yaptı. Botlar, tırlar, bilmem neler hepsini anlatacağım.
4: Her gün Esra İzmeci yeni bir delil çıkartıyor.
0: Az sonra... Döndünün sır kaybında çember daraldı.
4: Bir kere gördüm ben bu içinde lan.
5: Kim görmüş abla?
1: İşte karşında Allah Osman. Allah.
0: Suçlu kim? Abi Osman mı? Adem mi?
4: Osman niye yalan söylesin?
5: Bir şey gizliyor olabilir.
0: Olaydan bir hafta önce Adem ve Döndüğü yakaladım.
4: Orada da yakaladım bunu ben.
1: Onları yakaladınız.
4: Evet.
0: Osman'ı Döndüğü döverken gördüm.
1: Bu adam bu kızı nerede dövdü?
5: Bizden orada kalatan dövdü.
0: Yürek yakan feryat. İlişkiniz vardı. Kardeşime ne yaptın Adem?
1: Gel ben bu acaba ne yaptın sen yaptın?
5: Lan ben senin gibi bunu bana söyleyeyim de kardeşime söyleyeceğim.
1: Ne yaptın sen yaptın?
0: Genç kız cinayete mi kurban gitti? Az sonra...

0: herkese güzel bir gün olsun öncelikle. Keyfiniz iyidir umarım. İstanbul'da yağmurlu bir gün. Ama ben Eylül'ün yağmurunu hep çok severim. Eylül geçişlerinde insanlar hüzünlenir, akıllarına aşk gelir. Aklı karışanlar yaz ayında kuduran erkekler bize gelir. Değil mi? Yazın böyle erkekler bir şey oluyor. Gözleri dönüyor böyle sıcak havayla, tuzlu suyla birlikte kanları kaynıyor. Sonra Eylül gelip soğuk olunca hemen eşlerinin yanına koşuyorlar. O yüzden Eylül bir insanları kendine getirir. Yazın değişiyor mu kocalarınız? Değişiyor değil mi? Fıkır fıkır oluyorlar. Hocam siz değişiyor musunuz yazın?
1: Hiç yorum yapmıyorum. Ben değişmiyorum. Her mevsim aynıyım. Ben.
0: Her mevsim aynıyım diyor. Zaten Hasan Hocam herhalde burada olup da başka bir şey söyler diye de pek düşünmedim ama gerçekten insanların hani o yaz aşkı dediği şey, yazın değişenler gerçekten mevsimlerinin insan psikolojisi üzerinde çok büyük etkileri var. Aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlıklar da mesela yazın tetiklenen var, kışın tetiklenen var. O yüzden mevsimler çok önemli. Ama siz eşlerinize diyeceksiniz ki mevsimler gibi geçme, hep yanımda kal. Evet. Şimdi efendim ihbar hatlarımızı size vermek istiyorum. 530 488 51 84 tam 14 gün kaldı. Güllü Hanım'ın davasında ilk mahkeme gününe 14 gün kaldı. 1 Ekim'de olacak biliyorsunuz. Biz de o süreçte Hasan Hocamız biliyorsunuz Güllü Hanım'ın kız kardeşinin Kader Hanım'ın avukatı oldu. O da Güllü Hanım'ın hakkını korumak için mahkemede olacak. Aynı zamanda kendi özel nezdinde bazı dilekçeleri var. Diğer avukatların yapmadığı. Onları verecek. Yani bu davada Güllü Hanım'ı bence tek koruyan taraf olacak. Öyle diyelim. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bugün Kervan ve Sultan arasında çok önemli bir ses kaydı dinleyeceksiniz. Bakın dosyada olan ses kayıtları bunlar ve ilk kez dinleyecekleriniz. Dün de biliyorsunuz Tuğyan Sultan ve avukat arasında olan ses kaydını dinlettim. Neden bunları dinletiyoruz? Bunlar dosyada, soruşturma dosyasına girmiş. Şimdi burada tamamen masum olan, takipsizlik olan Sultan var. Ama bir kesim, sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. Bir kesim aslında Sultan'ın masum olduğunu hiç düşünmüyorlar. Saf olduğunu hiç düşünmüyorlar. Çünkü biz de ses kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla Sultan bazen istediğinde gayet cabbar, hakkını savunan bir kızken nasıl bu kadar bir ay sustu ve annesini öldürmüş birinin yanında rahatlıkla davranabildi diye düşünenler var. O yüzden de biz özellikle dosya içerisine girmiş ses kayıtlarını veriyoruz. Şimdi tabii bazıları diyor iddianame yayınlandı orada içinde yok aslında takipsizlik verildi ama mahkeme sürecinde her şey değişebilir ki Hasan hocamız da ona göre zaten dilekçe verecek. Mahkemede hakimler de çıkan delillerle kararlar değişebilir. Şimdi iddianame kesin karar demek değil. Bu arada Hakan İzge hocamız da

0: Çınarcık'ta. Bir görelim kendisini. Sağ olsun Hakan hocamız da canla başla çalışıyor. Çınarcık'tan ayrılmıyor o da. Birazdan bize çok önemli şeyler gösterecekler. Fatih merhaba.
1: Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar.
0: Sıla, Hakan hocam nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bizdeyiz. Bize çok önemli şeyler göstereceksiniz. Aslında orada tam bir canlandırma yapıyorsunuz. Özellikle sizin kafanıza takılan bir soru vardı. Evet. Güllü Hanım'ın nasıl sesi duyulmadı, aslında duyulabilir miydi diye.
2: Evet, evet, evet. Bugün Türkiye televizyonlarında belki ilk defa olacak Esra Hizmeci ile yeni başlayan programı sizlerin sayesinde bir canlandırma yapacağı, bir ne derler ona, daha şey tabiri rekonstrüksiyon diyelim. Bu canlandırma yapacağı, ihtimalleri değerlendireceğiz ve özellikle ses konusunda nasıl duyulacağını, nereden duyulacağını canlandıracağız burada. Belki biraz çevre halkını rahatsız edeceğiz ama maalesef bu canlandırmayı sadece teoride bırakmamak lazım. Pratiğe de döküp nasıl olduğunu size ve izleyenlerinize sunmak istiyoruz.
0: Çok teşekkürler Hakan hocam. Birazdan size bağlanacağız. Çünkü önce Sultan ve Kervan arasındaki bir ses kaydını dinleteceğim. Çünkü dün biliyorsunuz Sultan, Tuğyan ve avukatı dinledik. Bunu şuradan dinlemenizi istiyorum. Hem kişilik yapısını Sultan'ın gerçek anlamda anlayamadık ya, çok yalan dolan olduğu için. Bir çok naif korkak, bir çok öfkeli, bir hakkını cabbar bir kadın gibi koruyan, hangisi gerçek Sultan? Bugün size de onu soruyorum. Esra Hizmeci ile yeni başlayan Instagram hesabına yazın lütfen, hangisi gerçek Sultan size göre? Kervan'la olan ses kaydını bir dinleyelim.
3: Mesajları var Tuğyan, 28 dakika bu adamla konuşmuş. Atletle, tamam mı? Sonrası bu mesajları bana atmış. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım. Bak vallahi billahi tam bunu yazmış. Freni çekeceğim, bir şeyler yapacağım. Hayırdır dedim, sen çete misin? Bak neler neler ona yazmışım, Allah'tan cevap vermişim.
4: Abi diyorum ya işte, ben yine söylüyorum sana, o gece oradaydım. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya.
3: Tamam bak.
4: Olsaydı ki ben, en ufak tırnağımın ucu kadar annesinin saçının ucuna zararı olsaydı, o gece bunu ben açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım, yine söylüyorum sana. O gece bunu ben açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım, yine söylüyorum sana.
3: İnanıyorum sana.
4: Eğer ki gerçekten öyle mesaj yazdıysa o onun ayıbı. Yazıklar olsun ona da.
3: Vallahi billahi bak, ben yalan mı söyleyeceğim?
0: Evet. Şimdi tabii burada aslında Sultan'ın Kervan'ı nasıl ikna ettiğini, yeminler ettiğini. Ben annesini öldüren birinin yanında durur muyum canım? Annesinin kılına zarar verse ben önce tepki veririm diyerekten yemin billah Kervan'a açıklamalar yaptığını. Aslında oradaki atletli adam işte onunla konuşmuş, annemi işte belini kıracağım, kemikleri kırılsın dedi. Aslında Çağrı'dan bahsediyor, onu da söyleyeyim. Ne diyorsunuz hocam bu kadar dönme dolaplık?
5: Ya gerçekten dönme dolap, ama şimdi şöyle, anneler diyor benim en büyük zaafım, bu kadar böyle bir olay üzerinden bu şekilde duygusal mesajlar yazarak yalan söylemeye devam ediyorsa vallahi ben şu an verdiği ifadeye de güvenmiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakın, annelik vasfıyla alakalı duygusal mesajlar yazıyor. Ya bir anne tabii ki benim hassas noktam, ben yalan söyler miyim vesaire gibisinden olayın oluşunda Tuğya'nın hiçbir suçunun olmadığını anlatan Sultan, savcıya verdiği ifadede de doğruyu söylememiş olabilir. Olabilir. Şimdi nasıl itibar edeceğiz? Yani bir insan bir defa yalan söyledikten sonra ona yalancı demeyiz biz. 2-3 bakın Çağrı'ya, Kervan'a söylüyor, arkadaşlarına söylüyor, polise söylüyor, etrafına söylüyor. 18 dakika sonra yanına gelen polise söylüyor. Nasıl itibar edeceğiz? Yani ben kimseye yalancılık ve ithamda bulunmuyorum. Ama bu beyanlardaki çelişkileri ben seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Ben itibar etmiyorum, kusura bakmasın. Son ifadesine de itibar etmiyorum.
0: Yani son ifade derken mesela annesini attı,
5: annesini
0: diyor.
5: Annesini arkasından tuttu, itti attı ifadesine de itibar etmiyorum. Eksik ve tutarsız bence.

0: bilirkişi raporları da çok uyumlu değil. O da eksik. Ve ben bilme şartının tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bilme şartının çok çok önce Sultan tarafından bilindiğini. Hı hı. Baksana Çağrı'ya söylediklerini Kervan anlatıyor. Diyor ki kemiklerini kıracağım annem.
1: Yani
0: ki,
1: hepsi biliyorlar baksanıza.
0: Baksana hepsi biliyor.
1: Bu kadar önceki zamanda aslında bu kemiklerini kıracağım, onun öldür, frenini çek. Hepsinin haberi var bunlarda.
0: Ve öldürmeyeceğim, kemiklerini kıracağım diye bir muhabbet geçmiş aralarında. Gerçekten kadının kırılmadı kemiği kalmadı. Bütün hı hı. kemiklerini kıracağım gibi bir tabir. Mesela tekrardan dinletirsek seyircilerimize. Gerçekten kadının ben olay yeri videolarını vesairelerine baktım. Kırılmadı, kemiği kalmamış.
1: Bir de şunu söylemek lazım. O dönem sultanın abisi Yusuf da aslında öncesinde onlara bir teklif geldiğini söyledi. Ve bu teklif sultanın telefonundan sultanın abisine yapılıyor. Sonra ben böyle bir şey demedim falan diye inkar edip reddetmeye çalışsa da baştan açık açık Yusuf yani sultan abisi bakın neler anlatıyor.
2: Kuyan Hanım sana bir gün bir şey teklif etmişti. Bunu bütün Türkiye çok merak ediyor. Az önce bir abla daha itiraf etti. Sen de bugün bunu söylemek ister misin?
3: Ya bunu şu şekilde zaten anlatayım. Öncelikle kız kardeşimin üzerine iftira atıldı bu konuyla alakalı. Sultan kesinlikle bana bu şekilde bir talepte bulunulmadı. Biz aynı bu şekilde seyir halindeyken, ülkeler arası seyahatteyken kız kardeşimin hani halini merak ettim. Yeni bir trafik kazası geçirmişti. Bundan dolayı hem bir psikolojik buhramdaydı kendisi. Hı hı. Sıkıntıları vardı. Ben gün aşırı kardeşimle ilgileniyordum. İlgi ve alakalılar oluyordu. Neyse bir gün nerede olduğunu sordum. Tuğyanların evinde. Tuğyan kim dedim. Ya dedi bizim Güllü ablanın kızı. Hatta selamımı söyle. Aldı o da Tuğyan telefonu. Dedi reis nasılsın? Ya benim sana bir işim düştü falan. Tabii kardeşim.
2: Burasını iyi dinleyin arkadaşlar. Burasını iyi dinleyin.
3: Tabii kardeşim dedim senin için ne yapabilirim? Ya dedi ben dedi şöyle böyle annemi dedi öldürmek istiyor. Ya dedim kızım sen mısın? E dedi para versek yaptırsak kapat bu sözünü senin duymamış olayım dedim. Sen nasıl bir hayırsız evlatsın dedim ya. Sultan da o sırada zaten onda tartıştı.
2: Hı hı. Sultan, kaç para vereyim dedi? Kaç para vereyim dedi? Bir de para zikretmişler.
3: Ya 10 milyon TL teklif edip... Bir işimiz olmadığı gibi ikincisi para karşılığı bir insanın canını almak namussuzların işidir.
2: Aynen öyle.
3: Biz namus, şeref, haysiyet sahibi bir insanlarız. Ne bana yakışan bir durumdur, ne davamıza, ne ailemize yakışan bir durumdur. Namusumuz evet. Şerefimiz için yaşar ve bunlar için de bedel öderiz. Yani bir kiralık katillik de söz konusu değil. Yani bunu benden de talep edilmedi. Sultanın da bununla bir herhangi bir fikir eylem birliği yok. Sultan...
2: Tüyanın altından çıkıyor.
3: Hatta dedim bu esprisine mi dedi? Neden dedi? Hani öyle güzel bir insan. Öyle güzel bir insana kıyılır mı ya?
1: Şimdi siz, ben size açıkça soracağım. Ben fikrimi söyleyeceğim de. Siz Yusuf'un şunu anlatırken ki... Artık hani kelimeleri kullanış biçimi, söz biçimleri... Bir dikkat eder misiniz? Sizce yalan mı söylüyor? Size yalan söylüyor gibi geldi mi? Çünkü o kadar detay, tek tek kişiler ve bunu sadece burada anlatmadı. Birkaç kere de bizim programımızda bulursunuz. Orada da anlattı. Bu adam en azından burada bence yalan söylemiyor. Ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Yok, Yusuf Bey yalan söylemiyor. Eksik anlatıyor olabilir ama yalan söylemiyor. Eksik anlattığı hususlar da kız kardeşini korumak maksadıyla sultanla alakalı bir takım hususları eksik anlatıyor olabilir. Ama gerçekten bir böyle bir talep gelmiş ve 10 milyon gibi bir para zikredilmiş. Ve bu para farkındaysanız bir daire parası gibi bir şey. Ortada da iki daire konuşuluyor ya muhtemelen bir daireyi satarım öyle veririm gibisinden bir şeyden bahsetmiş. Hı hı. Ya para zikredilmiş ama Yusuf Bey doğruyu söylüyor. Evet kendisine böyle bir talep gelmiş. Hı hı. Hatta böyle bir talep geldiğine ilişkin bir tanık da dinlettik biz bu programda. Hı hı. Yani Yusuf Bey'e annesini öldürme karşılığında hatta telefonun sultanın görüşme yaptığı sırada Tuğyan'a verildi ki Yusuf Bey de aynısını tekrar ediyor. Yusuf Bey'in olayı anlamaması üzerine sultanın annesi için abi diye de bir beyanı var. Tanığımız burada aynı şekilde söylüyor. Yusuf Bey doğru söylüyor kesinlikle ama eksik anlatıyor. Kusura bakmasın.
1: Şimdi burada sonrasında bunlar inkar edildi. Babanın söyledikleri inkar edildi. Yani herkes burada Yani sultan da neymiş ki, bütün akrabaları yalancıymış. Yani abisi yalancı onun dediğine göre, babası yalancı, babanın da dediklerini biliyoruz. Yani herkes bir uydurma dünyasında. Biz biliriz ki zor döneme girdiğimizde abimiz, babamız, annemiz, danamız hepsi bizim yanımızda olur. Neden bizi bu kadar satmaya yönelik bir şey konuşsunlar ki? Burada abi aslında sultanı da bir yandan korumaya da çalışıyor. O tepki gösterdi ve aslında o istemedi gibi şey diyor. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, mantıken

0: imkanı yoktur. Bunu söylemek istiyorum.
1: Kesinlikle, yani dediğiniz gibi başka bir ülkede yaşayan, sadece telefonla görüşebildiğiniz, hiç görmediğiniz, abisi olarak sultanın tanıttığı birine telefonda diyorsun ki abi ben annemi öldürmek istiyorum, 10 milyon da param var, bana yardımcı olun. Ya bu talepleri bu şekilde pervasızca yapabiliyor ya, ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Yani yeni tanıştığınız birine, ki yeni tanıştığını zannetmiyorum, bunun sultan tarafından altyapısı yapılmıştır da bu telefon öyle verilmiştir şeyin eline, Tuğya'nın eline. Ve ona diyorsun ki ben annemi öldüreceğim falan filan. Ama bundan sultanın haberi yok.
0: Yani bunu tabii ki kimsenin mantığına yatmıyor. Bu normal değil. En azından sultan diyelim iştirakçı değil ya da başka bir şey olmasa da sultanın bunu bildiğini bilmemek için birazcık aklımızın oynamış olması
1: aptal
0: gerekiyor.
1: Olmamız
0: aptal
1: lazım.
0: Olmak
1: Kusura,
0: gerekiyor.
1: Kusura bakmayın
0: evet.
1: ya.
0: Şimdi Çınarcağı bağlanalım. Hakan'ın hoca, Hakan İzgi orada olacak ve bize canlandırmalar yapacak. Hakan hocam merhabalar. Fatih Sıla merhaba.
2: Merhabalar tekrar. Merhabalar. Merhaba.
0: Buyurun, söz sizde.
2: Evet Esra Hanım, olayın neden olduğunu, nasıl olduğunu paralel şekilde araştırıyoruz, devam ediyoruz. Sizler orada neden olduğunu, bizler burada nasıl olduğuna bakıyoruz. Şimdi olayın sıfır noktası olarak ben şöyle alıyorum. Banyodan çıkış anını eğer gösterebilirsek, ben o andan itibaren odaya giriş anını, girişten sonra neler olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl düştü, ihtimaller çerçevesinde çok uzatmadan seyircilerimize, sizlere göstermek istiyorum. Şimdi duyabiliyor musun? Sesim geliyor mu?
0: Evet, evet duyuyoruz.
2: Şimdi Esra Hanım banyodan çıktı. Gayet akli melekeleri yerinde olarak banyoya girdi.
0: Yanda görüyorlar izleyicilerimiz. Girdi. Evet.
2: Evet, odaya girdi. Odada bir iki dakika var. O muamma, onu inşallah çözülecek ne olduğunu. Şimdi bakın Ferhat'tan rica edelim. Pencere etrafına, pencerenin önüne geldiğini düşünüyoruz. Lazeri görebiliyor musunuz Esra Hanım?
0: Evet, görüyorum.
2: Bakın. Bu o bizim gördüğümüz pencere, resimlerden gördüğüm pencere. Buradan başlıyor buraya kadar. Buraya kadar. Şu alan. Ve aşağı iniyorum istikametine. Bir
0: evet,
2: bakınız.
0: Yeşil lazeri görüyoruz, evet.
2: Evet, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ve bu alan. Bu alan. Şimdi biz şu istikametten, ilk istikamette kaza olsaydı şöyle hemen gösterelim. Nasıl olacaktı? Ben tutayım, sen o mankini
0: yani
2: getir.
0: Yani kazara Gülle Şimdi, Hanım oradan düşmüş olsaydı.
2: Düşmüş olsaydı. Bakın tekrar gösterelim arzu edersiniz. Bakın nokta burası.
1: Tam sınır.
2: Ama 70 santimlik yeri gösteriyorum şu anda. Tamamını değil. Bakın hani komidin bu tarafta.
0: Evet.
2: Boşluk olan yer burası. Şimdi kaza olduğunu farz ediyoruz. Bakın istikamet böyle geldiği zaman buraya düşmesi lazım. Nasıl düşmesi lazım? Ayağı kaydı. Bu tabii yüksek birazcık. Eğer ayağı kaydıysa düşeceği pozisyon bu. Bu şekilde. Eğer takla atacaksa yine buraya. Buraya. Yani doğru. Şunu demek istiyorum. Doğru. Bütün kaza alanı, düşeceği alan burası. Bu alanla düşüyor. Pozisyonu önemli değil.
0: Yani o zaman da Hakan hocam, yani düşüyor ve takla mı atıyor?
2: Kaza olursa, kaza ne demek ki? Atma demek değildir. Şurası nedir? Pivot görevini, menteşe görevini görecek ve ister istemeden kendisi dönecektir.
0: Evet.
2: Kaza olsaydı. Yani kaza adı üzerinde bir şekilde, eğer buraya değmeden düz atlasaydı zaten intihar olurdu ya da birisi itmiş olurdu bu
0: evet.
2: Pozisyonda. Ama şimdi biz neyi görüyoruz? Bu alanda düşmediğine bakıyoruz. Yani bizim için önemli olan yerdeki pozisyonu. Yerdeki pozisyonu eğer mevcut durumda olsaydı zaten, ki ona devam ediyoruz yani, itme olduğunu görürüz. Devamlı ses geliyor mu?
0: Geliyor, duyuyorum Hakan hocam, duyuyorum.
2: Nasıl yapayım?

0: Duyuyorum.
1: İtme olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi kaza olduğu zaman nereye düşeceğini gördük değil mi? Anlaşılabildi mi tam olarak? İstikametini evet. Tam gösterdim size. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Görebiliyor musun şu şeyi? Lazeri.
0: Tam düz bir şekilde evet.
1: Evet şurası bak.
0: Oradan evet, kameraman düz bir şekilde geldiği zaman yere insin.
1: Burası
0: yere
1: Esra
0: insene.
1: Hanım. Buraya.
0: Yere in. Tam yeri
1: in.
0: Göster.
1: Esra bak evet. Burası Esra Hanım. Tam burası bakın şu alan. Ama evet. Biz nerede buluyoruz? Fatih yerini koyar mısın onu? Biz nerede buluyoruz? Bakın. Bu ölçmüştük burayı. Sıla metreyi alabilir miyim? Yaklaşık yok çok. Tamam.
0: Ne kadar uzaklık var?
1: Yaklaşık 1-1,5 metre üzerinde bir civarındaydı bulunan. Bakın şurada. Evet.
0: Çok farklı. Peki yani, bir şey
1: önemli değil. Yani sapması, sapma çok fazla var.
0: Çok fazla.
1: Sapma
0: peki,
1: çok fazla var.
0: Hakan Hocam şunu soracağım. Bu kadar sapma olması demek. Yani çok biz buradan da baktığımızda bayağı uzak.
1: Şimdi onu ver bana.
0: Bu kadar sapma
1: onu
0: olması
1: getir.
0: Demek.
1: Evet.
0: Bu kadar sapma olması demek. Yani nasıl
1: geç arkaya,
0: bir
1: arkaya
0: itme?
1: Geç.
0: Nasıl bir itme demek? Ne bu? Bu ne görüyoruz biz?
1: Şimdi onu canlandıralım. Onu canlandıralım. Şimdi bu 70 santimlik aradaki boşluk olarak ya. Kabul edersek komidinin haricindeki yeri göster. Bir artık boğuşma mı ya da artık o anki icra safhasında ne olduğunu tam bilmiyoruz ne olduğunu.
0: Yani
1: ama
0: o kadar
1: şimdi Fatih bize gösteriyor.
0: Bir
1: atmayla itme şu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. İtiyor böyle. Özür diliyorum atma değil. İtmeyle bu tarafa doğru kendisi düşüyor. Düşüyor. Yani köşeden komedinin oradan bir itme var. Ha şimdi bize Sultan Hanım ne diyor? Diyor ki ben aşağıdan tuttum diyor. Aşağıdan tuttum attım diyor. Ama onun atmasıyla ki bilir kişimizin raporlarında gördüğümüz arasında çelişki var.
0: Evet.
1: Şimdi bilir kişimizin bize anlattığı şu anki mevcut durumu daha doğru gösteriyor bize.
2: Hocam bir şey sorabilir miyim?
3: Hakan Hocam şimdi dediniz ya. O köşede, o boşlukta, komidinle duvar arasındaki boşlukta sağa doğru meyil alacak
1: pencere,
3: şekilde.
1: Pencere.
3: Orada o boşluktan evet. Sağ tarafa doğru meyil alacak şekilde. Sultanın beyanını unutun. Sultanın beyanı çünkü düşmeyle evet. De uyumlu değil. Çok hızlı bir şekilde.
1: Biz ihtimallere bakıyoruz.
3: Evet,
1: evet
3: çok
1: hocam,
3: hızlı
1: evet
3: bir
1: hocam.
3: Şekilde sırtı pencereye dönük olacak şekilde hızlı bir itmeyle düştüğü yerde olmuş olması ihtimal midir?
0: Yani
1: olabilir. Kesinlikle ihtimaldir.
3: O da ihtimal. Oradan ittiyse ama ihtimal. Sultanın beyanını hiçe bakın. Saymamız lazım. Bu bilimsel verilere göre.
1: Yani
3: doğru mu?
1: Yani tabii işte ilk.
0: Çünkü Hakan Hocam Sultan'ın buyurun, anlatmasına buyurun. Göre itilme yok ki.
3: Kaldırıp atma var.
0: Dengesini bozma
3: bravo.
0: Var. İtilme yok.
1: Ama bakın. Bana bakın kendimiz görüyoruz. Bak kendim bakın. Bak ölçüyü görür müsünüz? Bakın hiçbir şey dedi yorum yapmıyorum. Bakın pencerenin bakın 70 burası penceresi burası bakın pencere.
0: Evet.
1: İstikametini indim burası. Buraya nasıl geliyor o zaman bu? Bu pozisyonu nasıl buluyor? Bakın bırakmayla olmaz. Bırakma atlamayla olmaz.
4: İşte bunu fizik
1: yani
4: kuralları.
1: Buraya evet. Gelmesi büyük ihtimalle başından bir ivme var burada.
0: Peki Hakan Hocam bizim düşündüğümüz... Ya
1: bir gariplik
0: hani,
1: silsiniz devam ediyor.
0: Hani peki, böyle bir sessizlik vardı ya. Biz sessizlik olunca dedik ki acaba bu kadına öncesinde kendinden geçmesini sağlayacak bir şey yapıldı. Ve sonrasında atıldı mı diye düşündüğümüzde eğer bu kadın kendinde değilken aşağı atıldıysa ileriye doğru mu düşer yani?
1: O zaman eğer kendini kaybettiğini varsayarsak daha rahat tuttular ve bir şekilde aşağıdan tutarak daha ileriye doğru bir itmeyle bir şekilde olayı gerçekleştirdiler.
0: Yani kendinde
1: çünkü
0: olmadığında daha mı
1: debelenmesi lazım,
0: itilir?
1: Cevap vermesi lazım o insanın.
0: Kendinde olmadığında daha mı rahat itilir?
1: Direnmesi
0: diyorsun?
1: Lazım, vücut direncinin göstermesi lazım o anda.
0: Yani vücut direnç göstermeyince daha ileriye doğru gider demek

0: istiyor.
1: E tabii ki, çünkü savunma o refleksleri yok. Motorlar çalışmamış. Bir insan o anda attığı zaman refleks olarak tutunmaz mı? Sizin programı canlandırdık kaç defa. Otomatikman insan ay diyor. Hatta normal ittirdiğimiz zaman, sizi bile ittirdiğimde ne yaptı? Ay dediniz, dengeyi bulmaya çalıştınız.
0: Evet.
1: Sakat insanı bile yolda ittirdiğiniz zaman sakat ayağını düşünmeden üzerine basmak dengeyi kurmasını ister. Böyle bir durumda da öyle akli melekeleri yerinde bir insan ve gerçek anlamda ciddi bir insan ya küfür ederdi ya bir bağırırdı ya da ne bir savunma durumuna geçerdi kendisi. Ama bunların hiçbirisini biz görmedik, duymadık. Özellikle ses. Ses. Şimdi, biraz sonra zaten ses testini yapacağız burada yapacaksınız. Sizlerle birlikte.
0: Hakan Hocam, sesle ilgili de bir varsayımınız var. Onunla ilgili ne yapacaksınız?
1: Evet. Şimdi şöyle, yukarıda ses duymuyoruz değil mi? Bağırması lazım değil mi? Onu duymuyoruz. Peki duysak nasıl olurdu? Yukarıdaki sesi duysak nasıl olurdu? Bunları da tanıkların beyanına göre tekrar güçlendirelim ve olması gereken o desibeli, o frekansı frekansı bir şekilde bizler de duyalım, yaşayalım.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Burada Sıla Hanım bize yardımcı olacak. Bizler tanığın beyan ettiği, yakın evvelsi gün gelen tanığın yere doğru gideceğiz, duyduğu yere doğru gideceğiz. Sıla Hanım burada bize iki tane ses çıkaracak. Birincisi çığlık sesi. Çığlık sesi.
0: Evet.
1: İkincisi de düşme anında beklediğim, bakın düşme anında 25 tonluk bir güçten bahsediyorum. 70 kilometre hızla inen bir hızdan bahsediyorum. 1.93 saniye. 12.500 cüllük bir enerjiyle bu muazzam bir güç Esra Hanım. Hı hı. Ve top patlama sesi duymak lazım.
0: Çok doğru.
1: Şimdi tecrübe edeceğimiz ses tanığın, Tuğya'nın yerdeki çığlığın sesi. Şurada yapalım. Biraz kameramı geri giderse. Tanık. Şu anda kameranın durdu. Sıla, sen durur musun orada? Bilmiyorum. Şurada duruyor tanık. Görebiliyor mu kameramız onu?
0: Evet.
1: Şurada duruyor. Abisi şu anda Fatih. O tanığın abisi burada. Ve Tuğyan Hanım ayaklarına sarılmış çığlık atıyor.
0: Evet.
1: Şimdi biz mekan, beden, zaman üçlemesini doğrulayarak anlatıyoruz ya sistemimize göre. Şimdi bu tanığın, Sıla'nın şu anda gösterdiği tanığın duyduğu yere doğru gidiyoruz kameramızla ve Fatih'le birlikte. Ve Sıla bize burada o sesi çıkaracak, iki sesi. Birincisi çığlık atacak. Bakalım orada duyacak mıyız? İkincisi de eğer düştüğü anda, ki o sesi yapamayız ama ona benzeyen sesi bakalım orada duyacak mıyız? Buyurun gidelim Esra.
0: Tamam.
2: Buna benzer sesi nasıl yapacaklar acaba?
0: Bağıracaklar herhalde.
2: Yok, çığlık dışında düşme sesini de oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Düşme sesini nasıl yapacaksınız Fatih? Başka. Düşme sesini nasıl yapacaksınız o kadar yükseklikten?
1: Düşme sesini çığlık yapacağız.
2: O da
1: çığlık yapacağız.
0: Aynı anda duyamıyorum.
1: Sıla maalesef bağıracak.
0: Bağıracaksınız.
2: O da çığlık olacak.
0: O da çığlık olacak.
1: Bağıracak. Sıla bağıracak.
0: Evet. Mikrofonu ağız kısmında tutalım biz de.
1: Bak bana. Hem ses, hem mesafeyi görüyorsunuz ne kadar uzaktan net duyulduğunu.
0: Sıla orada.
1: Hem de sesi
0: bu arada
1: duyacağız.
0: Sıla orada kaldı. Sıla orada ve bağıracak birazdan.
3: Ferhat oraya çık. Ferhat. Yolu çek, yolu.
0: Ne kadar uzaklığa gittiniz şu an?
4: Buradan çıkalım.
0: Bu çay bahçeli.
3: Esra Hanım şu an yaklaşık 50 metre oldu. Devam ediyoruz.
0: Bir buradan bağırsın bakayım. Bir durun orada. Bir 50 metrelik mesafede geldik, bir duralım.
3: Geldik Esra Hanım, geldik.
0: Hakan Hoca hızlı hızlı gidiyor. Biraz durun.
2: Tam o tanığın bence beyan ettiği yere gitmeye
0: Evet ama bir önce geride yani
2: de
0: bir bakalım.
2: Bir
0: önceden bir duyalım anda ki farkı görelim. Sıla bağırsın.
1: Ha tamam.
2: Geriden tamam. Evet.
1: Şimdi bakın çok önemli bir kriter söyleyeceğim size ve izleyenlere. Olay 1.30'da gece gerçekleşti.
0: Çok sessiz.
1: Çınarcık o saatte çok sessiz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyelim. Şu anda çok bir gürültü var, trafik çok yoğun, insan popülasyonu çok fazla ve ona rağmen o iki sesi bir şekilde duymaya çalışacağız. Bakalım buraya kadar geliyor mu, gelmiyor mu? Eğer yukarıdan

0: Güllü Hanım da çığlık atsaydı gelir miydi, gelmez miydi? Bunların hepsini bir bütünsel olarak
1: şimdi
0: senkronize edeceğiz.
1: Sıla, evet, Sıla beni duyuyor
0: Sıla bağırabilirse.
2: Sıla Hanım, ben sizi duyuyorum, geliyor sesiniz.
1: Sıla, yani çığlık at.
2: Tamam, hakim hocam da hazırsa ben şimdi...
0: Siz de bir çığlık duyacak mısınız şimdi? Şimdi
1: bakın. Tamam, sen bir çığlık at önce.
0: Bir test ediyoruz da canlı yayında.
1: Dur, bir, Hakan Bey bir saniye. Bir çığlık gelsin.
2: Atıyorum Esra Hanım.
3: Net bir şekilde duyduk Esra Hanım.
1: Duydunuz mu? Biz duyamadık tabii buradan size gelen. Duyuluyor mu Hakan
3: Çok
1: Hocam?
3: Çok net bir şekilde, hatta arkadaşım gösterirse şu an oturanlar da aynı şekilde duyduklarını
1: bir
3: bize
1: ifade
3: ettiler.
1: Bir sorun bakayım, duydular mı? Bir sorsanıza. Mikrofonu uzatsanıza Fatih.
3: Abacığım, bir çığlık sesi duydunuz mu az önce?
1: Ver, mikrofonu uzatsana geldi. Fatih, sen değil. Tamam. Fatih, mikrofonu uzatır mısın? Fatih beni duymuyor mu? Herhalde kadınlar istemedi.
3: Bir çığlık sesi duydunuz mu az önce?
4: Çok hafif, çok hafif.
5: Duymadım. Duymadım.
1: Ama çok onlar hafif. Biraz şey, yaşları hafif, ileri, evet. Belki kulakları çok iyi duymuyordur.
4: Belli belirsiz.
1: Birazcık genç birilerine sor.
3: Ses duydunuz mu az önce burada, çığlık sesi?
1: Vallahi ben duymadım. Evet.
3: Bir daha bağırsın. Tekrardan denesek Esra Hanım acaba?
1: Bir hareket etsin. Bir daha bağır. Çünkü herkesin duymasını istiyor.
3: Şimdi tekrar bağıracak.
0: Demin biz denedik. Arabalar geçiyordu. Bakın, arabalar geçiyordu. Demin de denedik. Çok gürültü var ve biz bir şekilde bunu size yayına çıkmadan önce iki defa tecrübe ettik. Ve ikisinde de çok rahat duyduk.
1: Bağır Sıla.
2: Bağırıyorum Esra Hanım.
3: Şu an.
1: Ben bir düşme sesi.
6: Evet, bakın.
1: Ha, duydu
4: evet,
1: adam.
4: Şimdi duydum. Duydum, evet.
1: Kızım korkmasın, deneme çığlık olduğunu duydum. Söyleyin.
4: Duydum, evet, duydum.
1: Canlandırma evet, olduğunu duydum. Söyleyin, korkmasın.
3: Bu bir deneme tabii ki, şu an canlandırma yapıyoruz.
4: Ha, canlandırma, evet.
1: Evet, korkacak adam.
4: Duyuldu canım, epey. Epey yüksek sesle duyuldu.
1: Evet. Süper. Yani şunu demek istiyoruz. O gece Güllü Hanım çığlık atsa
0: denerken,
1: duyulacak.
0: Ha, pardon. Kesinlikle duyulacak. Kesin. Bakın, çok gürültülü bir ortam. Burası kalabalık. Arabalar, trafik gerçekten çok geçiyor. Ve duyulmamasına imkan yok. Biz yayından önce iki defa denedik. Arabaların geçmeme durumuna baktık, ettik. Ve bir şekilde Sıla'yı çok yorduk. Ve gerçek anlamda ne kadar çıkabileceğini sesi duyduk. Ve Güllü Hanım'ın eğitimli sesi olduğu için 100 desibel üzerinde bir ses çıkartacağı zaten malum. Zaten bildiğimiz bir şey. Ve daha fazla da ses çıkartır. Ve ikinci sesi Sıla'dan isteyeceğiz şimdi. Onu da bakın, ses benzemeyebilir. Biz frekansa bakıyoruz. Yani sesin ulaşıp ulaşmadığına bakıyoruz. Lütfen izleyiciler yanlış anlamasın. Yani sesin rengine değil, sesin frekansına bakıyoruz. Şimdi Sıla yere düşürse nasıl olacak, ona bakıyoruz şimdi. Peki, yere düştüğünde nasıl ses gelecek, ona
1: Hakan
0: dinleyelim.
1: Hakan Hocam tanık demişti ki, ben aslında bir tanık şunu dedi. Ben Güllü Hanım'ın çığlık attığını duydum.
0: Teşekkür ederim. Onu bilmiyorum, onu öyle bir tanık olduğunu. Bizim
1: öyle
0: tanığımız Tuğyan Hanım'ın duyduğu tanık şu anda.
1: Yani Güllü Hanım'ın çığlık attığını duyan tanık var. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, bize bağlanıp söyledi bunu. Yani ben çığlık duydum o gece diye.
0: Ama Esra Hanım, buraya gelen tanık, yani evvelsi gün Fatih'in röportaj yaptığı tanık kesinlikle sadece bir ses duyduğunu ısrarla üzerine basa basa söylüyor. İşte çelişkili tanıkların durumu da, beyanı da çok çelişkili maalesef.
1: Hı hı. Peki şimdi bir de düşüş sesi.
0: Şimdi izin verirseniz düşme sesi nasıl olacak, onu da bir duyabilirsiniz.
1: Tamam.
2: Esra Hanım, ben o zaman Sıla düşme sesini de çıkarıyorum Sıla. Benzer bir ses olarak.
1: Tamam.
2: Geliyor mu sesi?
1: Benzer bir ses. Duyuyorum Sıla seni. Evet.
2: Tamam, ben şöyle benzer bir şekilde.
0: Bak. Duydun mu bu sesi?
1: Geldi mi bir ses?
3: Evet. Evet Esra Hanım, yine düşme sesi diye tabir ettiğimiz canlandırma sesi de şu an net bir şekilde bizim olduğumuz noktaya geldi.

0: Yani aslında burada...
1: Yani tekrar altını çizeyim Esra Hanım. Hocam. Bu canlandırmamızı bizim saat 1.30'da yapmamız lazımdı. Gece 1.30'da o sessizlik yapmam ama imkanlar dahilinde ancak şu anda yapıyoruz. Öyle olmasına rağmen bile sesin ne kadar önemli olduğunu şu anda da görüyoruz. Her yerden duyulması lazımdı bir şekilde ama duyamıyoruz. Maalesef duyamadık ya.
0: Peki Güllü'nün bağırış sesi ya da çığlık sesini biz kameralarda duymamız gerekmiyor muydu? Yani hem evin içindeki kamera, dışarıdaki kameralar da olabilir. Neden orada hiç Güllü Hanım'ın bir sesini duymuyoruz?
1: Şimdi işte bu deli zincirinde kayıp olan taraf da bu. Neden? Yani biz bir veri buluyoruz. O veriyi neden delillere işleyemiyoruz? Neden işleyemiyoruz? Neden yok? Sorular bu. İşte adli bilimlerdeki en önemli durum bu. Soru. Neden yok? Neden bu sesi duyamıyoruz? Evet. Neden dışarıdan bir insan duyuyor da neden kameralarda ve ses patlaması yaşayan bir kamerada neden bunu duymuyoruz?
2: Evet yani kamerada biz o sesi duymuyoruz. Yani hayatın olan akışında hayati tehlikeyle karşı karşıya kalan birinin verebileceği bir tepki Güllü Hanım'da yok. Yani ölüm tehlikesi içerisindesiniz. Bedeniniz sizin bilinciniz dışında hareket eder. Bunlardan biri de sestir. Yani eliniz bir yere gider, ayağınız bir yere gider. Siz bunu bilinçli olarak yapmazsınız. Avaz avaz bağırırsınız. Can havliyle derler yani. Can havliyle bağırdı derler. Tam da can havliyle güzel bağırır tabir, insan. Evet. Can havliyle sağa solu tutar, bağırır. Güllü Hanım da yani düşerken ve düşmek üzereyken bu tepkilerin hiçbiri yok.
0: Yok.
2: Bakın bunlar, hiçbiri yok.
0: Şimdi bunları niye konuştuğumuzu da söyleyelim. Bunları konuşuyoruz. Çünkü acaba Güllü Hanım'ın sesi kesilip ya da sesi kesilmesine sebep olacak bir şey başına gelip öyle mi atıldı? Bu önemli.
2: İhtimaldir. İhtimaldir. Artık her şeyi bekliyorum ben bu dosyadan. İhtimaldir. Her şeyi bekliyorum.
1: Bakın delillerde Esra Hanım. Esra Hanım deliller.
0: Evet. Buyurun Hakan Hocam. Duyuyorum.
1: Şimdi hep görsel olarak ya da maddesel olarak biz görüyoruz değil mi? Ama duyumsal olarak da çok önemlidir bu veriler. Bu verilerin niteliği, ağırlığı delillere dönüşecektir. Ve zaman senkronizasyonu yapılacağından dolayı bütün süreci, bütün olay silsilesini birbirine bağlayabilir.
0: Evet, önemli bir aslında veri bu. Bizim otoparlayıp düşünmemiz anlamında da mahkemede de nasıl bu kadının bir dakika boyunca hiç sesi çıkmadı? Bu anlamda önemli. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Hocam. Çok sağ olun.
1: Evet.
0: Sizin başka
1: eklemek... Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuş. Çünkü çok...
0: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğunuzu zaten ilk defa yapılıyor televizyonlarda. Bu tam bir canlandırmadır. Ve ses olarak da gerçekten birebir halkımıza ve sizlere bir veridir yani. Önemli bir bilgidir diye düşünüyorum. Önemli bir yayın yaptınız. Teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
2: Şöyle buna biz canlandırma diyoruz bizim programımızda. Ceza yargılamalarında bunun tam ismi uygulamalı keşiftir. Uygulamalı keşif olay saati ve olay gününe ilişkin mevsimsel şartların oluştuğu bir günde tüm taraflar olay yerine gider ve orada olay canlandırılır. Uygulamalı bir şekilde. Diyor ya 1.26'da olsaydı o ses gerçekten herkes tarafından duyulabilirdi. Bu uygulanırsa bizim yargılama mahkemelerde, savcılıklarda inanın dosyaların birçoğu çok daha rahat çözülür. Adı uygulamalı keşiftir. Bunu savcılıklar maalesef uygulamaktan imtina ediyorlar, geri duruyorlar. Kesinlikle uygulasınlar. Yani kalksınlar odalarından, o gün tarafları toplasınlar, olay yerine gitsinler. Anlat bakalım sen neredeydin. Uygulamalı keşif yapsınlar. Avukatları da çağırsın. Mahkemeyi orada kuracaksınız. Mahkemeyi duruşma salonunda değil. Mahkemeyi olay yerine kuracaksınız. Tarafları da herkesi yerine koyacaksınız. Hadi anlat bakalım. O zaman hayatın olağan akışına uygun olmayan bütün yalanlar ortaya çıkar. Bunun her mahkemede uygulanması gerekir.
0: Çok önemli bir
2: çok
0: şey.
2: Çok önemli.
0: Hakan Hocam bir şey mi söyleyecektiniz? Bir şey söylüyor. Sesi gelmiyor Hakan Hocam.
1: Ve aynı şartların olması lazım. Yani zamanın, gece mi, sabah mı, hava sıcaklığı her şey. Bakın burası çok gürültülü. Şimdi kameramanım gösterir belki şu anda. Bakın gürültülü bir yerde. Ve biz o şartlarda burayı yapmamıza rağmen bir şekilde sesi...

0: duyduk.
1: Hakan Hocam size bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir durum var. O gün o saatlerde bir civarı diyorlar ki oradaki çay bahçesinde müzik sesleri ve ses oluyordu. Müzik sesleri ve ses olması, bir izleyicimiz Çınarcık'ta oturan bizi aradı ve dedi ki çay bahçesinden çok ses geliyordu. Bu tarz bir ses olması bir çığlık duyulmasını engeller mi?
0: Hemen işte bunun da cevabını şu anda sizin yanınızda, yayınınızda verdik. Net evvelsi gün gelen yayın Ali kardeşimizin olduğu yere duyduk. O çığlığı duyduğunu söyledi ve koşarak abisiyle birlikte nasıl gittiğini bize anlattı. O nasıl duydu o zaman bu kadar net?
1: Evet, yani zaten her halükarda bu şunu açıklamıyor. Kameraların içinde biz neden Güllü Hanım'ın çığlığını duymuyoruz?
2: Gece 1'de...
0: Bitti, amacımız o zaten.
2: Gece 1'de müzik yayını keserler sahil kesimlerinde.
1: Keserler herhalde gece ama bir... bizi bir izleyicimiz tabii, hani müzik keserler vardı diye söylemiş. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ha, söyle Fatih bir şey mi söyleyeceğim?
0: Var, pardon ama bir şey daha, bir şey.
3: Esra Hanım, Güllü Hanım'ın yaşadığı binanın etrafında aktif bir şekilde çalışan otel var. Hemen bir 40 metre ilerisinde taksi durağı var. Ve taksi durağının karşısında da bir pizza işletmecisi var. O gece olay yerine gidenler bu işletmeciler, ya da çalışanlar. Ve bu kişilerle biz daha önce konuştuğumuzda sadece Tuya'nın aşağıdaki sesini duyduklarını söylediler. Belki bahsettiğimiz çay bahçesinden ses duyulmazdı Güllü Hanım'ın ancak... Otel, taksi durağı ve o pizza işletmecisindeki çalışanlar kesinlikle Güllü Hanım'ın sesini net bir şekilde duyacaklardı.
1: Yani bir şekilde Güllü Hanım çığlık atsa ya da bir kendini korusa, kollasa orada mutlaka ses duyulacaktı. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Çok önemli canlandırmalar.
0: Evet. Evet. 70 kilometre hızla düşen bir kadın, 25 ton güçle yere çarpan bir kadın. Bunun sesini başka bir şey diyemiyorum ya. Üzücü bir şey ama teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun Hakan Hocam. Yani gerçekten hepimiz de biz bu konuyu işliyoruz. Hiç de bırakmadık. Mahkeme gününe kadar da bırakmayacağız. Çünkü hala sonuç belli değil mahkemenin sonucu olana kadar ama çok yaralayıcı bir şey. Yaralayıcı olan kısmı topluma mal olmuş bir kadının, evlatları için savaştığını gördüğünüz bir kadının kızı tarafından öldürülmüş olma ihtimali, diğer evladında onu sevmemiş olma ihtimali. Yani gerçekten bu aslında çok psikolojik de bir konu biliyor musunuz? Yani onu da söylemek lazım. Çünkü bu kadar yani böyle bir konu dünya tarihinde bile yani meşhur bu kadar bir sanatçı olmuş birinin kızı tarafından öldürülmüş olma durumu dünya tarihinde bile yok. Çok da iyi biliyorum üniversitelerde araştırma konusu bile şu an özellikle psikoloji bölümleri, adli bilimler bölümleri, benim de kendim keza doktora yaptığım bölümlerde bu durum detaylıca inceleniyor. Çünkü nasıl bir kız annesine bu derece düşman olabilir, öldürme düşüncesinde olabilir. Hepimiz zaman zaman annelerimize yani anne kız çatışmasını herkes bilir. Ama öldürme noktasına gelmek bambaşka
2: ve,
1: bir şey.
2: Ve öldüreceğini Sağır Sultan'a bile duyurmuş bir kadından, sanıktan bahsediyoruz. Bakın şimdi Kervan bile söyledi. Yani annemin bütün kemiklerini kıracağım ama öldürmeyeceğim. Şimdi bakın bunlar çok acı şeyler. Yani annemi öldüreceğim derseniz anne kız çatışmalarında. Ne bileyim bir sürü birbirinize hakaret de edebilirsiniz. Sonra tolere edilir sarılırsınız öpüyor. Ama annemi öldüreceğim. Öldürme şeklini anlatıyorsunuz sağa sola. Herkese diyorsunuz ben onu camdan atacağım. Onu arabayla kazaya. Şimdi bunlar öldürmenin dışında kafada canlanan planlar gibi geliyor bana. Yani annemi öldüreceğim. Kaza yaptıracağım. Kemiklerin hepsini kıracağım. Yukarıdan atacağım. Bak siz dediniz ki anne kız arasında annemi öldüreceğim. Öldüreceğim bu annem. Demiyor. Camdan atacağım diyor. Arabayla çarpacağım diyor. Kemiklerini kıracağım diyor. Yani detaylı bir şekilde kafada canlandırdığı bir şeylerden bahsediyor. Ve bunu Sağır Sultan'a da duyuruyor. Sadece şunu ekleyeyim. Sonra da Sultan diyor ki ben bunu duymadım. Gel de buna inan.
1: İşte herkes duydu. Sultan duymadı. Biz de oturacağız. Buna inanacağız. Çok önemli bir telefonumuz varmış. Merhabalar.
4: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhaba Esra Hanım.
1: Buyurun ne söylemek istersiniz?
4: Ben şunu söylemek istedim. Şimdi bence ekibiniz bugün de hazır oradayken şu komşularla bir tekrardan konuşsunlar. Çünkü onların bazı bildiği şeyler var ama söylemiyorlar Esra Hanım.
1: Güllü Hanım'ın komşularından bahsediyorsunuz.
4: Evet.
1: Ne biliyorlar sizce?
4: Şöyle şimdi...

0: olaydan sonra kendi aralarında bir toplantı yapmışlar. Bazı şeyler konuşmuşlar. Benim arkadaşım şahit olmuş buna. O
1: Ne?
0: biliyor, ben ondan duydum.
1: Ne duymuş? Ne duymuş?
0: Ben şöyle, bu olayın içerisinde sadece Suriye'nin Sultan değil, Tuğberk ve Çiğdem'in de olduğunu konuşuyorlar kendi aralarında.
1: Peki komşular bunu konuşurken bu konuşma mı yoksa gördükleri şeyler mi var Tuğberk ve Çiğdem'le ilgili?
0: Şeyle Esra Hanım, olaydan sonra kendi aralarında toplanıp bunları konuşmuşlar. Benim de arkadaşım buna şahit oluyor. Yani o duymuş. Bana anlatmıştı. Bazı şeylerden bahsetmişti. O yüzden o komşuların aslında çok bildiği şeyler var ama söylemiyorlar. Bence siz onlarla bir tekrardan konuşun diye düşünüyorum.
1: Arkadaşlar bakın komşuların bir şeylere şahit olduğu özellikle sadece Tuğyan ve Sultan'ın bu işin içinde olmadığı ile ilgili bilgiler ve duyumlar var. Bu varsayım değil aslında herhalde bazı şahitlikleri var gibi anlıyorum ben.
0: Evet. Şimdi
1: Allah
0: benim
1: Allah.
0: arkadaşım bütün bunlara şahit oldu. Yani o komşuların aralarında bu olayla ilgili konuştukları şeylerle ilgili. Ben şimdi o arkadaşıma ulaşıp detaylı öğreneceğim. Size detaylı bir şekilde anlatayım sonrasında.
1: Peki
0: Olur
1: bizi bir
0: mu?
1: arkadaşınızla görüştürürseniz kendisi de mi orada oturuyor?
0: Evet, arkadaşım
1: Ha,
0: Çınarcık'ta yaşıyor.
1: Çınarcık'ta
0: Çınarcık'ta.
1: yaşıyor. Yaşıyor ve komşuları herhalde öyle mi?
0: Yani onlarla tanışıyor, o komşuları falan hepsini biliyor Esra Hanım.
1: Çok enteresan dediğiniz şey eğer komşular başka kişilerin de içinde olduğuna dahil olduğuna dair şahitlikleri varsa bu çok önemli bir konu. Tabii komşuların bu arada çok tedirgin olduğunu, konuşmak istemediklerini, Tuğyan'dan çok korktuklarını uzun zamandır biliyoruz. Peki bu durumla ilgili detayları
2: Ya şimdi
1: bize verin yani çok önemli bir şey.
2: yani kimseyi tabii ki töhmet altında bırakmak istemiyoruz ama komşuların birçoğunda birçok şeyi bildiğini ben düşünüyorum yani. Yani çünkü o karakterle aynı apartmanda yaşıyorlar. Sultan'ı devamlı görüyorlar, Tuğyan'ı devamlı görüyorlar. İçerideki tartışmaları, kavgaları görüyorlar. Zaten bu konuda herkese her şeyi anlatan bir Tuğyan'dan bahsediyoruz. Anlatmaz mı Sevel ablasını, anlatmaz mı Ahmet abisine gibi diye düşünüyorum tabii ki.
1: Evet. Şimdi tabii bizim ekip arkadaşlarımız hemen o arkadaşın telefonunu alsın, duydukları bildiklerini bir öğrenelim. Çok önemli bu konu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, şimdi tabii önemli bir diğer konumuz daha var. Onunla da ilgili çok önemli gelişmeler var. Güllü konusuna detaylıca devam ediyoruz. Soruşturma dosyasının içindeki her önemli bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Mahkemede de bunlar çok önemli olacak. Şimdi biliyorsunuz döndü 16 yaşındaki genç kız. Bundan 22-23 yıl önce evin oturma odasında yani kendi odasında kızın kayboluyor. Aile Adem'le Ramazan'ı suçluyor. Adem'le Ramazan abi Osman'ı suçluyor. Ama aslında yıllar önce verilen ifadeler bize çok net bazı şeyleri gösteriyor. Şimdi döndü konusuna geçelim.
3: Döndü Mersin'de sır oldu. Suçlamaların odağındaki abi Osman ve Adem canlı yayında yüzleşti.
1: Osman kendisi görmüş. Evet. Osman yakalamış
4: tamam,
1: sizi.
4: İkisinden başka birinin ismini evet, say abla.
5: Dokuzun da evin içinden çıktı abla ya. Huzurkettek evden ya.
4: Sen bana beni kaç defa gördün lan?
5: Bir kere gördüm evin içinde lan.
4: Nasıl bir kere? Bir de her gün geliyor diye yalan söylüyorsun lan orada.
1: Huzurkettek'teki boş olan eve gitmişsiniz döndüğüyle.
5: Boş eve olan Huzurkettek eve.
4: Lan böyle böyle yalan söyleme lan.
5: Ben...
1: Yalanlığı demeyin, hakaret etmeyin, canlı yayındayız. Döndüğüyle niye baş başa
4: ya konuşuyorsunuz? Ya ablacığım bırak böyle şeyler olur mu ya? Böyle mantığa sığan bir olay mı ablacığım ya?
1: Olmuş yapmışsınız, gördüm diyor Osman.
5: Gördüm ablam ya.
4: Kim görmüş abla? Göreni
1: Osman,
4: getir karşıma abla ya.
1: İşte karşında Allah Osman. Allah.
5: Ben gördüm ablam.
6: Adem Bey, Osman niye yalan söylesin? Bir şey mi gizliyor sence?
4: Olabilir abi, bir şey gizliyor olabilir.
3: Suçlanan Adem, döndüğü abisi Osman'a sorun dedi. Abla eşe canlı yayında kriz geçirdi. Adem, Esra Ezmeci'nin sorularına kaçamak yanıtlar verdi.
1: Hiç sarılmadın mı döndüğe? Doğru söyle
4: sarılmadım
1: bak.
4: Sarılmadım ablacığım, kesinlikle öyle bir şey
1: doğruyu
4: yok.
1: Doğruyu söyleyin.
4: Doğru söylüyorum abla.
1: Peki bir abi neden köyde kardeşinin namusuna iftira atsın? Neden?
4: İşte bak onu ona soracağım abla. Benim de matematiğim bu.
1: Sana
4: o zaman demek ki bu
1: soruyorum.

0: ***miş demek o zaman bu Osman.
1: Ramazan ekibimiz ne yaptıysanız yaptınız be.
0: Lan insan olsanız, lan insan olsanız oraya çıkarsınız böyle
1: ben
0: böyle.
1: Sen gibi çıktın.
0: Biz geçinin size yardım ederiz lan. Siz ya bu kadar
1: ***. Ne yaptın döngüye ne?
2: Bir de ondan sonra.
0: De kardeşime soracaksın oğlum bunu. Bana sormayacaksın. Bana sormayacaksın. Kardeşime soracağım.
1: Ne yaptın?
3: Tanıklar bir bir konuştu. Adem'i işaret etti. Dönlünün acılı ailesi, kardeşlerine ne olduğunu bulmak için faili meçhul suçlar araştırma dairesi başkanlığına başvurdu.
4: Ben bu Adem için söyleyecektim. Adem orada yalan söylüyor. Her gün görüşüyordu. Her gün çadırların dibindeydi. Özellikle annesi babasının olmadığı zamanlar.
5: Aa, annesi babası yokken döndüğünün yanına mı geliyordu Adem?
4: Evet.
5: Adalet Bakanlığı'na bağlı faili meçhul suçları araştırma merkezi artık döndüğü için de özel ekip kurması için başvuru yapıldı. Artık sen istediğin kadar sakla, bu özel ekip her gerçeği ortaya çıkaracak.
0: Bir korkum da yok. Hiçbir çekincemim de yok.
1: Kalk
0: bir
1: çekincemim de yok. Sen kalk.
0: Evlendim.
5: Sen ne bağlıyorsun?
1: Ne yapayım abi? Baksana ne diyor bize.
6: Suç atıyor.
1: Biz atıyoruz. Biz suçumuzu niye gelelim buraya?
5: Eşe 16 yaşında güzeller güzeli bir kız döndü. Şimdi yaşasaydı 40 yaşında olacaktı. Çoluğu çocuğu olacaktı. Hayatta düşünün. Hayatınızda hedefleriniz var, umudunuz var, planlarınız var. Ve ortadan kayboluyorsunuz. Belki de bir pis bir adam yüzünden. Yani gerçekten çok büyük haksızlık ve adaletsizlik. Şimdi tabii Ramazan Bey'le, bazen de Bey demek de istemiyorum ama neyse öyle diyeceğiz. Ramazan Bey'le Adem Bey de hattımızda olacak. Karşımızda olacak, göreceğiz. Eşi. Merhabalar Ramazan Bey ile Adem Bey.
7: Merhaba.
8: Merhaba ablacığım.
5: Şimdi ben döndüğüyle ilgili sorular soracağım da aileye de soracağım. Döndü nasıl bir kızdı size sorayım önce.
8: Kim abla, bana mı Ramazan'a mı soracağım?
5: İkinize. Önce Adem Bey siz söyleyin nasıl bir kızdı döndü.
8: Ablacığım nasıl bir kız olacak döndü? O zaman çocuktu daha döndüğünde.
5: Çocuktu 14, değil mi?
8: 15, 16 yaşlarında bir çocuktu.
5: Yani nasıldı? Neşeli miydi? Evet. Mutlu muydu? Ağlar mıydı? Şikayet eder miydi? Nasıl bir kızdı?
8: Ya bracım o zaman neşelidir zaten yani. Çünkü ne diyeyim sana? Kardeşi dövdüğü zaman tamam ağlardı. Yani başka da öyle bir şeyliğini görmedik.
5: Osman
8: yani.
5: Dövünce mi ağlardı?
8: Yani yalan söylemiş oluruz şimdi.
5: Osman dövünce biraz sesinizi evet, yükseltsenize. Evet,
8: yani diğer zamanları çünkü... O zamanlar okula gidip gelen kişiydi.
5: Mehmet, ya? Mehmet yardımcı olur musun mikrofona?
9: Ne okulu? Bugün de okulu mu çıkarttın?
7: Mehmet.
9: Düzgün konuş.
5: Muhabir nereye kayboldu acaba? Muhabir Bey.
9: Düzgün konuş.
7: Burada.
8: Burada Mehmet sana soruyor. Mehmet tamam. Bey yardımcı olur musun?
5: Peki Adem Bey nasıl dövüyormuş Osman Bey abisi? Nasıl dövüyormuş?
8: Ablacığım nasıl dövüyordu var ya bildiğin zaman mesela dövüyordu kardeşim. Ya
9: ne hal dövüyormuş?
8: Ben kaç sefer gördüm evimde.
9: Ne zaman gördün sen?
5: Bir dakika Osman Bey nasıl dövüyordu? Yüzüne mi tokat atıyordu? Sırtına mı vuruyormuş? Neresine?
8: Ablacığım her tarafına vuruyordu. İle bir yüzü değil ki. Bazen bir çığırıltı bağırıltı geldi. Bakardık biz böyle. Ne oluyordu? Bakın Osman dövüyordu.
5: Osman'ı döverken gördünüz.
8: Evet gördüm ablacığım.
5: Peki vücudunda morluklar, sıyrıklar oluyor muydu?
8: Onu bilemem ablacığım. Benim o kadar kapasitem yok, ona bakmayı şey
2: yapıyorum. Demiyor muydun niye vuruyorsun, niye dövüyorsun diye sormuyor muydun?
5: Niye morlukları hiç görmediniz mi vücudunda, yüzünde?
8: Yok ablacığım, kesinlikle vücuduna, yüzüne bakma şeyim olmaz. Ben
5: yüzüne bakmadan nasıl konuşuyorsun? Yüzüne bakmadın nasıl o kızın?
8: Çünkü o benim yeğenim yeğenimdir o benim.
5: Tamam onu anladım da yüzüne bakmıyor musun kızın?
8: Ya nasıl yüzüne bakmayayım ablayım mesela? Nasıl yani yüzüne? Dövdüğü zaman ben gidip kardeşinin yüzüne mi bakıyorum yani?
5: Bakarsın tabii sen alıp götürüyorsun ya sürekli işe.
8: Abim ne alakam var benim? Neye gidip bakayım ki?
5: Neresine bakıyorsun yüzüne bakmayıp konuşurken?
8: Hiçbirine bakmıyorum abla, hiçbirine bakmıyorum. Sadece görüyorum, ses geliyor. Bir bakıyorum oradan ağrı. Osman Efendi dövüyor.
5: Hiç gidip ayırmadınız mı? Osman'ın elinden almadınız mı kızı?
8: Yok, ayırmadım ablacığım.
5: Niye?
8: Ayırmadım.
5: Neden?
8: Ya niye ayırayım ablacığım? Mutlaka bir hatası var ki dövüyordu.
5: Bir dakika Adem
8: Bey. Neyini ayırayım
5: Osman, ya kızı? Osman sen niye kardeşini dövüyordun?
10: Yalan söylüyor abla. Ya Osman yalan söylüyor. Dövdüysen dövdüğünü
2: söylüyor. Dövmedim ablam. Yalan söylüyor.
10: Suçlamadı şimdi.
5: Dövdüysen dövüyor muydu?
10: Dövmedim. Hiç dövmedim ya, ben.
5: Bir dakika. Dövüyor muydu Osman?
1: Yok, bu yalan söylüyor.
5: Hiç dövmüyordu.
1: Yok canım, yalan söylüyor.
10: Yalan söylüyor bu.
1: Yalan söyleyebilir miyim?
5: Söyle işte.
1: Nerede dövmüş? Çiftlikte mi dövmüş? Evinin yanında mı dövmüş? Nerede dövmüş?
10: Nerede dövmüş? Yalan söylüyor.
1: Yani bu nasıl görmüş? Hani üstüne mi rast gitmiş çiftlikte?
5: Duyuyordum, görüyordum diyor.
10: Söylesene. Yalan söylüyor lan.
1: Çiftlikte mi görmüş?
10: Seni hiç Osman dövdü mü?
8: Ne çiftli oğlum?
1: Ben hiç kimse dövmedim.
10: Bazen dövdüm abin değil mi
5: senin? Bir dakika, aynı anda anlamıyoruz. Bir daha söyle.
10: Abla yalan söylüyor. Bak benim kızım var, bir tane tokat durmuş değilim ya. Bu yalan söylüyor. Kendini kurtarma çabasında bu.
5: Siz emin misiniz Adem Bey dövdüğüne?
8: Ben ne kurtarayım oğlum kendimi? Ne kurtarayım lan ben?
10: Kendini kurtarma çabasında abla. Bu kızın başına ne iş geldiyse bu ikisinin yüzüne bir de Mümine.
1: Ya sen orayı bırak, sen dövdüğünü sövdüğünü. Kız bizim kız.
10: Sen, kızın
1: sen
10: çıkar.
1: Ne yaptıysan onu söyle. Ben döverim de kızın severim de bazen değil mi? Kardeşim çıkar. Değil mi ya?
5: Adem Bey, siz bu döndüğünün evine gittiğiniz için köyde dedikodu çıktığını biliyor musunuz?
8: Hayır abla, bilmiyorum.
5: Hiç bilmiyorsunuz.
8: Ben dedikodunun ne zaman çıktığını da sana söyleyeyim mi abla?
5: Söyle.
8: Ben bu kardeşiyle kızı aramaya... O giden şerefsiz de benim.
5: Aramaya gittiniz.
8: Gittim lan, sonra baktım köyde laf oluyor. Adem dediler. Adem dediler, senin adını da kullanıyor dediler. Dedikleri anda o gün o irtibatımı kestim.
10: La yalan söyleme.
5: Yani
10: yalan söyleme.
5: Adem Bey, sizin daha önceden döndüğünüz.
8: Bak kestim abla, ben açık yalan konuşuyorum.
5: Daha
8: kestim.
5: Önceden.
8: Ben kardeşi Orhan'a sorabilirsin. O daha benim evime 5-10 yıl gelmiş
5: Adem
8: kişi.
5: Adem Bey, ben başka soru sordum. Siz döndüğünüz evine sıklıkla gittiğiniz için köyde dedikodu çıktı mı? Kaybolduktan sonra değil, önceden bahsediyorum.
8: Çıkmadı ablacığım, ben duymadım o zaman.
5: Ramazan'a da soralım. Ramazan Bey, sürekli bu genç kızın olduğu eve gittiğiniz için köyde bir dedikodu çıktı mı?
11: Evet. Çıkmadı ablam.
5: Çıkmadı. Eminsiniz?
11: Çıkmadı.
5: Emin misiniz?
11: Eminiz.
5: Şimdi ben size bir ifade okuyacağım. Kimin ifadesi olduğunu söyleyeceğim birazdan.
11: Evet.
5: Belki siz yalancı biri dersiniz çünkü.
11: Evet.
5: Adem ve Ramazan her ne kadar akraba olmuş olsalar da bir evde genç kız varken halk tarafından sürekli bu eve gidilmesi hoş karşılanmayan bir durum. Nitekim halk arasında Adem ve Ramazan'ın döndülere gitmesiyle ilgili birçok dedikodu ve laf çıkmıştı. Ben de bu durumu hoş karşılamıyordum. Ne diyorsunuz? Bir dakika, ne diyorsunuz?
11: Yalan söylüyor ablam, onu kim söyledi?
5: Bu yalancı Adem Bey. Ne? Adem Bey.
8: Buyur ablacığım.
5: Ne diyorsunuz?
8: Buyur ablam.
5: İfadeniz...
8: Ben de duymadım abla bak. Ben sana yeminle çekerim. Ben ne diyorum bak.
5: Ben
8: o kızı 3 veya 4 gün aradım. Aradığım takdirde bu lafı duydum ve o gün, o an bak, o an ile ilişkiyi
5: Adem
8: kestim.
5: Adem Bey, kaybolma sonrasını anlatmayın. Size diyorum ki
8: buyur.
5: Bir ifade okudum ve ifadede bu lafın çıktığı ve bu kişi de çok rahatsız olmuş bu durumdan.
8: Ya
5: yalancı
8: çıksın
5: mı?
8: Çıksın abla, çıksın konuşsun ya, ben dedim. Lan erkek gibi çıkıp konuşsun, ben dedim desin ya, ne var? Bunda ayıp bir şey yok ki ablacığım.
5: Yani yalan mı söylüyor?
8: Evet ablacığım, bak ben ne diyorum? Kız kayboldu. 3-4 gün giden arayan dümdük de ben. Lan ben gittim aradım. Bu lafı duyduğum ve duyduğum anda
5: aynı
8: ilişkimi kestim.
5: Aynı şeyi tekrar
8: kestim.
5: Etmeyin
8: bak,
5: ya. Aynı şeyleri söylemeyin Adem Bey, lütfen. Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz.
8: Abla sen diyorsun ya, gören olmuş, duyan olmuş, bilmem ne diye.
5: Yalan mı söylüyor diyorsun?
0: Evet ablacığım. Bak ben dedim. Ben o lafı duyduğum anda ilişkiyi kestim.
5: Kimin ifadesi olduğunu bir dinle beni. Kimin ifadesi biliyor musun? Karının. Karın yalancı mı? Ya.
0: Karım işte karım her zaman görüyor karşımda.
5: Karın görüyor. İfadesini okuyorum karının.
0: Karım öyle bir şey olsa bırakır mı ya? Yeğeni bir de üstelik yani.
5: Ama karın böyle diyor. Karının ifadesi göstersenize ifadesini. Karın abi, rahatsız olmuş evde, senin döndülerin evine gitmenden.
0: Geçebilirsin. Sıkıntı yok benim için hiç.
1: Adem senin araba yoktu. Döndüğün
0: yere döndüm şimdi. Dur işe. Lan dedi. Gitme dedi lan ben gittim. Lan ben öyle şerefsiz insanım işte lan.
5: Adem eşin.
0: Gittim ne? Bunlara iyilik yaptık lan. Adem, yardım ettik lan. Ne yaptık
5: konuyu
0: oğlum?
5: Döndürme.
0: Lan anne sorun ne yaptık oğlum biz size ne yaptık lan?
5: Adem Bey bilerek yapmayın ben bunları yemiyorum bir durun. Ben şunu soracağım size neden?
0: Ablacığım ben de yemiyorum bak ben de yemiyorum.
5: Aynı konuyu
0: ben
5: konuşmayın.
0: Ben de insanım tamam mı? Senin, ben herkes izliyor. Benim ailem de izliyor. Anladın mı olayı? Ha ben bunların hakaretine katlanamıyorum dayanamıyorum.
5: Peki eşin neden senden şüpheleniyor ve rahatsız oluyor sürekli döndülere gitmenden?
0: Ya gitme oğlum dedi. Bir gün laf eder dedim. Lan dedim kim laf edecek lan dedim.
5: Gitme dedi.
0: Akrabamız lan dedim. Neyleri var dedik.
5: Ne zaman dedi gitmeni istemedi?
0: Ya ne zaman ne bileyim abla gidip gelirkene dedi bana.
5: Niye gidiyorsun gidip karın gelirkene, istemiyor?
0: Şerefsin bu hanımım dedi lan bana gitme lan dedi. Ben dedim ne olacak lan araba dedim. Akraba
5: yani
0: dedi,
5: karın kıskandı rahatsız oldu değil mi?
0: Gidip geldik.
5: Karın rahatsız oldu bu durumda.
0: Niye rahatsız olsun ablacığım?
5: Rahatsız olmuş ya ifadesi var.
0: Niye rahatsız olsun niye? Her zaman anne açıktır benim hanımıma.
5: Çünkü sen niye sürekli bir genç kızın evine gidiyorsun diye karın rahatsız olmuş bunu da ifadesine söylemiş. Köyde de dedikodu çıkmış.
0: Ablam benim akrabamdır. Sen akrabana gitmiyor musun ablacığım?
5: Senin 16 yaşındaki akrabanın evine gidemezsin sen sürekli. Karını da alır gidersin.
0: Niye gidemem ablacığım?
5: Gidemezsin.
0: Annesine sorsana. Ne kötülüğümüzü görmüş o zaman biz gittik
5: gördün
0: ellerine vardı.
5: Gördün mi emeğe soruyor. Hayır efendim. Görmedi bize de bunlardan desin başka kimse gelmedi emeğe.
0: Lan böyle kötülüğünü gördük desin.
5: Sen, bunlar yaptı. Hayır. Sen karını alıp gidersin. Bunlar yaptı. Tek başına gidemezsin. Niye tek başına sen kıza hizmet ettiriyorsun kendine? Senin hizmetçin mi?
0: Lan ben tek başıma gittiğimi söylemiyorum ki.
5: Kimle gittin?
0: Lan ben dünya çıkacak gene söylemem lan tek başıma
5: kendi
0: başıma gittim.
5: Kimle gittin?
0: Ben Ramazan'a da gittim. Aileme de gittim oğlum ben hiç söylemiyorum.
5: Ailen hiç gitmemiş ifadesinde. Ailen seninle yok. Gelmemiş Mümine. Mümine sana kızgın.
0: Ya bırak ablacığım ya. Gitmemiş diyor abi, ailesiyle diyor ya. Benim ailem işte burada. Gittiğinde söyler, geldiğinde söyler. Ya ben her şeyi biz söylüyoruz.
5: Ha? Ramazan Bey. Onlar da
0: keşke bir kelime doğru bir kelime konuşsa ya.
5: O zaman eşin de yalancı senin.
11: Buyurun.
5: Ramazan Bey siz hiç Mümine Hanım'la gittiniz mi döndülerin evine?
11: Gitmedik.
5: Hani karısı gidiyordu?
11: Kim dedi karısı yine gidiyordu?
5: Yanındaki Adem dedi. Karım da geliyordu diyor.
11: Evet Adem karısı yine gitmiştir o ayrı dava. Ben
5: hayır,
11: görmedim.
5: Hayır sen varken.
11: Adem'le Mümine'yle beraber gitmedik.
5: O zaman hiç Mümine Hanım'la gitmedi.
11: Ya Mümine, gitmiş olabilir bak onu bir inkar etmiyorum.
5: Mümine ifadesinde
11: olabilir.
5: Ben hiç
11: ama
5: gitmedim.
11: Ama benimle Mümine Adem bir olup gitmedik.
5: Tamam Mümine Hanım ifadesinde diyor ki ben hiç gitmedim Adem'le. Ve Adem'i sürekli uyarıyordum gitmesin diye. Rahatsız oluyordum diyor. Neden? Adem Bey neden karınız rahatsızdı döndüğünün yanına gitmesinden? Buna rağmen ısrarla gittiniz.
0: Buyur abla tekrar sor soruyu.
5: Neden karınız bu kadar rahatsız olmasına rağmen 16 yaşındaki kızın bulunduğu eve ısrarla gittiniz?
0: Ablacığım hanımım asla rahatsız değil ki.
5: Şimdi tekrar ifadesini okuyorum. Adem ve Ramazan her ne kadar akraba olmuş olsalar da bir evde genç kız varken halk tarafından sürekli bu eve gidilmesi hoş karşılanmayan bir durum. Nitekim halk arasında da eşim Adem ve Ramazan'ın döndülere gitmesiyle ilgili laf çıktığı için ben de bu durumu hoş karşılamıyordum. Ve eşimi de sürekli
0: bak ablacığım, ben
5: gitmemesi
0: sana
5: konusunda
0: basa basa
5: uyarıyordum.
0: Ha?
5: Senin eşin neden bunları söylüyor?
0: Ben hanımım dedi. Ben Bana hanımım dedi gitme Adem, bak yarın bir gün bir laf çıkar dedi. Ben dedim kim laf çıkacak lan dedim, o benim yeğenim. Senin kızın sayılır lan dedim. Kim ne laf çıkaracak?
5: Neye kızı mesela, sayılacak ha? Canım?
0: Kim laf çıkaracak diye söyledim.
5: Demek ki 16 yaşındaki kızın olduğu eve sürekli gitmemi istemeyen bir kadın. Sen böyle bir kadının evinde niye kızı yıkıyorsunuz siz? Bu kadar rahatsız sevmiyor bu kadın.
0: Abracığım ben diyor muyum ben sana? Ben gördüm diyor muyum? Ben kesinlikle görmedim diyorum bak. Hanımım ben evde yok ona gelmiş. Ben ona diyemem ki niye getirin diye. Hı hı. Ben üstüne basa söylüyorum. Ben evde yok kan diyorum. Ben gördüğümü söylüyor muyum
5: tamam.
0: sana?
5: Bu kadın bu kızı kıskanmış. Ben sana söyleyeyim. Bu kadın bu kızdan rahatsız. Neden evini alıp yıkasın ya? Ya? Hiçbir kadın
0: ya.
5: Bunu yapmaz.
0: Akrabası, yeğeni yeğeni ne demek kıskanmak ya?
5: Ne yeğeni yeğeni? İfadesi rahatsız oluyor. Sevmiyor bu kızı. Rahatsız oluyor. Bütün kadınlara soruyorum. Ya kocanızın yanında olmasından rahatsız olduğu bir kızı evinize alıp yıkar mısınız? Ne yapıyordunuz siz? Bu ne mantıksızlık?
0: Bak ben ne diyorum? Ben üstüne basarak da söylüyorum sana. Bak üstüne basarak. Ben evde yok ona gelip banyo yapmış.
5: Bu saçmalık değil mi? Karın rahatsız ki. Bu kadar bu durumda. He? Yıkamak ne demek?
0: Ne saçmalık olsun ablacığım?
5: Peki bir soru banyo, daha
0: evde
5: soracağım.
0: Evde banyosu olmayanlar nerede yapacak? Niye pekala eşim demiyor? Annesi veya babası geldi banyo yap diye bu kelimeyi konuşmuyor. He, demek ki gelmemiş ki ondan konuşmuyor.
5: Şimdi
0: gelse eşin, onda konuşur.
5: Eşin jandarmaya ifade vermiş ve çok rahatsız olduğunu senden söylemiş döndülere gitmesinden. Evet. Bu değiştirilemez imzalı ifade. Şimdi diğer soruyu sorayım. Döndü kaybolunca sonra aslında abi. Evlerine gittiniz mi eşeyle Emine Hanım'ın? Bir gün sonra.
0: Bir gün sonra gitmişimdir abla. Gitmedim desem bak yalan söylerim. Bak akşamları bana Mustafa geldi bir baktı çocuklar benim elimdeydi tamam mı?
5: Aha.
0: Sabah oldu biz uyandık böyle böyle dedik. Mehmet Han'ın kızı kaçmış dediler. Lan bu nasıl olur falan dedik. Sonra Osman bak gitmişimdir veya Osman bize gelmiştir. Bak onu inkar etmiyorum. Bak onu yalan söylemeyeyim. Bak yalan. Gittim dediler ki Muhammed kaçırmış dediler. Tamam lan gideriz oğlum araştırırız soruşturuz kolay dedim. Onda ne var yani sıkıntı yok. Gittik sabaha kadar evlerini bekledik. İşte Osman bak yanınızda Osman'a sorun.
10: Yalan bakıyorsun. Söyleme yalan.
0: Sonra dediler ki Muhammed'i sabah tarlada görürler.
10: Yalan.
0: Ve sonra dediler ki Bağlar başında bir Cumali diye bir arkadaş var. Onun oğlu kaçırmış dedi.
5: Başka şeyler söylüyorsunuz tamam, yine. Başka şeyler anlatıyorsunuz.
10: Ya doğruyu konuş Adem doğruyu.
0: Bak oraya da gittik.
10: Doğruyu konuş.
0: Doğruyu konuş.
1: Doğru konuşacağım sen
0: doğru. Bak annem açıyor.
1: Adem aramızda size
0: sesten eşe bak.
1: Bana bak. Bunu
0: eşe bak biz buradayız. Kızım bizim yanımızdan kaybolmadı. Osman'a soracağım bak.
10: Sen bana ver.
1: Oğlumuz var. Anlasınlar bakın şeyler inşallah.
10: Bu kızı gözünü de kuramam.
1: Çıkarım.
0: Eşe Allah yardımcı olsun.
10: Çıkın meydana.
1: Çıkın bunu.
0: Kızınız benim yanımda kaybolmadı. Ben Ramazan'ın yanına kaybolmadı.
10: Kızınız benim yanımda
0: kayboldu. Bak Allah yardımcı
10: olsun.
0: Söylüyorum.
1: Ama
0: çıkıp oraya bu kelimeyi doğru konuşuyorum. Biz de size yardımcı olalım.
1: Lütfen sana sesleniyorum.
5: Bir dakika.
1: Bunun kızı. Yalan söyleme her gün bir yalan. Her gün bir yalan. Ne lan bu yalan?
5: Gel bir saniye.
1: Ne bu yalan ne? Ramazan Allah kızım doğumda çıksın.
0: Lan Ayşe. Lan Ayşe sen beni kaç defa gördün oğlum Anangil'de. Kaç defa gördün. Lan bana bir onu söyle. Ben bir şey söyle.
5: Adem Bey size bir soru soracağım.
0: Lan bak ben buradayım Ayşe. Bak ben buradayım.
5: Bağırmayın. Adem Bey.
0: Kaç sefer geldin Anangil'e? Beni Anangil'de gördün Eşe. Bak ben buradayım Eşe.
1: Nerede gördün? Nerede? Nerede gördün? Nerede? Nerede gördün? Nerede? Nerede gördün? Kitabını bilmem ne yaptım. Nerede gördün beni? Ben aslan gibi kocam var. Sizin gibi.
0: İşte Eşe bak ben seni görmediğim için ben sana bir şey demiyorum Eşe.
1: Sen kendi
0: Allah yardımcın olsun. Dur. Ama oraya çıkıp da bir doğru kelime konuşun diye lan bir de yardımcı ol oğlum.
1: Sen
0: bir
1: sıra
0: kadına gidip gelip
1: tekrar
0: ne istiyorsun bunu bize söyleyin ki bize cevabını
1: ver. Nereye gittim ben nereye gittim ben nereye?
5: Adem Bey bir susun ya.
1: Nereye gittim ben? Kitapsız.
5: Tamam. Ay kafam şişti be. Vallahi lütfen. Tamam acını anlıyorum ama vallahi başım ağrıdı lütfen. Gerçekten izleyiciler de anlamıyor. Anlıyorum senin acını kardeşin için.
0: Bunlara da susmak zor. Ya.
5: Ama bak izleyicilerimizin de başı ağrıyor.
1: Anam yaksana ya her gün bir yalan.
5: Tamam Adem Bey'e ben de şey oluyorum da yani. Bir susun tamam.
1: Her gün bir pisliği
5: tamam,
1: var ya.
5: Adem Bey, siz de gerçekten çok konuşuyorsunuz. Bir cevap vermeyin kadına. Sinirlendiriyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz sinir uçlarıyla oynamayı. Şimdi şunu soracağım. Adem Bey. Hala konuşuyor mu Adem Bey? Ha, sesini açalım. Tamam. Adem Bey. Döndü kaybolduktan

0: sonra,
1: buyur ablacığım,
0: döndü kaybolduktan sonra arama çalışmalarına gittiniz mi?
1: Gittim abla. O giden şerefsiz de benim işte, ben.
0: Ha, ne kadar aradınız?
1: Ablacığım bak sana yalan söylemeyeyim. Ya 3 gün gittik ya 4 gün gittik.
0: 4 gün boyunca bak, aradın mı bu kızı?
1: Üzerimde Allah var, yalan konuşmuyorum. Bak ya 3 bak ablacığım bak. Ya 3 gün gittim ya 4 gün gittim. Peki. Bir baktım köyde gelince laf ediyor. Adem mi diler senin adını da karıştırıyor deyince o anda bak diyorum bak sana o anda ilişkiyi kestim diyorum.
0: Evet. 3 gün boyunca aradınız mı Adem Bey kızı?
1: Ablacığım bak sana yalan konuşmayayım. Ya
0: tamam
1: üç gün,
0: onu anladım. Ya
1: 3
0: gün ya 4 gün aradınız.
1: Peki, sorabilirsin Osman'a kime gittiğimizi ablacığım bu bak tamam. Yanında sor.
0: Ben sormuyorum sana soracağım sonra Osman'a soracağım. Karın kızmadı mı nedir bu senin derdin?
1: Ben cevabını verdim ablacığım.
0: Karın kızmadı mı niye arıyorsun bu kadar diye?
1: Ablacığım benim derdim ne olacak? Hakaret atmaya çalışıyorlar tamam mı? Beni ailem de izliyor. Tüm Türkiye izliyor beni tamam mı? Ha? Bana atılan hakareti ben kaldıramıyorum anladın mı ablacığım?
0: Ararken bu kızı...
1: Birisi bir doğru kelime konuşsa Allah için bize yardım edelim.
0: Peki Adem Bey bu kızı arama çalışmalarında eşin sana buyur kızmadı abi. Mı? Eşin demedi mi? Ne arıyorsun bu kadar?
1: Yok kızmadı ablacığım.
0: Destek verdi yani. Destekledi ablacığım, seni.
1: Hani destek verdi ama gittim bak. Bak ablacığım destek şöyle yani desteklediğin maniye var. Ben dedim ki böyle böyle geldik gittik. Ya gittik
0: anladım.
1: Ablacığım yani destek
0: peki,
1: verip de
0: şimdi,
1: milleti git ara dememiştim.
0: Bak eşin ne demiş ama. Tamam Adem Bey jandarma sormuş. Demiş
1: buyur
0: ki
1: ablacığım.
0: Eşiniz Adem
1: evet.
0: Kızın kaybolduğundan sonra kendi aracıyla kızı bulmak için arama yaptı mı? Eşiniz de demiş ki eşim
1: yaptım, evet.
0: Adem kızın bulunması için hiçbir emek sarf etmedi. Hatta kız kaybolduktan bir gün
1: Sultan
0: sonra...
1: Sultan abla yanında bak yanında.
0: Kızın
1: yanında,
0: bizim eve gelerek bir dur.
1: Yanındakine sor.
0: Yanındakine değil karın söylüyor karın. Kız kaybolduktan bir gün sonra kızın yakınları bizim eve gelerek kızı sordular. Kızın bizde olmadığını fark edince geri gittiler. Yani sen kızı hiç aramamışsın.
1: Kelimeyi kullanmamıştır.
0: Neyi yapmıştır?
1: Lan arayan dümbük benim ben. Arayan dümbük benim ben oğlum Neysensin? ben. Bunlara insanlık yaptım abi.
0: Kendi hakaret etmeyin. Peki eşin neden hiç aramadığını söylüyor? Sen nerede olduğunu biliyordun da mı aramadın? Ha?
1: Ya ablacığım bırak. Bunlar için beni meşgul etme ablacığım. Bana soru sor ki
0: seni
1: ben de cevabını vereyim.
0: Seni devlet meşgul edecek. Seni devlet meşgul edecek ben değil. Bak sen neden aramadın?
1: İçin abla bak
0: İçin. Edeceğim tamam sen İçin. Niye bu kızı aramadın?
1: İçin abla bak benim alnım açık.
0: Ha? Sen abla, neden
1: benim
0: bu kızı aramadın? İçin.
1: Keşke bulsun abla ben bugünden razıyım.
0: Doğruları söylemiyorsun abi.
1: Yemin olsun ki ben bugünden razıyım.
0: Mümin Hanım hattımızda. Mümin Hanım.
2: Efendim.
0: Mümin Hanım sen jandarma ifadende demişsin ki benim eşim hiç döndüğü arama çalışmasına gitmedi. Doğru mu?
2: Doğru. Yalan der ki ben dediğim kelime sonuna kadar arkasındayım diyorum. Bak bana ben arkasındayım diyorum.
0: Adem Bey duydunuz mu? Hiç aramadı diyor karınız.
1: Ablacığım ben sana ne dedim? Bak ben sana ne dedim? Bak başta söylemişimdir.
0: Ne
1: ya, demiştir ya dememiş. Bak ben gittiğimi söylüyorum bak. Ben gittiğimi söylüyorum.
0: Tamam karın gitmedi diyor.
1: Ha?
0: Karın gitmedi diyor hiç aramaya.
1: Ya ablacığım giden kişi benim abla karım gitmedi ki ya. Giden
0: tamam,
1: kişi benim diyorum
0: tamam karın da
1: bak.
0: Senin için söylüyor gitmedi diyor.
2: Gitti ya ben öyle demiştim.
1: Ablacığım
2: ben
1: ne diyeceğim şaşırıyorum şimdi ya.
0: Şaşırırsın
1: yani,
0: tabii.
1: Karın gitmedi diyor. Ben gittiğimi söylüyorum. Belki bu an aklına gelmedi söylemedi. Giden kişi de benim
0: şu
1: diyorum ya.
0: Şu anda da mı aklına gelmiyor? Şu anda da gitmedi diyor. Şu anda da gitmedi diyor Mümin Hanım.
1: Ya abla sorsana bir gitmemiş mi gitmiş miyim gitmemiş
0: miyim? Tamam bir daha sorayım. Mümin Hanım eşiniz arama çalışmasına gitti mi?
1: Sor ablacığım sor.
2: Gitti. O anda unutmuşumdur.
0: Unutmuşum. Ya Mümin Hanım bunu yapma ya.
2: Yapmıyorum vallahi geçeriz.
1: Ya ablacığım bak ben ne diyorum?
2: Söylüyorum. Gitti.
0: Mümin Hanım.
2: Sen de Osman'la.
0: Mümin Hanım peki ifaden de niye gitmedi dedin? Yalan mı söyledin jandarmaya?
1: Ben gittim.
0: Yalan ifade de bak suçtur söyleyeyim de.
2: Ya biliyorum. Sen söylemen gerek yok biliyorum.
0: Biliyorsan jandarmaya niye gitmedik hocam dedi?
1: Olur. Hatırla.

0: Hatırla şimdi, böyle yapınca ne oluyor, görüyor mu sizi?
1: O anda unutmuşumdur. Ben sana bir şey demiyorum. Bak o anda unutmuşumdur diyorum. Unutmuşumdur.
0: Yani Adem Bey karşıdan böyle yapınca aklınıza geldi mi?
1: Osman. Osman'la gidik. Hem de Osman'la.
0: Osman'a soralım. Osman'la
1: gidik.
0: Tamam bir dakika. Senle mi aradılar? Osman.
2: Yalan söylüyor abla. Bunun üçü zaten biliyor bunu. Yalan söylüyor. Bu üçü de biliyor bunun nerede olduğunu.
0: Hayır diyor Osman.
2: Üçü de biliyor bu kızı.

0: destek. Ona destek oldu. Allah belasını versin onun. O yaptı zaten ne yaptıysa.
1: Hangisi kim?
0: O şu var ya şu Ramazan. Ramazan ona destek yaptı. Senin ne sebebin vardı da ona ulaştın be? Ha. Siz yaptınız. Katilsiniz siz. Katil. Allah sizi devlete bağışlasın.
2: Devlet iyilik yaptık oğlum size. İyilik iyilik.
0: İyilik ne yaptık?
2: Bak Ramazan burada. Ben de buradayım. Köydeyim köyde.
0: Köydesin köyde. Bak, köydeyim de şey. Devleti bile kandırmışsınız.
2: Ben sana Allah yardım etsin bak diyorum.
0: Devleti bile kandırmışsınız.
1: Ama Memine Hanım size bir şey daha sormak istiyorum. Kocanızla döndü arasında bir dedikodu çıkmış mıydı?
3: Ya kocam ben bak tarif edeyim. Mesela hani beni dinler misin?
1: Kocanla döndü arasında dedikodu çıktı mı?
3: Bir dakika ya söyle.
1: Söyle.
3: Çıktı ama kocamın haberi yok. Ramazan'ın da haberi yok.
1: Nasıl çıktı haberi yok ya?
3: Haberi yok.
1: Tamam sen döndüden rahatsız
3: çıktı.
1: Oldun mu?
3: Ben duydum. Hem de komşumdan duydum bak komşumdan.
1: Komşun ne
3: duydum.
1: Dedi?
3: Duydum.
1: Ne
3: ama
1: dedi komşun?
3: Haberi yok.
1: Tamam,
3: Ramazan'ın da haberi yok.
1: Sen komşundan ne duydun Mümin Hanım? Ne dedi komşun sana?
3: Ya böyle böyle dediler.
1: Ne dediler? Mümin Hanım.
4: Efendim.
1: Ne dediler? Komşun ne dedi? Böyle böyle deme. Ne dedi döndüğüyle ilgili?
4: Ya orayı nasıl söyleyeyim sana? Dedikodu çok olur bizim köyde.
1: Tamam ne dedikodusu? Döndük kocandan hamile mi dedi?
4: Yok öyle bir şey demediler.
1: Ne dediler?
4: Ya boş ver kurcalamayacağım oraya.
1: Niye kurcalamayacağım? Asılı burayı kurcalayacağız.
4: Kadın rahatsız olunca biraz şeyleniyorum. Ben çekiniyorum açıkçası.
1: Çekinme söyle söyle. Hamile miydi döndü senin eşinden?
4: Hayır hayır o bir kere yalan. O bir yalan.
1: Nereden
4: yalan.
1: Biliyorsun?
4: Yalan. Bak hele hamile kelimesi kim çıkarttı? Osman çıkarttı değil mi? Osman'a çözdüm o zaman kelimeyi bana değil.
1: Mümin Hanım bak
4: efendim?
1: Bunu doğru söyleyeceksin. Sana çok önemli bir soru soracağım.
4: Sor söylerim ben.
1: Ama doğru çünkü eşini görüyorsun oradan sana işaret yapıyor. Televizyonu kapat.
4: Kapatamam televizyona bakıyorum zaten.
1: Bakıyorsun kocam böyle yapıyor değişiyor cevaplar. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Bazı kokular zarafeti, bazıları tutkuyu anlatır. Hürrem Afro, Red Love ise ikisini aynı şişede buluşturur. Portakal çiçeği ve mandalina'nın canlı dokunuşuyla açılan bu özel koku büyüleyici uyumuyla derinleşiyor. Misk ve vanilyanın sıcaklığı ise teninizde kremsi ve etkileyici bir iz bırakıyor. Çiçeksi, sıcak ve sofistike karakteriyle gündüzden geceye, günlük hayatınızdan en özel davetlere kadar her anınıza eşlik eden zarif bir parfüm. Hürrem Afro Red Love. Çünkü aşk bazen bir bakışla başlar ama unutulmaz olmak ardınızda bıraktığınız izle mümkündür. essay.com.tr'de satışta sakın kaçırmayın.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
10: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
11: Evden çıkmaya çekinir olduk.
12: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
9: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
13: Hadi, hadi gelsenize.
14: Beni bırak.
15: Dede, hadi gel.
14: Yok, sen git. Ben cam petliyim, bilir misin? Bana hava hoş.
16: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
17: Risk alma, cam pet.
9: Risk almayın, cam pet alın.
18: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York

0: yaratan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar atılabilir.

0: Hareketi.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Çilik Hareketi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz mı fırsat? Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
7: Tam bir boş.
6: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
8: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
12: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
13: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
12: Ne AI?
13: Yapay zeka yani.
12: Yapay mı pay? Ama değerli toplu.
14: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
17: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
18: Evet, Mümine Hanım hattımızdaydı. Mümine Hanım.
19: Efendim.
18: Şimdi komşun sana kocan ve döndüğüyle ilgili hangi dedikoduyu söyledi?
19: Ya Rabbi.
18: Söyle. Açık söyle ama açık. Ne yapmış kocan?
19: Benim kocam hiçbir şey yapmadı. Sadece dedikodu peşine gitti. Başka
18: tamam,
19: bir şey yok.
18: Tamam, dedikodu neydi? Hani utanıp da söyleyemiyorsun ya. Demek ki utanacak bir şey. Neydi bu?
19: Utanacak bir şey değil Esra Hanım.
18: O zaman niye söylemiyorsun?
19: Türkiye duysun mu söyledim kelimeyi?
18: Duysun. Kelime mi?
19: Evet.
18: Baş harfini söyle.
9: Keseriz ya.
18: Keseriz. Baş harfini söyle kelimenin.
19: Kocanın arası iyi mi dediler?
18: Kocanın arası iyi mi döndüğüyle?
19: Evet. Bu kelimeyi söylediler bana. Bana bak, bana söylediler. Ramazan'a değil, hani Adem'e de değil. Bak bana. Sade bana.
18: Tamam. Sana söylediler.
19: Evet.
18: Kocanın arası iyi mi? Senle mi döndüğüyle mi?
19: Bana diyor yani eşin diyor, o kız da diyor arası iyi mi diye bana kelime geldi. Çok kelime geldi.
9: Çok geldi.
18: Tamam, sen kızmadın mı buna?
19: Çünkü yalan, yalan olan şey ne kız?
18: Nereden biliyorsun yalan?
19: Yalan. Yalan.
18: Nereden?
19: Ben eşimi bilmem miyim? Eşimi bilmem miyim?
18: Herkes eşini bilmez valla. Ne, nelerden, kimlerden neler çıkıyor?
19: Ne? Anlamadım. Kelimi tekrarla.
18: Peki yalansa neden kocanı uyardın?
19: Çünkü dedikodu peşinde, o millet dedikodu yapıyor ya, onun için uyardım.
18: Peki sen uyardıktan ne kadar sonra döndü, kayboldu?
19: Dedikodu duyduktan sonra mı?
18: Evet.
19: Bayağı bir sonraydan mı, ne kadar sonra orayı bilmiyorum.
18: O zaman o bayağı bir sonra süresince senin uyarmana rağmen kocan döndüğüyle görüşmeye devam etti.
19: Hayır.
18: Evet. Kırmızı arabasıyla hallere gezdirdi ya.
19: Yo, benim eşim kırmızı arabayla kız çocuğunu ne hale götürdü, ne bir şey. O bir kere yalan.
18: Kocan kabul etti bunu.
19: Ben söyleyeyim bak.
18: Kocan kabul etti Mümine.
19: Benim eşim kırmızı arabayla kız çocuğunu hale götürmüşlüğü yok, yok.
18: Kabul etti, iş için götürdüm dedi.
19: Ben tarlaya götürdük, o ayrı. Tarlaya götürdüm.
18: Hayır,
19: ayrı.
18: Tarladan da hale geçmişler.
19: Yok, o yalan.
18: Yalan değil, kabul etti kocan. Kocan kabul yalan. Ediyor, hayır diyorsun.
19: Yalan.
18: Kim yalan? Kocan mı yalancı?
19: Benim eşim kırmızı arabayla o kız çocuğunu hale götürmüşlüğü yok. O bir yalan.
18: Peki kocan götürdüm dedi ya.
19: Hale götürmedi ya. Tarlaya götürdü. Tarlaya. Kelimeyi tek çekirmeyi.
18: Hayır. Hale de götürdü. Adem Bey, hale götürmediniz mi iş için?
19: Götürmedi. Götürmedi. Ben üstüne basa basa söylüyorum.
7: Götürmedim abla. Asla götürmedim.
18: Niye şimdi götürmedim? Dün kabul ettin ya iş için götürdüm diye.
19: Tarlaya götürdük diyoruz biz sana, tarlaya.
18: Hayır.
7: Abracığım sen anlamıyorsun galiba. Bir tarlaya götürdün mü,
18: ben
7: inkar ediyorum. Götürdün mü tarlaya götürdün. Ama sen
18: değil.
7: Ne diyorsun?
18: Bak,
7: hale götürdün
18: çıldırdı.
7: Mü diyorsun? Hale...
18: Mehmet Bey'i bağlayın.
7: Ha, ben iş için götürdüm mü inkar etmiyorum ki.
18: Tamam, hale de götürdün
7: ama
18: ya.
7: Ama sen diyorsun hale götürdün mü? Hale bizim burada. Bak, bizim bu Çukurova'da. Kimse asla, yani bırak başka birini, hanımını daha götürmez ablacığım.
18: E sen ama onu götürmüşsün işte.
7: Ya ablacığım, kim görmüş abla, kim, kim?
18: Mehmet görmüş.
7: He, Mehmet zamanında eşeği sevecek olan kişi, kaçıracak olan kişi, eşeği döven kişi. He, şimdi de zamanı geldi mi babasını
18: Mehmet,
7: döven kişi,
18: bir dakika, Mehmet,
7: bacısını silahla kovalayan kişiler şimdi
18: peki,
7: beraber.
18: Mehmet eşi...
7: Ben işte bunun mantığımı almıyorum.
18: Peki Mehmet eşeği dövünce...
7: Ya niye bunların aklıyla hareket ediyor yaşa?
18: Peki Mehmet eşeği dövünce gözleri görmemeye mi başladı? Anlamıyorum ki, ne alakası var?
7: Eşeğe sorsana onu ablacığım.
18: Ay tövbe yarabbim ya. Hocam siz sorsanıza.
20: Ya şimdi Mümine...
7: Ya ablacığım bak, ben ne diyorum?
20: Bir dakika.
7: O zaman
20: Adem
7: eşeği
20: Bey,
7: kaçıracak olan sevdiği
20: Adem
7: kişi
20: Bey,
7: vardı.
20: Adem
7: kaçıracak
20: Bey,
7: oldu.
20: Adem
7: dövüştüler
20: Bey.
7: Bunlar.
20: Adem Bey, ha. Bir saniye dur.
7: Şimdi
20: bir
7: arkasındaki savunan kişiye bakıyorum
20: Adem
7: şöyle.
20: Adem Bey ya, bir dur ya. Adem Bey bir durur musun? Bir şey soracağım sana. Şimdi bakın, bu olayı biz Adem Bey'in ve Ramazan Bey'in şu haline göre yorumluyoruz. Bu olay tam bundan 26 yıl önce yaşandı. Adem Bey o zaman 23-24 belki 25 yaşlarında. Ki Ramazan da öyle. Hı hı. Kız da 16 yaşında. Şimdi Adem o dönem yakışıklı filinta gibi bir delikanlı. Ramazan da hakeza öyle. Kız da 16 yaşlarında bir kızdan bahsediyor.
18: Ben Adem'i o zaman da yaşlı diye düşündüm.
20: Değil. Adem 25-26 yaşında. Adem o dönem 25 yaşında bir adamdı yani. Yeni
18: yani
20: evlendi.
18: Yani ne demek bu?
20: Yani şöyle, genç bir adamdan bahsediyoruz. Genç bir kız. Orada ne diyor Mümine'nin ifadesinde? Diyor ki kız bana dert yanıyor.

0: sordu diyor, mümine diyor. Kaçıyor mümine, doğruyu söylemiyor. Ben ızdırap çekiyorum, bıktım artık bu ailemden diyerek Osman'dan, babasından dayak yediğinden bahsediyor. Belki de sığınağa liman olarak bu adamı gördüm. Adem'den bahsediyor. Adem de genç bir çocuk. Ve devamlı genç bir adamın 16-17 yaşındaki bir kızın evine, evde kimse yokken devamlı gidip gelen Adem ve Ramazan var.
1: Vallahi genç de olsa gidemez, yaşlı hayır, da olsa gidemez.
2: Hayır, hayır,
1: genç
2: gidemez.
1: Olmasa bak, evde
2: gidemez. Ben asla gidip gelmedim. Ama
1: şeyli yapmaz. Evli baklı bebeği yeni olmuş. Ne işin var senin genç kızın yanında? İster
2: evet,
1: yaşlı
2: evli
1: ol,
2: baklı
1: ister genç. Evli baklı iki tansın da döndüğünün peşinden ayrılmamışsın.
2: Kesinlikle yalan ablacığım. Ben de o tekkeni asla
1: karın
2: da gidip gelmedim. Ve kardeşine gidip geldim. Ben inkar etmiyorum kabra.
1: Karın söylüyor.
2: Ben kardeşini getirdim diyorum. Gidip geldim diyorum.
1: O zaman ben şöyle düşünüyorum. Ha? Adem Bey, o zaman senin karın ha? çok kıskandı seni. Evet. Durduramadı o eve gitme dedikçe de gitti. Karın yok etti döndüğü.
2: Ya
1: babacığım
2: bravo, yeğeni yeğeni. Yani.
1: Ne yeğeni
2: demek
1: ya?
2: Yeğeni? Belki de kızı yerine görüyordu yeğeni yeğeni.
1: Hiç kızı yerine görmüyordu, rahatsız oluyormuş. Ne bileceğim, bu kıskandı belki
2: ya,
1: yok etti döndüğü.
2: Ne demek babacığım rahatsız oluyormuş ya.
1: Rahatsız oluyor. Kim ister ya?
2: Kız benim yanımda mı kayboldu?
1: Ya senin yanında olmadı. Belki karın kaçırdı, yok etti. Ne yapsın, seninle başa çıkamadı. Kadını yok etti.
2: Ya bırak ablacığım ya.
1: Niye bırak ablacığımmış?
0: Veya kaçtı evden, senin yanına geldi. Bak, bakın.
1: Bak, eşi hale gitmene dayanamadı, kapattı telefonu. O kadar kıskanıyor seni. Şimdi sen diyorsun ki kıskanmadı. Sana söylemiş zaten. Hele loğusa kadın çıldırır. Doğru söylemiyorsunuz ya. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: oldu bana?
1: Dokunma babaya! Eli sürme!
0: Abla, abla ne olur bırak yardım.
1: Mikrofonu bulaştıracak! Hayır!
2: Dede!
1: Gelme sakın!
0: Baba!
3: Telefonu ver. Ambulans çağırmamız lazım. Ver şunu! Acil ambulans. Beyoğlu, Fidan Sokak 23 numara.
1: Ambulans olmaz, içeri girer adamlar. Ayakkabıyı ben temizleyemem, onu yapamam. O kadar olmaz, yapamam onu.
3: Ege, bana yardım et.
1: Yapamam onu.
3: Bir rahatsızlığı var mıydı?
0: Şekeri var, tansiyonu var. Zaten kalbimde tuttu ben. Gördüm, yüzü bembeyaz oldu. Çok canı yandı ben. Gördüm canı.
4: Abla,

0: Evet de. Evlenelim İnci. Bu gülümseme evet demek mi oluyor?
1: Hayır.
0: Hayır mı diyorsun?
1: Hayır, hayır. Teklifine hayır demiyorum. Ben şimdi ne diyeyim han?
0: Evet de.
2: Han, bir bakar mısın?
3: Yalçın abi.
2: Sizin apartman tarafına bir ambulans geldi.
3: Ambulans mı?
0: Babama bir şey olmuş olmasın?
2: Göremedim.

0: Hamdi'yi aradım. Arabası burada ama kendisi yok, bulamadım.
1: Göğüs ağrısıyla yere düşmüş. Yüksek tansiyonlu şekeri var.
2: Hanımefendi?
3: Dokunma! Abla, abla iyi misin? Ne yapayım? Ha? İstiyor mu bir şey? Ne yapayım? Ben babamla gidiyorum, geliyor musun?
4: Ben ablamla kalayım o zaman.
2: Biz gidelim. Arabanın anahtarı nerede?
5: Almam ben.
2: Allah bilir o nerede. Taksiye binelim şuradan.
0: Yok, Han Bey telefonunu açmıyor.
3: Allah'tan Memduh Bey var. Yoksa bunların bir şey halledeceği yok.
4: Ne olur babam bir şey olmasın Allah'ım. Sen beni suya bak.

0: Neredeler?
1: Ulan Mumur dedeme bir şey olmuş olmaz. Dede! Dede! Dede! Dede! Alo, alo, neredesiniz dedem, iyi mi, bir şey mi oldu?
2: Abla, sen iyi misin?
0: Ha? Ne oldu, babam iyi mi?
2: Bilmiyorum, bir anda yığıldı kaldı. Ne yapacağımızı da bilemedik. Komşular geldi, ambulansla götürdüler Neriman'da. Onlarla gitti.
0: Tamam, hangi hastane? Gülben, hadi.
2: Bilmiyorum.
0: Ya of.
2: İyi olacak değil mi? Abla. Abla.
1: Abla, abla ne olur bırak yardımı.
3: Peki. Ambulans yardımı.
1: Anne dedim ama.
4: Ver şunu. Ambulans çağırmamız lazım.
5: Acil ambulans.
4: Ver şunu.
6: Fidan sokağı. Arabası burada ama kendisi yok. Bulamadım. Yüksek tansiyon,
7: yüksek tansiyon, yüksek tansiyon.
8: Benim suçum. Ben yaptım. Ben yaptım, benim suçum, benim suçum, ben yaptım. Ben yaptım, benim suçum. Allah'ın cezası Safiye, baba katili Safiye, uğursuz Safiye. Allah'ın cezası baba katili Safiye, uğursuz Safiye.
0: Of, hangi hastane bilmiyorum, kafayı yiyeceğim.
1: Ben biliyorum, Şişli'deki Lokman Hastanesi. Dedemler kardeşinin yanındaymış, tamam mı? Merak etme.
0: Tamam, sağ ol.
1: Ben de geliyorum.
2: Abla. O kız da gitti.
8: Ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Benim yüzümden oldu. Ben yaptım onu. Ben yaptım. Benim
2: ne
8: suçum.
2: Ne olur yapma değil.
8: Benim suçum. Benim suçum. Allah. Neyse düzelecek, yapacak. Olacak, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hepsi düzelecek. Allah'ın cezası Safiye. Uğursuz Safiye. Baba katili Safiye. Pislik Safiye. Allah'ın cezası Safiye. Pislik Safiye. Hepsi düzelecek. Hiçbir şey olmayacak.
2: Abla.
3: Baba. Akut korona sendromu. Bilinç kapalı. Vitalar antistemik. Kronik hipertansiyon ve diyabet hastası.
1: Siz burada bekleyin.
9: Hadi gel, biz oturalım.
1: Gitmem bir yere.
9: Baban Emin ellerde. Onunla ilgileniyorlar. Sen iyi, sen güçlü ol ki baban kendine geldiğinde içi rahat etsin. Tamam mı? Hadi gel bakalım.
1: Abi. Ha. Abi.
0: Buradayım.
1: Çok korktum.
0: Tamam, buradayım.
1: Ben ne yapacağımı bilemedim. Yardım etmediler bana.
0: Tamam canım, geçti. Geçti canım. Bak buradayım ben. Babamız burada güvende.
1: Bir şey olursa, ya bizi bırakıp giderse.
9: Sen niye geldin?
1: Ambulans geldi dediler. Sana bir şey oldu diye korktum. Ege söyledi burada olduğunuz.
9: Birlikte geldiniz.
1: Kapıda karşılaştık. Bu halde araba sürmesin diye ben. Sen yardım etmişsin.
9: Adamcağızı öldürüyorlardı neredeyse.
1: Kim?
9: Ablası. O diğeri. Normal değil bunlar. Şu çocuğun haline bak. Tek başına göğüsledi her şeyi. Bakma, bu hadise yüzünden konuşuyoruz burada. Yoksa tek kelime etmezdik ya.
0: Bir anlatır mısın bana ne oldu?
1: Ablam çok kötü şeyler söyledi ona. Suçladı durdu sonra. Babam yere yığıldı. Keşke sen orada olsaydın. Elimden geleni yaptım ama çok çok vakit kaybettik. Eğer bir daha böyle bir şey olursa olur.
0: Olmayacak, olmayacak. Bir daha yalnız kalmayacaksın.
1: Sen neredeydin?
0: Bekle, burada anlatacağım. Ben size gerçekten çok teşekkür ederim. Her şey için. Kardeşimi yalnız bırakmadığınız için de.
9: İnsanlık vazifemiz.
0: Pardon. Babam içeride de. Bilgi alabilir miyim?
8: Birazdan bilgi verirler. Sen çok güçlü bir kızsın. Herkes senin yaptığını yapamaz.

0: Tamam tamam veriyorum. Allah'ım ya veriyorum ya Rabbim ne olursun Allah'ım. Acı bir şey yapmadım diye veriyorum.
1: Varmışlardır değil mi?
0: Öyle bir şey olmasın. Allah'ım ya veriyorum sana ya veriyorum.
1: Bir Neriman'ı aramak lazım. Neriman telefonu da burada. Eyvahlar olsun. Eyvah.
0: Allah'ım ne olur babama bir şey olmasın ya Rabbim yalvarıyorum. Sana benim canımı al onu ver. Allah. Ben fazlalığım zaten bu evde ona bir şey olmasın Allah'ım ne olur. Yalvarıyorum çıkmıyor bir çıkmıyor. Say baştan bir, iki,
1: abla bir dakika
0: üç,
1: dur bana dört, bak. Bana bak abla.
0: Bir,
1: bana bak.
0: İki, üç, dört.
1: Abla dur, dur bana bak. Bana bak, bana bak. Senin suçun değil tamam mı? Senin suçun değil. Şimdi ulaşmamız lazım, durumunu öğrenmemiz lazım tamam. Ben Han'ı arayacağım şimdi. Han'ın telefonu da evde. Ne yapacağız, kimi arayacağız? Tabii ya, buldum. Telefonu kayıtlıdır kontratta.
0: Kimin?
1: Memruh Bey'in. Onlar da gitti hastaneye.

0: Efendim? Alo?
1: Alo, Memduh Bey ile mi görüşüyorum acaba?
0: Buyurun benim.
1: Safiye ben. Bizimkiler telefonlarını evde unutmuş da biz merak ettik. Baba iyi mi acaba?
0: Henüz bir bilgi vermediler. Bekliyoruz.
1: Doğru söylüyorsunuz değil mi? Bir şey yok yani.
0: Doğruyu söylüyorum.
1: Tamam. Anladım. O zaman acaba bir gelişme olursa bize de haber verir misiniz? Hani söylerseniz çok sevinirim.
2: Tamam, iletirim.
1: Tamam.
3: Ne olmuş abla? Nasılmış baba?
1: Bir gelişme yokmuş Gülben.
3: Keşke biz de hastaneye gidebilseydik.
1: Leş gibi mikrop olmuş, pislik içinde buralar. Bütün o ayakkabılarıyla girdiler. Bütün hastanenin pisliğini getirecekler mikrobunu. Bizi öldürecekler sonra. Babaya kim bakacak? Hadi çabuk temizle şurayı hadi. Toparla temizle kaldığın yerden. Temizle, her tarafı temizlememiz lazım. Git çabuk. Dokunma bir yerlere.

0: Ben oğluyum. Durum nasıl acaba?
1: Kalp spazmı geçirmiş. Şanssız daha büyük krize de sebep olabilirdi. Ama iyi olacak, korkmayın. Yalnız buraya geldiğinde tansiyonu çok kritik seviyedeydi.
0: Aslında ilaçlarını da düzenli olarak alıyor.
1: Yalnız ilaçlar kurtarmaz. Sıkıntı, stres, şeker de olunca biz tansiyonunu düşürdük. Takip etmek gerekiyor.
0: Görebilir miyim?
1: Tabii. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Bak, iyi olacak demiştim. Gördün mü? Hikmet Bey, durumu daha iyiymiş. Şimdi doktor bey söyledi.
3: Peki, madem öyle biz gidelim artık. İyi geceler.
0: Sağ olun.
2: O zaman tekrar çok geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim her şey için.
3: Evdekileri arasanız iyi olur. Merak etmişler.
2: Tekrar geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
0: Durum iyi.
2: Ya.
0: Görebileceğiz.
4: Dizlerim mosmor oldu dizlerim. İyice morardı. Onu da sen yapıver artık. İyice, iyice Gülben. Bastır kız, bastır beni. Görmedin mi? Çitire iyice minnoş gibi orada okşuyorsun halıyı. Telefon çalıyor.
5: Telefon.
4: Gülben.
5: Telefon.
4: Şurada benimki, şurada. Şurada. Ha? Ayaklarını sil iyice iyice. Çabuk çabuk aç. Kim?
5: Yabancı bir numara.
4: Aç aç aç.
5: Alo?
0: Gülben benim. Babamın durumu iyi. Göreceğim birazdan.
5: İyi mi gerçekten?
0: Evet evet. Tehlikeyi atlattık.
5: Ay çok şükür. Öldük öldük dirildik burada. Peki neymiş? Durumu ne?
0: Kalp spazmı geçirmiş.
5: Kriz gibi bir şey mi o? Eyvahlar olsun, ciddi bir şey mi yani o?
0: Tamam Gülben tamam. İyi diyorum artık.
5: İyiymiş çok şükür. İyi diyor.
6: Yalnız bundan sonra çok dikkat etmemiz lazım.
0: Sinir, stres, gerginlik yok artık. Nasıl olacak gerçi ben de bilmiyorum.

0: sinir stres yasakmış.
1: Bak tansiyonu çok yükselmiş.
2: Ucundan döndük anlayacağım. Bir dahakini kaldıramayabilir.
0: Ay öyle deme ha, ne olur. Sen hiç merak etme, biz ona çok iyi bakarız. Turp gibi yaparız inşallah.
2: Ablam ne yapıyor, yanında mı?
0: Haha yanımda. O da çok korktu, ne yapsın? Vereyim mi bir?
2: Ver hadi ver.
0: Ablam şimdi temizlik yapıyor. Onun elleri çok kirli de. Bir de bir sürü insan girip çıktı ya içeri, yabancılar falan. Öyle ayakkabılarıyla girince şey oldu yani.
2: Tamam Gülben. Bak sizden rica ediyorum, kendinizi kaybetmeyin lütfen.
0: Yok tamam tamam, merak etme.
2: Peki. Biz gece buradayız. Haberleşiriz.
0: Aha, tamam tamam. Abla baba iyiymiş çok şükür.
3: Allah'ım çok şükür yarabbim. Allah'ım duydun ya sesimi yarabbim. Çok, çok teşekkür ederim Allah'ım çok şükür yarabbim.
0: Ablacığım gördün mü bak. Boşuna hırpaladın kendini.
3: O sinir stresi kime dedi, bana mı dedi?
0: Ha, yok yok. Hani babanın tansiyonu var ya. O onun için şey etti yani, ondan.
3: Hmm. Kim varmış yanında?
0: Sormadım ki. Yani o kadını soruyorsan bilmiyorum hala orada mı. Abla baba iyi. Geçti artık, bitti. Çok şükür.
3: Ayaklarını sileyeceğim.
0: Tamam şunu bırakayım.

Çok şükür. Çok şükür baba kurtuldu. Baba kurtuldu.

0: Nasıl masum bak. İnsan böyle birine nasıl o sözleri söyler anlamıyorum. Abi. Ablam kötü bir insan mı?
1: Değil. Mutsuz sadece.
0: Peki niye bunun acısını başkalarından çıkarıyor?
1: Boş ver sen şimdi. Düşünme bunları.
0: Ne düşüneyim? Az kalsın babamı kaybediyordum. Baksana nasıl masum. Baba.
2: Ne oldu bana?
1: Tansiyonu çıktı biraz. Endişelendik. Ama iyisin şimdi. Sorun yok.
0: Hatırlamıyor musun ne olduğunu?
2: Susamışım.
0: Hemen getireyim.
1: Hadi canım. Şunu biraz kaldırayım mı baba?
2: Sağ ol.
1: Rahat mısın?
2: Oh, iyi. Sağ ol. Siz gidin. Beklemeyin burada.
1: Baba olur mu öyle şey? Rahatız biz.
2: Safiye iyi mi?
1: Yani iyi. Endişelendi tabii o da.
2: Ona kızmayın sakın. Neriman da tembihle.
1: Tartışmışsınız.
2: Boş ver.
1: Benim hayatıma biri girse bile... Ailemi bırakmam. Anlamadığı şey bu onun.
2: Boşuna üzüyor kendisini. Ama bana söylediklerin de haklıydı. Babalık edemedim ona. Koruyamadım. Çok eziyet çekti. Ben onun gözünün içine baktığımda... oradaki yaralı kız çocuğunu görebiliyorum. Başının okşanmasını bekleyen, hep hor görülen çocuğu tanıyorum. Silip temizlemeye çalıştığı şey toz, kir değil. O evin her yerine sinmiş acıları aslında. İhmalkarlıktan babalık edemedim. Şimdi utancımdan yaklaşamıyorum. O boşluğu senin doldurmanı istediği için belki de bu hıncı öfkesi. Benim hatamın bedelini sen ödüyorsun. Ben ölünce size vasiyetimdir.
1: Baba lütfen.
2: İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde yaşayın. Düzeninizi kurun. Ama Safiye'ye sırtınızı dönmeyin. Bir daha terk edilmişliği yaşamasın.

0: Sarıçıyan'la dedesi.
1: Ya. Demek bu saate kadar hastanedelermiş. Sağ olsunlar.
0: Çekil oradan, çekil.
2: Abla, nereye?
0: Abla!

0: Babam iyiymiş.
1: Evet. Şükür iyi.
0: Ben şey diyecektim.
1: Evet.
2: Biz çok teşekkür ederiz yardımınız için. Çok minnettarız, sağ olun.
1: Rica ederim. İyi geceler.
0: Bir şey daha soracaktım. Gidiyor musunuz? Kesin değil mi? Hani biz de bilirsek. Yani ona göre hani... diye cevap vermedi bu. Yine vaz mı geçtiler?
3: Bir konuşabilir miyiz? Bak Uygar'ın anlattığı gibi değil hiçbir şey. Ne olur bir kere dinle.

Gel bu defa başkalarını değil, bizi seç. Herkese, her şeye rağmen evlen benimle.

0: Abla, yarın mı devam etsek? Benim her yerim çok ağrıyor. Zaten her yer bayağı bir temizlendi.
1: Olmaz. Olmaz. Temizlememiz lazım. Her yere yayıldı.
0: Ne yayıldı?
1: Mikroplar. Mikrop durmaz ki. Dağılır, bulaşır, yayılır her yere. Odalara, duvarlara.
0: Odalara nasıl yayılsın?
1: Prize, kapı koluna, kapıya, pencereye, her yere yayılır. Durmaz ki o leş gibi. Dip bucak silmemiz, temizlememiz lazım her yeri.
0: İyi de bu günler sürer. Abla gözünü seveyim yatalım, ne olur.
1: Bu ne bencilliktir be? Sana yazıklar olsun, yazıklar. Tamam git yat. Safiye yapar zaten her şeyi. Her şeyi Safiye yapsın. Şu aileyi tek düşünen benim ya. Yarın baba gelecek, baba. Bu adamın bünyesi zayıf olacak, kuvvetsiz olacak. Bu adama dikkat etmemiz lazım. Yarın gelecek bu eve. Bu evde bir sürü mikrop geziyor şu an. Pislik içinde. Temizlememiz lazım. Adamı düzgün temiz bir yere sokmamız lazım. Leş gibi şu anda. Diş ucak girmemiz lazım her yerde. Odalarda mikrop banyo, mikrop. Her taraf mikrop içinde. Gözle görülmez mikroplar geziyor evde şu anda. Bu adam girdi. O kişi yanın kardeşi girdi. Hep yürüdüler burada. Pislik içinde. Nasıl koruyacağız biz bu adamı? Günler. Yatacak mısın?
0: Yok abla.
1: İyi hadi yap o zaman, bitirelim çabucak.

0: Ne zaman çıkıyoruz?
1: Şu sonuçlarım bir çıksın da.
0: Anneni ara da bir sor bakalım ihtiyacı var mıymış?
1: Anlamadım. Kimi arayayım?
0: İstavrit aldım diyordu. Yani dönmeden çiçek pasajına uğrayalım bir.
2: Abi.
1: Uykusuz kaldın. Yoruldun değil mi baba?
0: Ne alakası var Ömer? Kadının canı çekmiş. Alalım işte.

0: çay kötüymüş.
1: Babacığım, hastanedeyiz. Dün gece geldik buraya. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Ne?
2: Doktor çağırayım mı?
0: Neyse, ben çayımı evde içerim. Safiye güzel güzel demler.
1: Merhaba. Nasılsınız bu sabah?
0: İyiyim de biz artık gitsek.
1: Kan değerlerinizde bir sıkıntı yok. Yalnız belirtmem gereken birkaç husus var. Beslenme ve egzersiz. Bu konu hakkında sizinle bir ara görüşeceğim.
0: Konuşalım, hay hay.
1: Madem iyi hissediyorsunuz, öğleden sonra taburcu ederim.
0: Bak, dedim ben sana. Turp gibiyim.
1: Öylesin tabii. İyisin. Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Ben gideyim bir reçeteyi konuşayım, geliyorum.
2: Afiyet olsun.
1: Pardon, doktor bey. Babam az önce beni tanımadı. Kaybettiği oğlu sandı. Ne kadar sürdü bu durum? 1-2 dakika. Ama ilk kez oluyor. Endişelenmeli miyiz? Şöyle yapalım. Bugün taburcu edelim. Gücünü toplasın. Tekrar getirin. Detaylı bir şekilde bakalım. Aciliyeti yok mu diyorsunuz? Kriz sonrası benzer durumlara rastlıyoruz. Ama takipçisi olur. Anladım. Teşekkürler.

0: Hayda. Aç değilim demiştin.
1: Kahvaltı etmeden olmaz.
0: Ah. Sağ ol.
1: Hadi açar mısın?
0: Kaşarlı.
1: Şekersiz. Durumu nasıl? Ne zaman taburcu edeceklermiş?
0: Birkaç saate çıkaracaklar. Son kez EKG'si çekiliyor.
1: İyi bak, çabuk toparlamış, bünyesi sağlanmış.
0: Odadan çıkmıyor bütün gün. Doktor yürüyüş, egzersiz şart dedi. Ne yapacağım bilmiyorum.
1: Ablanlar var. Çıkarırlar her gün.
0: Boş ver. Halledeceğim artık bir şekilde. O ne?
1: Babam kitap kurdu demiştim. Yani sever mi bilmem ama ben çok severim. Tezer Özlü.
0: Çok incesin. Sağ ol.
1: Ne demek? Ben şimdi rahatsız etmeyeyim. Sen verirsin.
0: Sen kimseyi rahatsız edemezsin.

0: Dün epey ilginç bir gece oldu, değil mi?
1: Evet. Öyle oldu. Ben gideyim.
0: Hemen mi?
1: Bugün yayın var. Tostunu ye, tamam mı? Bitir onu. Bir şey diyeceğim.
0: Sen söyle.
1: Şey diyecektim. Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Sen ne diyecektin?
0: Ben de geldiğin için teşekkür edecektim.
1: Ne demek? Görüşürüz.

0: Her şey tamam. Çıkabiliriz.
1: Ah. Hazırız biz de.
0: Baba, bak arkadaşım sana hediye almış.
2: Hangi arkadaşmış bu?
1: İnce abladır kesin.
2: Kim?
0: Alt komşumuz. Yeni taşındılar hani.
2: Aman Safiye duymasın, kıyameti kopartır. Teşekkürlerimi ilet.
1: Ne dedi doktor? Normal miymiş bu?
0: Yorgunluktan olabilirmiş, merak etme.

0: Gülben, kalk Gülben. Mahvolduk.
1: Ne oldu abla?
0: Pislik içinde burada uyuyakalmışız Gülben. Ay ne yaptık biz böyle? Kim bilir saat kaç oldu? Babanın odasını da temizleyemedik. Ne yapacağız?
1: Ay ne zaman dönecekler acaba?
0: Ara ara ara sen şunları. Ara hemen. Ara şunları hemen. Ay.
1: Ha başkasının telefonundan mesaj atmışlar. Taburcu olmuş. Çıkmışlardır şimdiye.
0: Babanın odayı temizleyemedik. Koş babanın odaya hadi.
1: Abla havalandırmamız lazım. Şimdi her yer deterjan kokacak. Bu sefer adam nefes alamazsa.

0: Doğru dedi. Ne yapacağız? Ne yapacağız?
1: Şey abla, benim de yıkanmam lazım ama.
0: Tek derdimiz sensin değil mi Gülben? Ha? Her şey bitti, sen kaldın değil mi? Hep kendini düşün, hep. Tamam hadi toplayalım şuraları, halıyı serelim de. Önce sen girersin hızlıca, ben de bir elimi yüzümü yıkarım.

0: Günaydın.
1: Hah, geldin mi?
0: Geldim.
1: Nasıl olmuş adamcağız?
0: İyi iyi, hayati tehlikesi yokmuş.
1: Oh şükür. Oh.
0: Bir şeyler oldu sana anlatamadım. Biri iyi, biri kötü.
1: Kötü bir şey oldu değil mi? Kötü bir şey oldu.
0: Uygar eve geldi. Dedeme her şeyi anlatmış. Şimdi dedem benimle konuşmuyor.
2: Ay, yemin ediyorum ben bu çocuğu öldüreceğim artık ya. Şiştim ya.
0: Öf.
2: İyi olan ne?
0: Han. Han evlenme teklif etti.
2: Ne? Evlenme teklifi mi etti? Evlenme teklifi. Ya Uygar burada değil, bana ne?
3: Uydusu burada.
2: Şiş. Da anlatsana da çabuk.
0: İşte bir anda hiç beklemiyordum. Ağlıyordum. Bir anda yanıma geldi. Herkesi susturalım, evlenelim dedi. Hı hı. Öyle bir baktı ki eminmiş gibi. Az kalsın evet diye haykıracaktım.
1: Efendim? Nasıl? Evet demedin mi?
0: Hayır.
1: Hayır mı dedin İnci?
0: Yo yo. Hiçbir şey demedim.
1: Ay yok, artık bu sende bir alışkanlık haline geldi, biliyorsun değil mi?
0: Üstüme gelme, kafam patlamak üzere zaten.
1: Hemen şimdi arıyorsun. Arıyorsun hanım, diyorsun ki evet. Böyle diyorsun binlerce kez evet, evet, evet diyorsun.
0: Nereye evet? Dedem kalpten gider.
1: Saçmalama, o seni böyle terli duvaklı gördüğü zaman o yumuşar. Hoşuna gider.
0: Anneme yaptığı gibi mi?

0: Kız, pasaklı yıkandın mı?
1: Evet.
0: Değme perdeyi, pencereye. Çekil şuradan. Babanın çarşaflarını değiştirdim. Dedim adam en azından şöyle temiz temiz yatıversin yatağına. Gerçi odasını temizleyemedik, kaldı orası ama onu da hallederim bir ara artık.
2: Allah!
0: Ne oldu?
2: Yok bir şey.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
6: İndirimiydi, bu sıra fena.
7: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
6: Evden çıkmaya çekinir olduk.
8: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
5: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
9: Hadi, hadi gelsenize.
10: Beni bırak.
11: Dede, hadi gel.
10: Yok, sen git. Ben can petliyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
13: Risk alma, can pedal.
5: Risk almayın, cam pet alın.
14: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
11: Harbi bu tanesler geldi.
15: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
16: Hmm. Ben bu yıldızlarla makar yapıp havalı oluyorum.
17: Banyo ürünleri Şok'ta bin para kazandırıyor. Çeşit çeşit banyo ürünlerinde bin para kazanma fırsatı hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
18: Oy şefim.
19: Ülker çikolatalı gofret efendim.
18: Yengeme de verin.
20: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
21: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için...

0: Hepsi de içeceğiyle.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız meklemesi yok.
12: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her...

0: Akses 25 yaşında.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
6: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
10: Ve fit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Chizzy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Chizzy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Chizzy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha...

0: Güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss her sen için.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Abla, benim hemen aşağı inmem lazım.
4: Niyeymiş o?
3: Kapıda karşılamak istiyorum babayı.
4: Ay olmaz, gidemezsin. Daha yeni duş aldın, kirlenirsin aşağıda.
3: Hastaneye de gidemedim, bari bu kadar ne yapayım abla, ne olur, ne olur, ne olur, lütfen ne olur.
4: Aman ne kadar paralarsan parala kendini. O biliyor zaten en çok onu kim seviyor.
5: Merhaba Gülren Hanım. Merhaba. Ya çok geçmiş olsun.
3: Evet, bizi de korkuttu da çok şükür mühim bir şey yokmuş şimdi.
5: Şükür. Ya, duyar duymaz geldim. Han sağ olsun, söylemez böyle şeyleri.
3: Ya evet, huyu kurusun. Ne kadar güzel olmuşsun. Bıyığı diyorum yani. Çok modern, çok Avrupa'yı olmuşsun böyle.
5: Teşekkür ederim, sağ ol. Yakıştı sanki.
3: Çok.
5: Bir koku mu var ya? Alıyor musunuz siz de?
3: Koku ne kokuyor? Ben almadım.
5: Bir garip, ne bileyim. Çamaşır suyu gibi. Kapıcı merdivenleri yıkadıysa demek.
3: Evet evet. O şimdi yıkadı da ondandır o. Yalnız bu çiçekler de çok güzel. Ya sen ne kadar zevklisin böyle.
5: Ya malum Hikmet amca janti adam. Epey de düşündüm beğenir mi diye ama çiçek aldım.
3: Ben en çok beyaz orkide severim.
5: Evet. Güzeldir.
3: Han ne kadar şanslı senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Hayır, bizim başka erkek kardeşimiz de yok ki böyle zamanlarda yardımcı olsun. Şimdi mesela yani ben evlensem onun da çok iyi anlaşabileceği biriyle, işte o zaman o açığı çok rahat kapatmış oluruz.
5: Evet.
3: Ama işte bunlar hep kısmet.
5: Tabii, kısmet.
3: İş yerinde sen mi destek oluyorsun ona?
5: Yani tabii, elimden geldiğince oluyorum.
3: Ne güzel. Aslında ben de biraz yükünü almak isterim tabii ama evde işler hiç bitmiyor ki.
5: Buyurun çıkın gelin bir gün şirkete. Bir kahvemizi için.
3: Sahi mi?
5: Tabii canım. Şirket sizin sonuçta.
3: Geleyim değil mi? ama ben taksiye binemem ki. Yani her gün neler duyuyoruz. Ne fenalıklar oluyor.
5: O zaman şoför gönderelim size.
3: Ha, bir tane yaşlı başlı bir adam var, zararsız. O olabilir aslında.
5: Orhan abi mi?
3: Evet o. O ne olur.
5: Olur, tamam. Ha, geldiler. Hah.
6: Gelme dedim o kadar.
5: Olsun ya.
6: Baba, bak tanıdın mı Esat? Gerçi bıyıklar gitmiş, ben bile tanıyamadım.
7: Tanımam mı? Elimde büyüdü kerata. Nasılsın Esat?
5: İyiyim Hikmet amca, öpeyim.
7: Sağ ol.
5: Ya geçmiş olsun diyeceğim ama maşallah çok iyi gördüm seni.
7: Tansiyon canım, bir şey değil.
5: Nasılsın Neriman?
8: İyiyim, sen?
5: İyiyim ben de.
6: Gülben, hayırdır?
3: Sizi bekliyordum. Hoş geldin baba.
7: Hoş bulduk.
5: Ben şey yapayım, bir yardım edeyim.
6: Dur. Sen bekle, ben geleceğim.
5: Yorgundur adam, ya yardım edeyim.
6: Yok, lüzum yok. Şimdi sen gelirsen ciddi bir rahatsızlığı var sanmasın.
5: Ha doğru. Tamam, beklerim ben.
6: Gülben, geliyor musun?
3: Hı. Görüşürüz Esat.
5: Görüşürüz. Gülben Hanım, bunu size versem

0: Hoş geldin baba. İyi misin?
1: Hoş bulduk. İyiyim, iyiyim.
0: Hatırım için şunları giyer misin? Hastanenin mikrobu pisliğini eve taşımayalım.
2: Abla yapma.
1: Tamam. Tamam. Tamam mı?
0: Şu ellerinize de biraz şundan vereyim ki her yere sürdünüz şimdi. Ha Neriman, onu sokma içeri, dışarıda bırak.
2: Oldu mu? Girebilir miyiz artık?
0: O, olur, olur. Getir elini. Tamam şimdi? Sabahlıkları da ver Neriman.
2: Ya
1: Tamam.
0: Abinin terliğini de ver.
3: Abla, bunu vazoya koyayım mı?
0: At onu, sokma eve.
3: Tamam, atarım.
0: Baba, ben banyoda senin havlunu hazırladım makinenin üstüne. Bir güzel duşunu da alırsın.
1: İyi yaptım. Ben de ferahlarım biraz iyi gelir.
0: Hah. Bak, aklın yolu bir işte. Neriman, sen de sakın salonda oturayım deme. Bekle orada ayakta, baba çıkınca duşa girersin.
2: Doktor ne dedi diye sormayacak mısın?
0: Soracağım tabii, soracağım kardeşim. Önce sen bir duşunu al, bir rahatla, sonra konuşacağız. Değme oralara, elim pis. Hayır, sabaha kadar ben sildim oraları, o yüzden diyorum. Kardeşim, kızma. Yani bana da yazık, mikrop taşımayasınız, o yüzden dedim. Gülben!
4: Efendim.
2: Alo Esat. Sen hiç bekleme. Ben bir üstümü değiştireceğim. Şirkette buluşuruz.
4: Sizde de bekleyebilirim.
2: Yok, gerek yok. Dediğim gibi yapalım.
4: Peki abi.

Günaydın. En sevdiğin kahveden aldım. Dün bana kızdın, biliyorum. Ama düşününce bana hak vereceksin. Artık aramızda bir engel kalmadı. Deden artık rıza gösterir bize.

0: Ne çabuk çıktın duştan?
1: Ne yapıyorsun?
0: Dün sağlık görevlileri her yere elini sürünce...
1: Bir gelir misin? Konuşmamız lazım.
0: Hancım, oraya oturmazsan duş almamışsın şimdi.
1: Abla.

0: Bak babamın durumu ciddi. Kalp krizi geçiriyormuş neredeyse. 20'ye çıkmış tansiyonu. Anlayacağın ucundan döndük.
1: Ay deme öyle Han.
0: Öyle ama. Bak doktor uyardı. Sıkıntı, stres yok artık. Beslenmesine dikkat etmek zorunda. Artık öyle bütün gün odada da durmayacak.
1: Nerede duracak?
0: Hareket şart dedi. Hava alacak her gün. Egzersiz, yürüyüş yapacak.
1: Yürüyecek hali mi var adamın şimdi?
0: Ben elimden geldiğince çıkaracağım onu. Ama ben yokken de birinin yürütmesi lazım.
1: Ben çıkamam biliyorsun.
0: Gülben çıkarır. Benim senden tek istediğim adamı her defasında duşa sokmaya zorlama. Bırak kendi alışsın biraz.
1: Etraf pislik içinde şimdi ne yapayım yani?
0: Abla durum ciddi diyorum.
1: Her yerde inşaat var yani tozunu toprağına alacak o kadar. Nerede yürüyecek bu adam? Tamam olmadı artık parka gider ne yapalım tamam.
0: Olmazsa daha ciddi önlemler almam gerekebilir.
1: Ne gibi?
0: Yatılı bir bakıcı gibi.
1: Hayatta olmaz. Sokmam içeri ben. Eve kimseyi sokmam. Aslanlar gibi kızı var burada. Bakarım ben babama. Elin adamı gelip de bakamaz benim babama. Tamam, bakarım ben.
0: Burada ilaçları nasıl alacağı... Diyet listesi de var. Yemeklere kesinlikle tuz koymayacağım.
1: Ay keşke koymasaydın oraya şimdi.
0: Ben saat başı arayacağım. Bak bu yemek düzenini oturtamazsak...
1: Tamam Han, buradayım ben.
0: Peki. Sen de dikkat et kendine biraz. Çok yorgun görünüyorsun. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Gülben Hanım, bunu size versem...

0: Buyurun gelin şirkete. Bir kahvemizi için.
1: Tutturdu iş yerine. Gel iş yerine gel. Ya han orada. Hiç mi çekinmiyorsun? Deli. Ay. Ama gitmezsem de çok kırılacak bu sefer. Kırılmasın.

0: Evlenince bitecek hepsi.
1: Evlenmek mi? Evlenmek. Vay be, bu ne hız ya?
2: Oğlum sen demedin mi tut elinden çık karşılarına diye?
1: Hayır tamam. Çok iyi yapmışsın, helal olsun ya. O ne dedi? Sevinçten havalara uçtu tabii değil mi?
2: Bir şey demedi.
3: Ne demek bir şey diyemedim? Olmaz. Muhakkak konuşacaksın onunla.
4: Ya adamın babası hastanelik şu an. Ne yapacağım? İzdivaç mı kovalayacağım?
3: Bahane bulmayınca. Lütfen yani bak ayıp. Bari bana yapma.
4: Ne diyeceğim?
1: Evet diyecek. Kesinlikle evet diyecek ya. Şimdi paniklemiştir kızcağız. Bir de sonrası malum hastane falan, evet diyecek, rahat ol.
2: Ben ne yapayım? Sürekli kızın yolunu kesip evlenme mi teklif edeceğim?
1: Yok, yolunu kesmene gerek yok. Onu kuytuya çağır.
2: Ne?
1: Sürpriz bir yere çağır kızı işte böyle ama şekilli şüküllü bir yer olsun. Kız girince bir etkilensin, vay ne oluyor burada falan desin. Sonra da sevdiğim bir şiirden şöyle güzel bir iki dizeyi mutlaka oku onu orada, tamam mı?
2: Olmaz öyle, çok klişe.
1: Oğlum klişe her zaman işe yarar. Ya sen beni dinle, dediğimi yap.
2: Sürekli baskı yapıyor gibi olacağım.
1: Abi kim sürpriz evlilik teklifinden mutsuz olur? Varsa öyle bir kişi dünyada söyle.
2: İnci.
3: Ne olursa olsun bu defa kaçmak yok İnci. Mutlaka konuşacaksın. Gerekirse süre iste, bir şey yap ama mutlaka muhakkak konuş.
4: Muhtemelen bana fırça atacak.

0: kahve döktüm ya.
1: Ay. Harika hareketti. Bence mükemmeldi. Ellerinden öpmek istiyorsun.
2: İnci damlaz halimmiş ya. Doğru, o adamı öyle bırakıp gitmişti değil mi ortada? Vallahi helal olsun.
3: O adam insan değil. O ayrı.
2: Ya, tabii canım. Orası öyle de.
3: Ya bana da yaparsa aynı şeyi? Kaçarsa benden?

0: Hayırdır dede? Bir şey mi oldu?
1: İyi misin?
2: Sizinle önemli bir şey konuşacağım. Seninle daha önce konuşmuştuk. Buradan taşınırız demiştim. Sen de bana tamam. Bundan sonra sen ne dersen o demiştin. Doğru mudur?
1: Doğru.
2: Senin zaten yaşın küçük, bize tabisin.
0: Gene mi taşınıyoruz?
2: Evet.
0: Bu sefer ev falan bakmam ben, siz halledin valla.
2: Gerek yok, ben hallettim zaten.
0: Bu ne yaz? Buralara yakın mı bari?
1: İş yerim uzak mı?
2: Uzak. Çok uzak. Balıkesir'de.
1: Ne?
0: Ne?
2: Düşündüm, taşındım. En doğrusu bu. Bütün bu dalaverelerden uzakta, sessiz sakin yaşayıp gideriz orada. Kimseye bulaşmadan, kimse de bize. Oradaki lisenin müdürü öğrencim. Seni direkt oraya nakledeceğiz. Sen de orada yerel bir radyoda ya da bir dergide iş bulup çalışırsın çok istiyorsan.
0: Şaka mı bu ya? Abla doğru mu duydum ben? Abla bir şey desene sen de, bizim burada hayatımız, yaşantımız, planlarımız var desene.
2: Otur yerine.
0: Hayır efendim, ben burada doğdum, burada yaşayacağım. Zorla mı ya? Ablamın çalkantılı hayatı yüzünden şehir mi değiştireceğiz?
2: Ne biçim konuşuyorsun sen, otur dedim.
0: Kabul etmiyorum, hiçbir yere götüremezsiniz beni.

0: Aslında çorba yapacaktım da biraz uzun sürer diye dedim enginar haşlayayım.
1: Bezelye de koyardık aslında ama onları tek tek yıkamak çok zor bir şey ya.
0: Zor değil Gülben, zor değil o. Uzun sürüyor sadece.
1: Ay hiç tuzu yok bunun.
0: Öyle artık, sağlıklı. Beğendin mi baba?
2: Evet, eline sağlık.

0: Ne oluyor? Birinizin yüzü sirke satıyor. Biriniz utanmasa zil takıp oynayacak. Hayırdır?
1: Ben yarın şirkete gelsem diyorum.
0: Ne?
2: Gel de. Hayırdır?
1: Biraz işlerle ilgileneyim diyorum. Yani benim bazı fikirlerim var. Mesela bizim hiç gül kolonyamız yok. Halbuki ben araştırdım. En çok o ihraç ediliyormuş. Niye öyle bakıyorsunuz? Yanlış bir şey mi söyledim?
2: Yok, yanlış bir şey söylemedim. Biz şaşırdık sadece.
0: Sen hasta mı oldun? Ateşin falan mı var? Ne oldu sana öyle? Niye öyle konuştun?
1: Yok abla, gayet iyiyim.
0: Kim verdi bu çılgın fikri sana?
1: Hiç kimse. Ben kendim akıl ettim.
0: Ha, akıl ettin.
1: Hı hı.
0: Ha. İş kadını mı olacaksın yani başımıza ha? Hadi oradan güldürme beni.
1: Niye? Lisede hep teşekkür aldım ben.
0: 20 yıl önceydi o Gülben. O kafa kullanmaya kullanmaya paslanmıştır. Otur oturduğun yere.
2: Abla.
0: Ne abla? Yalan mı? Bir ben dürüstüm herhalde bu masada. Ortalara çıkıp da kendini rezil edip güldürmesin diye ben onun için söylüyorum.
3: Abla, ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence çok iyi düşünmüşsün. Arkandayım.
4: Canın sıkılır senin orada. Yani o işler pek kadın işi gibi değil.
2: Ben hiç öyle düşünmüyorum Gülben. İstediğin zaman gelebilirsin.
1: Gerçekten mi? Çok heyecanlı. Acaba yarın şoförü çağırır mısın peki?
2: Tabii. Orhan Bey'e söylerim, öğlen gelir alır seni. İster misin?
0: Olmaz öyle şey. Babayı kim yürütecek? Bana kim yardımcı olacak mutfakta?
3: Ben okuldan gelir gelmez yürütürüm babayı.
0: Çamaşır, temizlik.
2: Sen halledersin abla. Sabah dedin ya her şeyi ben hallederim diye.
0: Görüyorsun değil mi baba? Bazı şeyler hiç değişmiyor işte. Kül kedisi Safiye. Ben hizmetçi olmak için doğmuşum galiba ha?
4: Kız haklı çocuklar. Bu yükü onun üstünde bırakmayın.
3: Ama kendi istiyor. Canı habire ev işi yapmak istiyor.
0: Ben istemez miydim okumayı? Ha? Kendi paramı kazanmayı istemez miydim? Hepinizden akıllıydım ben. Öğretmenlerim benimle gurur duyardı. Çok akıllı bu kız derlerdi. Tıp kazanacak derlerdi. Şu reva gördüğünüz hayata bakın bana be.
2: Geç kalmış değilsin ki. Eğer istersen sen de Gülben gibi bir ucundan tut.
0: Hadi canım. Bırak şimdi sen onu. Ben arkamdan güldürmem insanlara kendimi. Sen de aklını başına topla. Kır dizini, otur oturduğun yerde. Hadi.
2: Adı üstünde. Aile şirketi. Sana ait. İstediğin zaman gelebilirsin. Bu masadaki herkes için geçerli bu. Ben bir hava alacağım. Afiyet olsun size.

0: Bitti. Bir daha okula adımını atmayacaksın.
1: Anne bırak mezun olayım. Bak notlarım da çok iyi. Belki tıbbı kazanırım. İyi bir doktor olurum. Hem hastaneye gitmene gerek kalmaz. İğnelerinizi ben vururum hep.
0: Benim için okuyacaksın yani öyle mi?
1: Senin için, anneannem için herkese yardımcı olurum. Gurur duyarsınız benimle.
0: Hadi oradan be. Ben biliyorum senin niye okumak istediğini. Hep oğlanlarla gezip tozmak için değil mi?
1: Ne? Hayır anne. Yemin ederim.
0: Sus. Bir de yemin etme bana.
1: İzin ver okuyayım anne. 3 ayım kaldı şurada. Lütfen. Bunu
0: oğlanla gezi gezi buluşmadan önce düşünecektin Safiye Hanım.
1: Hangi oğlan? Ben öyle bir şey yapmadım.
0: Yapmadın. Yapmadın öyle mi? Bu ne peki ha? Ne bu? Kim bu?
2: Ne oluyor ya? Sesiniz ta dışarıdan geliyor.
0: Safiye okulu bırakmak istiyormuş.
2: Nasıl yani? Hani çok seviyordu okulunu?
1: Baba lütfen beni okuldan almayın.
0: Demin öyle demiyordun ama.
1: Baba annem yanlış anlamış.
2: Neyi yanlış anlamış?
0: Söyle söyle. Söyle. Sen söylemeyeceksen ben söyleyeyim.
2: Söylesenize şunu canım.
0: Senin bu kızın var ya Hikmet Bey. Senin bu çalışkan kızın var ya.
2: Hay Allah'ım
0: Bu kız...
1: Okula gitmek istemiyorum.
2: Sen demin okuldan almayın beni demiyor muydun? Ben mi yanlış anladım?
0: Git gel akıllı işte. Sen ne bakıyorsun buna? Sıkıldım diyor.
2: Safiye bak bunun dönüşü olmaz. Son kez soruyorum sana. Okumak istiyor musun, istemiyor musun?
1: İstemiyorum.
2: Emin misin? Sen bilirsin. Zorla değil ya. Evde annene yardımcı olursun hiç değilse.

0: Tamam hadi beni cezalandırmak için sürgüne yolluyorsun. Ege'nin ne suçu var?
1: Memlekete dönmek ne zamandan beri sürgün sayılır?
0: Zorla götürülüyorsan sürgündür. Benim bir kariyerim var, Ege'nin okulu var, arkadaşları var. Kolay mı öyle bir günde vazgeçmek?
1: Gördük o iş arkadaşınla yaptığın kariyeri.
0: O iş benim için önemli dede. Ben hayalimdeki şeyi yapıyorum. Bir sürü dinleyicimiz var bizim. Moral veriyorsunuz bize diyorlar. İyi geliyorsunuz diyorlar. Bunun benim için anlamını sen biliyor musun?
1: Hani bugüne kadar kimseyi sokmamıştın hayatına. Kapatmıştın kalbini. Ben de o gün saf saf inandım sana. Acaba dedim fazla mı üzerine gidiyorum?
0: Evet, üstüme geldin. Çok üstüme geldin. O yüzden söyleyemedim.
1: Ha, bütün suç bende yani.
0: Bizim hiç söz hakkımız yok mu?
1: Ben sana çok hak tanıdım. Ama sen kötüye kullandın. Gitmemek için niye bu kadar diretiyorsun? Seni burada tutan şey ne?
0: Kariyerim var. Arkadaşlarım var.
1: Başka? Tamam o zaman. Gidiyoruz. Ben nakliyeciyle konuşurum. Siz de ufak ufak toparlanın.
2: Han'dan uzak duracağım.
3: Ne zaman istersen taşınırız.
2: Nereye istersen.
4: Evet de. Evlenelim ince.

Hoş geldin. Biliyorum çok fazla vaktin yoktur. Ama geçen seferki gibi öyle telaşa gelsin istemiyorum. O yüzden gelsene.

Dün parkta olan şey öyle anlık, benim düşünmeden yaptığım bir şey değildi. Bir saniye.

Şimdi tane tane söyleyeceğim. Benimle evlenir misin?

0: Çok güzelmiş.
1: Taksana o zaman. Çok yeni tanıştık. Belki çok erken diyebilirsin ama bir önemi yok. Çünkü ben seni buldum İnci. Benim için tamamdır. Ya baksana kalbime nasıl atıyor. Yani ağzımda atıyor sanki şu an. Bu heyecan hem zor hem de insan böyle yaşayınca bırakmak istemiyor. Ben arada böyle kendime bakıyorum şimdi. Kim ya bu diyorum. Çok acayip yani. Kaç gündür sokakta kediye köpeğe falan gülümsüyorum. Sabah birine günaydın diye bağırdım, korktu. Gerçekten ama ne yapayım? İçim böyle umut dolu. Sağım solum her yanım umut dolu çünkü senin yüzünden. Sen geldin başıma. O yüzden erken değil İnci. Bak bendeki takvime göre sen bana çok ama çok geç geldin İnci. Seni bilmiyorum ama benim seninle evlenmem lazım. Yok yani başka çarem kalmadı.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Haribo Starmix'ler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
7: Hmm. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Oy şefim!
10: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Yengeme de verin.
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
17: O fiyatı
16: akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
2: gidelim. Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Fondri Meydan 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natürel sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği.

0: Her kelimen, her bakışın, bana hissettirdiğin her şey çok, çok güzel. Ben senin gibi birini hiç tanımadım. O kadar korkusuzsun ki, o kadar güven veriyorsun ki, iyi ki çıkmış karşıma diyorum. İyi ki beni sevilecek biri olduğuma inandırmış. Bakan, ben de ilk defa böyle hissediyorum ama yapamam. Özür dilerim. Biz buradan gidiyoruz.
1: Ne demek gidiyoruz?
0: Dedem Balıkesir'e gitmemizi istiyor.
1: Neden?
0: Uygar eve gelmiş dedeme her şeyi anlattı. Sözü tutmak zorundayım.
1: İnci, ben gerçekten anlamıyorum. Ne olur anlat bana. Bir insan böyle bir şeyi yaşarken neden gitmek ister? Ne uğruna? Belki benim kafam basmıyordur. Ne olur anlat İnci.
0: Çok üzgünüm.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Kitaptan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

Hafiz. Vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracak. Önünde sonunda konuşacaksın. Sakat kalmayı bekleme.

0: Geçmiş olsun Faruk Bey.
1: Sencer Bey, vekil siz misiniz? Sizin olmanıza çok sevindim. İşim rahatladı.
0: Önümüzde çetin bir süreç var. Ben senin yerinde olsam fazla rahatlamazdım.
2: Adil Bey, Polat Alemdar tarafından alındıktan sonra dengesini yitirdi. Sinirlerine hakim olamıyor. Soğukkanlı düşünemiyor.
0: Sadece sizin kaçırılmanız değil. Siz esaret altında tutulurken öyle olmaz işler yaptılar ki bütün dünyayı karşımıza aldık.
2: Büyük elçilik resepsiyonunun basılması ancak terörist devletlerde olur.
1: Adil Bey bu noktaya nasıl geldi hala inanamıyorum. Ama artık geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Geleceğimizi garanti altına almak için gereken müdahaleyi yapmalısınız.
0: Ben vekil olarak üzerime düşeni yaptım. Eşref Bey'in aracılığıyla üyeleri olağanüstü toplantıya çağırdım. Ancak bundan sonrası heyetin bileceği bir iş.
2: Ben heyet üyeleriyle tek tek görüştüm. Kimse rengini belli etmek istemedi. Bu toplantıdan istediğimiz neticeyi alabileceğimizin garantisi yok.
1: Bir üyeyi kaçırmak hiç kimsenin mazur görebileceği bir şey değil. Heyetin doğru karar vermesi için elimizden geleni yapıp en iyisini ummaktan başka çaremiz yok.

0: Erkan, değil miyim ama bilmiyorum. Al şunu. Bitti mi?
1: Nasıl bilmiyorsun lan? Gelip mekanımızı bastı. Semih'i aldı.
0: Ne de beni yolda indirdi. Kime götürdü bilmiyorum. Bilmiyorum lan. Bilmiyorum.
1: Hafiz, Mete sır tutamaz. Nereye götürdüğünü dönünce söylemiştir.
0: Kime çalışıyor sözü kopuyor. Tek kelime etmiyor onunla ilgili. Yemin ediyorum doğru söylüyorum.

0: Efendim, Mirsat'tan haber geldi. Eşref Bey ve Faruk Bey, Sencer Bey'in evinde toplantı yapıyorlarmış.
1: Rauf, bizim hata yapma hakkımız kalmadı. Hata yapma sırası onlarda. Teamülleri bize hatırlatanlar. Şimdi aynı teamülleri kendileri çiğniyorlar.
0: Efendim, bunlar size karşı darbe yapacaklar.
1: Öyle bir güçleri varsa yaparlar. Maskeli'den haber var mı? Asıl önemli olan darbeden önce hainini bulmak.
0: Efendim, Mete Aymar'ı almamız lazım. Nafizi bir noktada bırakmış. Semih'i tek başına teslim etmiş.
1: Bana Mete'yi arayın.

0: Mete.
1: Adaşın büyük terbiyesizlik yaptı.
2: Efendim, ölümü istiyorsunuz, diri mi?
1: Mete'yi sağ istiyoruz. Derhal.
2: Emredersiniz efendim.

0: Bu ne Mete? Savaşa mı hazırlanıyorsun? Arkanda bir tabur adam var.
1: Onun gibi bir şey anneciğim. Bu geceyi sağ salim atlatmamız lazım.
0: Daha gece olmadı evladım. Gündüz vakti kimden koptun bu kadar eve geldin saklanıyorsun?
2: Mete Bey kafasını kuma sokmuş ama olacakla öleceğe çare yok.
1: Anneciğim, derinlerde büyük hesaplaşma var. Bu hesaplaşma bitene kadar ayak altında dolaşmamak lazım.
0: Kimi arayan? Niye Betim benzin soldu? Erhan, söyle bir su getirsinler. Korkudan gidecek.
1: Anne, bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Benim başımda ne var biliyor musunuz?
0: Biliyorum. 3-5 tel saç vardı, o da gitmiş. Kim aradı diyorum, cevap ver.
1: İhtiyarlar aradı.
0: Niye açmıyorsun? Yine bir kabahat mi işledin yoksa? Bak, bir daha Amerika'ya falan gidersen artık bu hasreti kaldıramam. Anneni bir daha göremezsin.
1: Anne, konunun benimle bir ilgisi yok. Kendi aralarında çatışma var. Arada kalmak istemiyorum. Yarına kadar sabret. Yarın oğlun da ihtiyarlardan.

0: kızım, ben size dedim beni ameliyat etmeyin diye. Bak, kurtulamadınız benden.
1: Olur mu öyle şey baba? Aşk olsun. Ben sadece söyleyeceklerini bildiğim için yanına gelmedim.
0: Ne söyleyecekmişim?
1: Ne de olsa annendir diyeceksin. Ne diyeceksin? Onun sana yaptığını sen ona yapma diyeceksin.
0: Vereceği cevabı merak da mı etmiyorsun?
1: Beni niye terk etmiş olabilir ki? Sevdalandım diyecek, aşık oldum diyecek. Babanı sevmedim, nefret ediyordum diyecek. Bana ne bunlardan? Hangi anne çocuğunu bırakır gider?
0: Bunun cevabını merak etmiyor musun?
1: Ediyorum baba. Tabii ki ediyorum. Kaç yıldır bunu merak ediyorum. Ama onun bana bunu söyleyip rahatlayarak ölmesini istemiyorum.
0: Ben de senin bu vicdan azabıyla ömrünü yaşamanı istemiyorum. Nazife annen bir de kardeşin olduğunu söyledi. Kız kardeşin. Annenin günahını kardeşine mi ödeteceksin?

0: Doğan nerede?
1: Duymadın mı? Doğan trafik kazası geçirmiş.
0: Nasıl? Evden çıktın mı Marun? Nerede kaza geçirmiş?
1: Markete gidiyormuş, biri vurup kaçmış.
0: Durumu iyi mi?
1: Çok bir şey yok dediler.
0: Peki hangi hastanedeymiş?

0: Hoş geldiniz.
1: Yavuz Özcan.
0: Memnun oldum beyefendi. Hanımefendi.
1: Biz de memnun olduk.
0: Bu taraftan lütfen. Adamlarım eşyalarınızı halleder. Siz böyle buyurun lütfen. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Odanızı hazırlatın. Akşam yemeğine kadar istirahat buyurun. Buyurun, böyle geçelim.

0: Tyler'ı ne zaman göreceğiz?
1: Hanımefendinin sabırsızlığını anlıyorum. Tyler'ın bu bölgenin en iyileridir. Yarın sizin için özel bir program hazırladım. Akşam yemeğinde anlatırım.
0: Teşekkür ederim.

0: Koçum, Mete Bey'i çağır.
1: Efendim, Mete Bey rahatsız. Maalesef kimseyi kabul etmiyor.
0: Aziz, adaş hasta olmuş. Niye bana haber vermiyorsun? Gidip bir bakalım, bir şeye ihtiyacı var mı?
1: Mete Bey.
2: İndirin silahları. Kime silah çekiyorsunuz lan?
3: Adaş, yanlış zamanda geldin. Bugün git, yarın ben sana uğrarım.
0: Mete, gel iki dakika konuşalım. Tatsızlığa gerek yok.
4: Öyle kapı önünde niye duruyorsun evladım? Gelin içeride konuşun ne konuşacaksanız.
0: Anneciğim, biz rahatsızlık vermeyelim. Mete ile iki dakika konuşup gideceğim.
4: Beni görmeden mi gideceksin? Hadi, gelin içeri. Düşmanları kendinize güldürdüğünüz yeter.

0: Hoş geldiniz Mete Bey.
1: Sen ne arıyorsun burada koçum?
2: Erhan evladım benim üçüncü oğlum oldu. Ama söyleyeyim ikinizden de hayırlı çıktı. Semra annesini hiç üzmüyor.
0: İltifat ediyorsunuz anneciğim.
1: Niye geldiğimi biliyorsun. Aksaçlı seni istiyor.
2: Artık sizlerin saçı ağardı. Halen başkalarının hizmetini mi yapacaksınız? Şimdi sizin vaktiniz geldi. İkiniz

0: verip devletin idaresini alın.
1: Az kaldı anneciğim. Yarın dediklerinin hepsi olacak. Adaş da sözümü dinlerse o da bu yapının içinde olacak.
2: Mete, bu sıra yine çok içiyorsun anlaşılan. Söylediklerin rüyanda bile olmaz.
1: Adaş, bu defa sözümü dinle. Bu gece misafirim ol. Yarın her şeyin değiştiğini gözlerinle göreceksin.
2: Bu kadar saçmalık yeter. Yürü Mete, Aksaçlı seni istedi, ben de alıp götüreceğim.
0: Halit!
2: Anne ne yapıyorsun? Oğlun çıldırmış. Ne dediğini bilmiyor. Öyle giderse canından olacak.
0: Mete, ben oğlumun ne zaman hayal gördüğünü, ne zaman gerçeği konuştuğunu bilirim. Sen de benim oğlumsun. İkinizin de istikbali için sabaha kadar buradasın.
1: Aziz, adamlarına söyle silahlarını bıraksınlar. Yarın sabah gelir alırsınız abinizi.
2: Mete, bu son şansın. Yarın senin de, annenin de kafasına sıkarlar.
1: Adaş, sen dediklerimi yap ki yarını göresin. Hoş, gördüğünde gözlerine inanamayacaksın, o ayrı. Ama en azından göreceksin.
2: Aziz, ne diyorsa yap.

0: Mete'yi getirdiniz mi Rauf?
1: Hayır efendim.
0: Mete'yi alacak gücün kalmadı mı Rauf?
1: Efendim, ekiplerimizin çoğu Eşref Bey'in güdümünde. Kendisi bizi engelliyor.
0: Fedai'ye haber ver. Mete'yi alması her şeyden daha önemli.

0: Geldim. Geldim.
1: Buyurun.
0: Aa, parktaki kız.
1: Hayırdır çocuğum?
2: İçeri girebilir miyim?
1: Buyur çocuğum, buyur.
0: Canımı alacak değilsin ya.
1: Gel buyur buyur. Buyur otur. Gel otur. Ben de ajansları dinliyordum. Geç otur.
0: Çay demleyeyim mi? İçeriz değil mi?
2: İçmem.
0: Ev soğuk, kusura bakma. Kalorifer dokunuyor bana. Kanımda demir kalmamış. Nasıl olsa ısınmıyorum diye yakmıyorum. Çay iyi geliyor. Doktorlar içme diyor ama nasılsa öleceğim. Allah siz gençlere ömür versin.
2: Otur anne.
0: Çay sevmiyorsan kahve yapayım.
2: Anne otur.
0: Ne güzel. Yaşlı insanları anne demek. Nasıl hoşuna gidiyor insanın.
2: Tanımadın değil mi beni?
0: Tanışıyor muyuz yoksa? Bağışla beni. Kullandığım ilaçlar aklımı başımdan aldı.
2: Ben senin kızınım.

0: İnsan kızını tanımaz mı?
1: Ah Leyla, hak etmedim ki ben senin karşına çıkmayayım. Güzel gözlerinin içine bakmayı. Allah'ım canımı al dedim. Ben kızımın gözlerine bakmadan öleyim.
0: Ben bunları duymaya gelmedim. Sana tek bir şey soracağım. Beni nasıl bırakıp gittin?
1: Bunu soracağını bildiğim için bir ömür boyu senden kaçtım.
0: Artık kaçacak yerin yok. Bana cevap vermeden ölmeyeceksin.

0: Cevap vereceksin bana. Beni nasıl terk ettin? Ana değil misin sen? Yüreğin yok mu senin? Neden beni terk ettin?
1: Ölmeme izin verme kızım. Ölmek istemiyorum anne. Lütfen biraz daha izin ver.
0: Yine kaçıyorsun değil mi? Yine kaçıyorsun. Ben savcı Leyla Türkmen. Acil ambulans istiyorum. Adresi veriyorum. Papatya Sokak, No 1 Beykoz.

0: Buyurun lütfen. Sofra hazırlanana kadar bizimle bir şeyler için.
1: Memnuniyetle.
0: Ne alırsınız?
2: Size eşlik edelim. Siz ne içiyorsanız aynısından alırız.
0: Aynen de. Sizi yakın dostum General Vladimir'le tanıştırayım. Yavuz Bey ve eşi Türkiye'de at yetiştiriciliği yapıyorlar.
3: Memnun oldum.
2: Biz de memnun olduk.
0: Buyurun, oturun. Güzel.
3: Türkiye'de uzun süre bulundum. Hala bazı dostlarım var görüştüğüm. İstanbul'un trafiği hala kötü değil mi?
2: Moskova'dan daha iyi. Moskova tam bir felaket.
3: Haklısınız. Moskova'yı oldukça iyi biliyorsunuz galiba. Benim oradan olduğumu hemen anladınız.
2: Çakmağınızın armasından.
3: Bravo. Çok dikkatli gözleriniz var. Fakat armayı tanımanıza şaşırdım.
1: Biz Moskova'da epey bulunduk. Korumalığımızı yapan ekip eski ordu mensuplarındandı. Sizdeki çakmağın aynısından onlarda da vardı.
3: Almanya'dan Çin'e kadar Sovyet topraklarının tamamında özel birlikler yetiştirdim. Anlaşılan onlardan bazılarıyla tanışmışsınız. Fakat bundan sonra korumalarınızı başka birimlerden seçmenizi tavsiye ederim.
2: Niçin?
3: Çünkü onları adam korumak için yetiştirmedim. Adam öldürmeleri için yetiştirdim.
4: Fedai, buraya girmenin mümkünü yok. Teki girdik. Mete'yi sağ salim ele geçirmenin imkanı yok.

0: Eşref Bey, arkanızdakileri buraya sokarak mabedimizin mahremiyetini bozuyorsunuz.
1: Ben mabedin onurunu kurtarıyorum.
0: Aksaç da sizi toplantıya çağırmadı. Lütfen terk edin.
1: Rauf, teamüller gereği vekil bizi toplantıya çağırdı. Buna engel olmaya kalkarsan heyete ihanet etmiş sayılacaksın.
0: Eşref Bey, ben sizin ihanet etmenize engel oluyorum.

0: Eşref Bey, bu son şansınız.
1: Naip'i alıp Adil Bey'in yanına götürün.
0: Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
1: Toplantı başladıktan sonra heyet ifadesini almak isteyebilir.
0: Bu yaptığınız aksaçlığı ihanettir.
1: Boşuna nefesini harcama Rauf. Onlar kimin ihanet edip etmediğini senden daha iyi bilir.

0: Birader, battaniye falan yoksa istetin. Buralar soğuk olur. Sizin sıcak ofisiniz de benzemez.
1: Lan çakal. Ben daha da senin gibi çok keklik avladım. Bana öğretme.
0: Geri çekilin.
2: Erhan ne oluyor?
3: Mete Bey, dışarıda iki taraf birbirine girdi. Ben Semra anneyi alıp arka taraftan çıkıyorum.

0: Anneciğim, ortalık karıştı. Buyurun gidelim.
1: Anneciğim, camın önünden çekil. Allah korusun, kör kurçun. Nereye geleceği belli olmaz.
2: Mete, bu kepazelik ne?
1: Anne, benim acil çıkmam lazım. Yarın buradan seni devlet törenine yollayacağım.
0: Anneciğim, siz de gelin, burası güvenli değil.
2: Ben evimden hiçbir yere gitmem evladım. Sen benim bu akılsız oğluma mukayyet ol. Birine de söyleyin, Mete'yi kilitlediğiniz yerden çıkarsın.
0: Efendim, çocuklara söyledim, arka tarafa araba çıkardılar. Arabaya ulaşırsak gerisi kolay.
1: Aferin kocuğum.

Erhan aslanım benim. Tek koluna, benim yanımdaki bütün çapsızlara bedelsin. Çek koçum, bir an önce...

0: Arkadaşlar, şaşkınlığınızı anlıyorum. Ancak olağanüstü gelişmeler beni heyetin vekil üyesi olarak bunu yapmaya mecbur etti.
1: Aksaçlı öldü mü ki siz bu heyete başkanlık ediyorsunuz?
0: Maalesef daha ağır bir durumla karşı karşıyayız. Aksaçlı şuurunu yitirmiş gibi hareket edip heyeti yok sayarak kendi başına yetkisini aşan kararlar alıyor.
2: Ona siz karar veremezsiniz. Heyetin görüşüp karar alması lazım.
3: Arkadaşlar, Sayın Vekil Aksaçlı'nın makamına olan saygısından durumu yumuşatarak izah ediyor. Aksaçlı beni, bir heyet üyesini, sorgusuz sualsiz evimden kaçırtıp kim olduğu belirsiz iki tetikçiye sorgulattı.
4: Maalesef arkadaşımızın söyledikleri doğru. Aksaçlı yalnızca heyetimizin dokunulmazlığına saldırmakla kalmayıp ülkeyi savaşa sokabilecek kadar çılgınca operasyonlara heyetimize danışmadan onay vermiştir.
5: Çılgınca operasyonlardan kastınız geçenlerde bir büyükelçiliğin resepsiyonunun basılması hadisesi mi? Bize bir terörist saldırı diye bildirildi.
4: Maalesef Aksaçlı heyetimizden ve devletin sinir merkezlerinden gerçekleri saklıyor. Esasen operasyonu bizzat kendisi maskeli diye bilinen fedaisine yaptırmıştır.
2: Bunlar çok ağır ithamlar. İspat edebilir misiniz?
0: Arkadaşlar, Aksaçlı bütün bu eylemleri inkar etmiyor. Dolayısıyla kanıtlarla, delillerle falan uğraşmaya gerek yok.
6: Efendim, elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız böyle?
7: Ne yapalım Rauf? Mabetteki adamlarımız bile sözümüzü dinlemiyorsa belki de gitme vaktimiz gelmiştir.

0: Heyet dinlemek üzere sizi bekliyor.
1: Benim sözümün bir anlamı kalmış olsa, sen şimdi benim karşımda böyle konuşur olur muydun Eşref?
0: Adil Bey, ben buraya kişisel konuları konuşmaya gelmedim. Heyetin davetine icabet edecek misiniz?

0: Sencer Bey'in ve Eşref'in ithamlarını kabul ediyorum. Ancak yaptığım her şeyi kutsal bir amaç uğruna yaptım. İçinizdeki haini ortaya çıkarmak, selefim olan Aksaçlı'nın suikastini aydınlatmak için bütün bunları yapmak zorundaydım.
1: Öyleyse hain kim? Söyleyin lütfen.
0: Bu durumda hain benim. Çünkü haini bulmaya muvaffak olamadım.
1: Haini bulamadınız. Çünkü içimizde hain falan yok. Başarısızlıklarınızı, eksiklerinizi, yanlış stratejinizi kabul etmemek için, kendi gururunuz için 2000 yıllık töremizi ayaklar altına aldınız.
0: Umarım siz benim yaptığım hatayı yapmazsınız.

0: Saçmalama Erkan. 1950'lerde mi yaşıyoruz?
1: Batılılar artık psikanalizle, tıp bilimiyle adam konuşturuyorlar.
0: Sen hala dedenin kerpeteniyle laf çekmeye mi çalışıyorsun?
2: Mete Bey sus. Aklımı karıştırma.
0: Erkancığım senin için beni konuşturmak. Niye susturuyorsun? Ama sen de bir karar ver artık yani. Soracaksan sor, söyleyeyim. Gerek yok böyle pis aletlere.
2: Semih'i kime teslim ettin?
0: Bunun için mi bu kadar hazırlık? Baskın, polim.
2: Mete Bey, cevap ver yoksa dedemin kerpeteniyle dilini koparacağım.
0: Erkancığım, sen yanlış taraftasın. Hainlerle işbirliği içindesin. Ben Semih'i ihtiyarlara teslim ettim. Hepimizin sahibi olan ihtiyarlara.
2: Hangi ihtiyara? İsim ver.
0: Heyet vekiline. Sencer Bey'e.
2: Hain Sencer Bey mi?
0: Koçum. Bu işlerde hain kaybedendir. Kazanan her zaman kahramandır. Sencer'in hain olup olmadığı birazdan belli olur.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express.

0: Si Bey çocuğuyla.
1: Japan Dili Igno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka probis yapamadı.

0: yıldız gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım.

0: yenilikleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bu çocuk okur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: Çift para. Akses 25 yaşında.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Haribo Starmix'ler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
12: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
14: Erkancığım, sen yanlış taraftasın. Hainlerle işbirliği içindesin. Ben Semih'i ihtiyarlara teslim ettim. Hepimizin sahibi olan ihtiyarlara.
15: Hangi ihtiyara? İsim ver.
14: Heyet vekiline. Sencer Bey'e.
15: Hain Sencer Bey mi?
14: Koçum, bu işlerde hain kaybedendir.

0: Heyetimizin güvenine layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gündemimizdeki ilk konu Suriye, İran ve Irak. Yanlış stratejiler yüzünden bu üç ülkeyle savaşın eşiğindeyiz.
1: Rutin konularımıza geçmeden önce konuşmamız gereken başka bir husus var. Aynı anda iki aksaçlı bulunamaz. Törenin gereğini uygulayın.
0: Adil Bey çok yaşlı. Heyetin uygun göreceği bir yerde zorunlu ikamete tabi tutulup ömrünü tamamlamasını istiyorum.
2: Sizin isteklerinizin teamüllerimiz karşısında bir önemi yok. Ben artık teamüllerden en ufak bir taviz bile verilmesini istemiyorum.
3: Benim de gönlüm Adil Bey'in hizmetlerinden dolayı affedilmesi yönünde. Ancak arkadaşların haklı olduğunu kabul ediyorum.

Haber yok mu hala? Mete'yi ne yapacağız?

0: Buraya bir baksana sen. Tuvalete gideceğim. Tuvalet.
1: Bekle. Sabah.
0: Kardeşim. Sıkıştık. Bak gelmezsen buraya yaparım. Bak yapıyorum.
1: Tamam. Bekle. Bekle.

0: Buyurun.
1: Doğan Bey kaç numaralı odada kalıyor?
0: Siz yakını mısınız?
1: Evet.
0: Başınız sağ olsun.
1: Bana basit bir kaza. Hayati tehlikesi yok denmişti.
0: Hastanız kalçasındaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Maalesef penisiline alerjisi varmış. Kendisi belirtmediğinden...
1: Ameliyatı yapan doktorla görüşebilir miyim?
0: Doktor Bey çıktı. Yarın gelirseniz görüşebilirsiniz.

Abi, gelecekler. Sen kaç. Abi vakit yok. Bizim için geri gelirsin.

0: Hepiniz hazır olun. Evet, herkes hazır. Çıkalım.
1: Sizi uyandırdık mı Yavuz Bey?
2: Silah sesleri duyduk. Kötü bir şey yoktur mu?
0: Ava gidiyoruz. Katılmaz mısınız?
2: Bu saatte ne avı?
0: Avların en keyiflisi. İnsan avı.

0: Valideniz hanımefendinin durumu stabil efendim. Solunum güçlüğü çekiyor. Yoğun bakımda ne zaman çıkacağı belli değil.
1: Sağ ol Hüsnü.
0: Kuru temizlemeye vereyim mi kıyafetlerinizi? Kan olmuş.
1: Alın yazısını temizleyen bir şirket var mı Hüsnü Bey?
0: Benim bildiğim yok efendim. Ömer Baba belki bilir. Ona müracaat edin.

0: Abdüley, çocuk gibi davranıyorsun. Ne yani? Göz göre göre ölmene izin mi verecektik?
1: Cahit, yalnız bırak beni.
0: Bırakmam. Aklın başına gelmeden bir saniye seni yalnız bırakmam.
1: Senin aklın başında sana ne faydası var? Acıdan, vicdan azabından ölüyorsun.

0: Abdüley, sen pes edecek adam değilsin.
1: Cahil, ben artık ben değilim. Abdüley abisiyle öldü. Senin gördüğün onun sureti.
0: Tamam kardeşim, şimdilik suretinde yeter.
1: Ya kardeşim, biriniz de benim ne istediğimi düşünün. İstemiyorum yaşamak.
0: Dur lan. Bir dur, delirme. Şu badireleri atlatalım, söz. Sıkacağım kafana.
2: Telaş etmeyin. Narkozun etkisidir. Narkozun etkisiyle insanlar çok çılgınlıklar yapabiliyor.
0: Hüsnü, çıldırtma beni. Konuşacağına bir şeyler yap.

0: İstifa mektubum Vahap. Adliyedeki arkadaşlara selam söyle. Kimseyle vedalaşacak halde değilim. Haklarını helal etsinler.
1: Savcım yapmayın.
0: Eşyalarımı bir kutuya koy, çöpe at.
2: Kızım, o kadar emek verdin.
0: Bir mesleğime mi emek verdim anne? Bari sen kızından taraf ol baba.
3: Ben haktan tarafım.
0: Ben haksızlık mı yapıyorum?
3: Evet. En çok da kendine.
0: Canım sağ olsun Ömer baba. O da şart değil ya.
2: Bey, ne yapacağız?
3: Kızım gücü kalmadı.
2: Arayayım mı?
4: Senin seçilmen beni biraz olsun rahatlattı.
5: Adil Bey, ben sizin projelerinizi uygulamayacağım. Sizin projelerinizin neticesinde Türkiye büyümez. Aksine küçülür.
4: Sencer, devletinin, milletinin potansiyelini küçümsemez, tarihimizi doğru okumayı başarırsan, heyetimizin tarih boyunca gördüğü en unutulmaz aksaçlılardan biri olma imkanın ve kabiliyetin var. Bu potansiyeli boşa harcama.
5: Adil Bey, bunları konuşmanın artık anlamı yok. Heyetten sizin için bir ricada bulundum. Ne yazık ki uygun görmediler.
4: Doğrusunu yapmışlar. Ben heyete inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim.

Burada vasiyetim var. Ben göçtükten sonra tamamlanması gereken şahsi işlerim var. İlgilenirsen gözüm arkada kalmaz. Elbette Adil Bey. Yaptığın hizmetlerin unutulmasına izin vermeyeceğim. Çağır beni götürsünler artık.

0: Efendim, beni çağırmışsınız.
1: Talha, sana önemli bir görev verilecek. Ben bu görevi özellikle KGT'den birinin yapmasını istiyorum.
0: Sizi dinliyorum efendim.
1: Aksaçlı mührünü bıraktı. Heyet yeni Aksaçlı'yı seçti. Yeni Aksaçlı Sencer Bey. Adil Bey'in yaşaması için heyetten ricada bulundu. Ancak bu geleneklerimize aykırı.
0: Efendim, bizi yetiştiren eski Aksaçlı'dır. Bu görev için benim...

0: uygun olduğuma emin misiniz?
1: O yüzden senin yapmanı istiyorum. Bu görevi kabul edersen Adil Bey'i ona yakışan bir şekilde uğurladığımızdan emin olurum.
0: Anlıyorum efendim.
1: Sana Adil Bey'i nerede uğurlayacağını söyleyecekler. Birazdan çıkmak üzere hazır ol.

0: At silahını.
1: Sence rahim. Maskeli haber ver. Aksaçlı'yı öldürecekler.

0: Kim var orada? Öldürmeye mi geldin beni? Sana minnettar olurum. Tek istediğim beni sevdiğimin yanına gömme. Şuraya.
1: Sen sevdiğini kalbinden başka bir yere gömdün mü ki ben gömeyim Leyla?
0: Polat! Aç yüzünü. Benimle oyun oynuyorsunuz. Sen Polat değilsin.

0: Yüzünü aç.
1: Şimdi değil Leyla.
0: Sensin değil mi?
1: Benim.
0: Neden yüzünü göstermiyorsun?
1: Leyla peşimdeler. Sadece yaşadığımı bil. Sessizce görevine dön.
0: Sesin niye böyle?
1: Her şeyi anlatacağım Leyla.

0: Maskeli gelince hemen müdahale etmeyin. Bırak aksaçlıyı görsün. Kurtarmak için içeri girdiğinde kapana kısılacak.
1: Anlaşıldı. Siz yukarı çıkın. Sen dış kapıda bekle. Siz ikiniz diğer çıkışa. Siz de ön tarafta emirlerimi bekleyin.
2: Bak saçlı Silivri'deki mahzende infaz edilecek.

0: Semra annen seni böyle abur cubur yerken görse, bir ton fırça yemiştin Erkan. Hele yediğin ekmeğe ihanet ettiğini görse, kesin kafanı sıkardı.
1: Semra annenin hatır olmasa yaşatır mıydım seni? Yat kalk annene dua et.
0: Yeme bize Erkan. Maskeyle izin verse bir dakika düşünmezdim.

0: Evladım, neyi bekliyorsunuz? Bitirin bu işi bir an önce.
1: Efendim, bizden son bir arzunuz var mı?
0: Niye yetiştirildiğini hiç unutma. KGT'deki diğer arkadaşlarınla da konuş.

Yaklaşmayın! Üstünde bomba var! Gelen var! Dışarıya bakın!

0: Polat abi. Aksaçlı değişti. İnfaz emrini veren yeni Aksaçlı.
1: Taya Sencer hain. Bana güvenmek zorundasın. Aksaçlı'yı kurtarmazsak heyetin sonu gelecek.

0: nerede?
1: Kaçırıldı. Hadi çıkıyoruz buradan.
2: Söylememem lazım. Bırak öldü bilsinler. Nasılsa öldüğünü kabul ettiler. Yüzün niye açmadı ki Polat?

0: Çok şükür. Gergin mi kızım?
1: Bekliyor muydunuz beni?
0: Baban gelir demişti. Benim kızım biraz hava alsın, öfke atına bindiği gibi iner yürür gelir demişti.
1: Elif yok mu?
0: Deli Hüsnü amcasıyla arkadaş oldu garibim. Onunla oynuyor.
1: Ne yapsın? Ben istifamı geri alacağım.
2: Çok sevindim kızım.
0: Polat da sevin. Polat da olsa sevinirdi.
1: Anne Polat yaşıyor.
0: Çıktı karşına değil mi? Dayanamadı tabii. Ben demedim mi bey?
2: Hanım bir dur, ne oldu sana?
1: Bir dakika bir dakika. Siz biliyor muydunuz yaşadığını?
2: Söylemeseydi ameliyata girmeyecektim kızım. Benim inadım yüzünden söyledi. Yoksa bize de...
1: İyi de baba, bana niye söylemediniz?
0: Elif'e bile söyletmedi kızım.
1: O çocuk anne. Çocuğa söylenir mi? Benden nasıl sakladınız? Benim neler çektiğimi görmediniz mi?
2: Haklısın kızım. Ne söylesen haklısın. Ama bizi de anla. Ne söylediyse Polat onu yaptık. İçimize sinmese de.
0: Sana da bize söylememeni tembihlese sen ne yapardın kızım?
1: Ben sana kıyamazdım anne. Ama benim annelerim böyle işte. Bana kıyıyorlar.

0: hayatın gam yükünü bana çektirmeye yemin mi ettiniz?
1: Efendim, ak saçlı seçildiğinize göre mekan değiştirecek miyiz?
2: Şimdilik buradayız. Düşünmemiz gereken daha öncelikli şeyler var. Gel.
3: Efendim, Talha geldi.
2: Gelsin. Çıkmana gerek yok. Senin de burada olmanı istiyorum. Bir pürüz mü çıktı?
4: Maalesef efendim. Maskeli ak saçlıyı kaçırdı.
2: Bir kişi KGT'nin en seçkin adamlarını alt etmeyi başardı, öyle mi?
4: Efendim, Erkan'ı ele geçirmeyi başardık.
2: Sorguya aldınız mı?
4: Sizden emir bekliyoruz.
2: Sorguya bizzat gireceğim. KGT'nin bilinen bütün mekanları kontrol altında tutulacak. Özellikle uzun zamandır kullanılmayan ne kadar yer varsa bakın.

0: şef. Maskeli ak saçlıyı kaçırdı. Acil görüşmemiz lazım.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Oh. Merci canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
10: O fiyata gider.
9: Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Tam macera aramı.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: İçim Şef kremayla sofraları lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
5: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bu çocuk okur.
4: Zehir gibi.
3: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: taze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Maskeli ak saçlıyı kaçırdı.
8: Bir kişi KGT'nin en seçkin adamlarını alt etmeyi başardı, öyle mi?
7: Efendim, Erkan'ı ele geçirmeyi başardık.
8: Sorguya aldınız mı?
7: Sizden emir bekliyoruz.
8: Sorguya bizzat gireceğim. KGT'nin bilinen bütün mekanları kontrol altında tutulacak. Özellikle uzun zamandır kullanılmayan ne kadar yer varsa bakın.

0: senin köpekler sonunda bir iz buldular. Nereden bulursun bu uyuz itleri anlayamıyorum.
1: Peşinde olduğumuz kişi basit biri değil. Sen benden iyi biliyorsun. Gece kaçmayı başardı ama gündüz o bile elimizden kurtulamaz.
2: Beni güvene aldın, tamam. Artık anlat.
3: Efendim, Mete'yi konuşturdum. Hain Sencer. Rauf'a haber verdim ama bizi oyuna getirdiler. Bir hainin heyete başkanlık etmesine izin veremeyiz.
2: Sencer'in bunu yapacağına inanamam. Benden sonra zaten Sencer Aksaçlı olacaktı. Benim yaşım da ortada. Niye böyle bir iş yapsın?
3: Sencer'i ele geçirince sorarsınız.
2: Mete'ye güvenilmez. Onun sözüyle hareket etmen doğru mu?
3: Mete o kadar korkuyordu ki yalan söylemesine imkan yoktu.
2: Sencer hayatta kalmam için heyete baskı yaptı. Hain olsa bunu neden yapsın?
3: Kabul edilmeyeceğini bildiği için. İzlerin örtüğü hepsi o.

0: doktoru en son ne zaman gördün? Bu şekilde devam edersen fazla yaşamazsın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği!

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da doğuştan bedensel engelli Emre Vuralı için arabayı durdurdu. Görüşmek için otobüsten indi. Vural yaşadığı o unutulmaz anları bakın nasıl anlattı.
1: Ben demedi, bir duralım da bir el sallayalım tarzında bir istekte bulundum ama tabii ki o an otobüsün duracağı Cumhurbaşkanımızın aşağı ineceği aklım ucundan bile geçmezdi.
2: Ama Cumhurbaşkanı otobüsü durdurdu, indi ve yanına gitti.
1: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda engelli bir vatandaşını görüp otobüsünü durdurup aşağı inerek halini aklını sorması bu çok kalpten, çok samimi yapılan bir davranıştı.
2: Cumhurbaşkanı bunu doğuştan bedensel engelli Emre Vural için yaptı.
3: Otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?
2: O görüşmede Cumhurbaşkanı Emre Vural'ı gençlik buluşmasına da davet etti.
1: Onun yanında olmak, onunla bir 2-3 saniye bile selamlaşmak gerçekten bana ciddi anlamda enerji katıyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İmralı'ya villa yapılıyor iddialarını yalanladı. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Gelecek seçimlere de ayrı bir parantez açtı.
2: İmralı'ya villa yapılıyor iddialarına cevap verdi. MHP lideri villa yok dedi.
4: Birileri villa yorumu çıkardı.

0: geldi. Villa diye bir şey yok. Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli gelecek seçimlere dair bir parantez açtı. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin 3 ilal benzetmesi de yaptı. MHP lideri 2018 ve 2023 seçimlerini hatırlatıp şimdi geriye 3. hilal kaldı dedi.
2: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelere bakalım şimdi de. Düğünde takılan altın şovu sahte çıktı. Bilirkişi incelemesinde 97 takıdan 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı. Şimdi akıllarda deli sorular tabii. Acaba Karahaydar'ın balya balya dövizlerle çektiği videodaki paralar da sahte mi?
1: Düğünlerinde altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takıldı. Bilirkişi incelemelerinde o 97 takıdan 78'e altın çıkmadı.
3: Abi, içinde kaldı. Yok böyle şey.
1: Fenomen Çağlaöz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlendi. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapıldı.
4: Zaten kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
1: Düğündeki 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.
3: Abi, içinde kaldı.
5: Yok böyle bir şey.
1: Ancak damat Tançalan düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılayınca gözaltına alındı. Verdiği ifadede altınların kuyumcudan emanet alındığını söyledi. Ama Vanlı Karahaydar'ın kiraladık dediği altınlar bir evin odunluğunda bulunmuştu. Hazırlanan MASAK raporunda Tançalan ve Çağlaöz'ün 222 milyon liralık para transferi ortaya çıkınca Çağlaöz tutuklandı.
4: Yoğun bir hafta gerçekten bizi bekliyor.
1: Çağlaöz verdiği ifadede düğünde toplanan milyonların hayal ürünü olduğunu ve eşinin gösteriş için talimat verdiğini anlattı. Ve Çağlaöz'ü doğrular bir gelişme yaşandı. Takılar tek tek incelendi. 97 parçanın yalnızca 19'unun altın olduğu tespit edildi. Tançalan'ın balya balya dövizlerle çektiği videonun ardından paralar gizli bir adreste ele geçirilmişti. Şimdi o paraların da gerçek olup olmadığı merak konusu oldu.
2: Ve Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya bakacağız şimdi de. İlk duruşmaya sayılı günler kala Tuğya'nın eski nişanlısından şok bir açıklama geldi. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de camdan atmıştır dedi.
1: Güllü'nün ölümüne ilişkin görülecek davaya sayılı günler kaldı. Ancak Tuğya'nın eski nişanlısından da çarpıcı açıklamalar geldi.
6: Acımızı yaşatmadılar bize.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
7: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum. Yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
7: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
8: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ve 11 ay sonra iddianame tamamlanmış. Yargılama gününe az bir süre kalmıştı. Ancak Tuğya'nın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.
7: Aslında esnada dans ediyordu. Bir anne de geldiğinde hatta biraz o da beni oynatmak istedi. Ben de bilmediğimi söyledim.
1: Eminoğlu Tuğya'nın kendisini sırtına alıp kaldırdığı görüntülerin bulunduğunu söyleyerek ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir dedi. Ayrıca Eminoğlu ilk duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını da söyledi. Gözler şimdi ilk duruşmanın görüleceği bir Ekim tarihine çevrildi.
2: İstanbul Fatih'teki bir döviz bürosu kanlı hesaplaşmaya sahne oldu. İki kişi hayatını kaybetti. İşte kanlı saldırının şifreleri.
1: Peş peşe tetiğe bastılar, kurşun yağdırdılar. Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada iki kardeş can verdi. Katil zanlıları çatılardan atlayarak böyle kaçtı. Peki ne yaşandı? Kemal Ey'nin dükkanına döviz bozdurmaya gelmişti Adnan ve Kadir Aksoy. Aralarında geçmişten gelen bir anlaşmazlık vardı. İşlem sırasında tartışma çıktı. Çünkü iddiaya göre para sahteydi.
5: Bir diğer iddiaysa kavganın nedeni para bozdurma meselesiydi. 1 milyon 900 bin lira değerindeki sahte doları bozdurmak istemişlerdi.
1: Ve silahlar patladı. Kurşunlar Adnan ve Kadir Aksoy'a isabet etti. İki kardeş hayatını kaybetti. Saldırganlar iş hanının çatısına çıktı. Kaçış rotaları orasıydı. Çatılardan böyle atladılar.

0: serüveni uzun sürmedi. 12 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte dolar inceleniyor. Kumkapı sahilinden de saldırıda kullanılan silahlar çıkarıldı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz ev hapsine çarptırılmıştı. Çağla Boz'la ilgili sevgilisi olan ünlü rapçi Sefo'dan ayrılık açıklaması geldi. Sefo, ayrılığın bu konuyla alakası yok dedi.
2: Şimdi uzaklarda mutluluğun Çağla Boz ev hapsine çarptırılmıştı. Sefo'dan ayrılık açıklaması geldi.
3: Konuda aslında susmak istiyorum.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Hemen o enerjiyi ilk 10 dakikada alırım. Sonra benim hevesim kaçar.
2: Ünlü oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
4: Bunu mahvetmek isteyen hemen mahvetsin.
2: Evinde hassas teraziyle geçirilen Çağla Boz ev hapsine çarptırılmıştı.
4: Valla 2026 çok bereketiyle başladı. Çok neşeli başladı.
2: Ve sevgilisi ünlü rapçi Sefo'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
3: Şu anda da zaten
2: ayrıldıklarını söyledi. Bu konuyla bir alakası yok dedi.
3: Birbirimizi tanıdıktan sonraki kararlarımız. Ama yani konuyla bir alakası yok tabii ki de.
1: Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün başladı. Dev soruşturmada tarlada 6 liraya alınan ürünü kağıt üzerinde 28 liraya çıkararak fahiş fiyat oluşturan, hayatını kaybetmiş kişiler ve haberi olmayan çiftçiler adına milyonlarca liralık hayali makbuz düzenleyen dev tedarikçi şebekesi çökertildi.
0: Tarladan hale, halden pazara ve marketlere. Gıda ürünlerinin fiyatları tüketiciyle buluşuncaya kadar kat be kat artıyor.
5: Önce 25 liraya tarladan kiraz çıkıyor. Ardından hale komisyoncuya teslim ediliyor. Oradan da aracı devreye giriyor. İşte el değiştirdikçe İstanbul'a, büyük şehirlerdeki tüketiciyle buluşuncaya kadar kiraz fiyatları katlandıkça katlanıyor.
0: Gıda baronlarına dur denildi.
6: Hallerde manipülasyon yaptığı tespit edilen 41 firma yöneticisi için düğmeye basıldı. Haklarında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
0: Tarlayla market arasındaki ürünün fiyat yolculuğu arasında uçurum var.
6: Sebze meyve fiyatları tarladan markete gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Bir markette 20 lira olan domatesin kilosu başka bir markette 2 katına çıkabiliyor. İşte hal böyle olunca vatandaşın cebi yanarken üretici de kana alıyor.
0: Ve başka bir örnek. Tedarik çetesi tarlada 6 liraya alınan ürünü kağıt üzerinde 28 liraya çıkararak vatandaşın cebine göz dikti.
6: Yapılan incelemeler sonucu büyük tedarikçi firmaların kirli oyunu bozuldu. Fiyatları yükseğe çekmek için sahte belge düzenlendiği ve bu şekilde arzı düşük göstererek fiyatların manipüle edildiği ortaya çıktı.
0: Sözde gıda firmaları hayatını kaybetmiş kişiler ve haberi olmayan çiftçiler adına milyonlarca lira hayali makbuz düzenledi. İşte bu kirli çark deşifre edildi.
1: Kasapta hazır kıyma dönemi bitti. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Artık kıyma gözünüzün önünde çekilecek. İşte kasap ve marketlerde değişen tüm kurallar.
7: Kıyma hileyi kaldıramıyorum. Biz hazır kıyma kullanmıyoruz.
8: İnsanlar para kazanmak için her yolu deniyorlar.
9: 1 kilo kıyma almak istiyorum.
10: Tabii neydi kullanacaksınız?
9: Dolma yapacağım.
10: Dolmalık dana döş tek çekilmiş orta yağlı.
9: İşte artık müşteri olarak girdiğinizde kasaba istediğiniz etten kıyma çekilecek, yani hazır bulundurulmayacak. Ne istersek kasabımız onu gözümüzün önünde şeffaf bir şekilde
10: vermek zorunda.
7: Biz istediği yemeğe göre kıyma çekeriz. Müşterinin isteğine göre yapılır bizde. Hazırda bulunmaz.
11: İçimizde şüphe kalmadan böyle bir uygulamayı olumlu buluyoruz.
9: Artık kasap reyonlarında hazır önceden çekilmiş kıymayı göremeyeceğiz.
7: Tavuk taşlığı konulabiliyor, böyle yağlar konulabiliyor, kalmış et de olabiliyor. Yani bir önceki günden çekip tekrar, bir daha çekip tekrar böyle kullanabiliyorlar.
8: Etin içine su katıp şişirebiliyorlar.
12: Hasiyetli olan, namuslu, şerefli olan.

0: olan biri bunu yapmaz.
1: Gerek sıhhat açısından gerekse toplumun böyle güveni açısından güzel bir uygulama.
2: Böylelikle kıymadaki maliyeti düşürmeye çalışan fırsatçı kasaplara...
3: Geçit verilmeyecek.
4: Hazır kıyma almasınlar.
5: Sucuk ve döner tütsülenemeyecek. Ayrıca döner 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak sınıflandırıldı. Etiketlerde %100 dana eti ibaresi tarihe karışıyor.
6: Esnaf tüketiciden daha kurnaz, farklı yollar bulur. Denetimlerin sık sık olması lazım.
7: İstanbul'da bir şehir eşkıyası annesini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi parkın ortasında bacaklarından vurdu. Kan donduran anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
8: Çocuğu vurdu.
5: Annemi taciz ediyordu dedi peşine düştü. Parkın ortasında iki bacağından vurdu.
8: Oh!
5: Dehşete düşüren olay Eyüp Sultan'da yaşandı.
8: Çocuğu vurdu. Çocuğu vurdu.
5: 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K'nin Gürkan A'nın annesini takip ettiğini öne sürdü. Görüşmek istediği ikili parkta buluştu. Görüntüdeki bu şüpheli silahına sarıldı. Annesini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin bacağına ateş etti. Vurulan adam yerde acı içindeydi.
8: Çocuğu vurdu. Çocuğu vurdu.
5: Öfkesi geçmemişti. Vurdu adamın başına tekrar geldi. Kafasına değil diğer bacağına sıktı. Dehşete düşüren anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bacaklarından yaralanan Gürkan A hastaneye kaldırıldı. Onu vuran Hasan Hüseyin K'de devriye atan ekipler tarafından yakalandı. Daha önce dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan 4 defa emniyete gelen saldırgan adliyeye sevk edildi.
7: Elazığ'da bir çoban bulduğu kırık televizyondan hava durumu yayını yapacaktı ki bakın o yayını hangi yaramaz sabote etti.
9: Evet sayın çok değerler ve sayın çok kıymetler. Bir gün hava durumunu sunuyoruz.
5: Kırık televizyonun arkasına geçti, muhabirle soyundu. Fenomen çobanın yayınını keçi sabote etti.
9: Bu keçi geldiklerin musallat olmuş bana.
5: Hava durumu sunacaktı ancak bir türlü yayına başlayamadı.
9: Ya ola git hele git biraz ya.
5: Yaramaz keçi çobanın sözünü tamamlamasına dahi izin vermedi.
9: Daha nasılsınız?
5: En sonunda çobanın şapkasını çıkarttı.
9: Ola git. Git buradan sen balansın, nasıl ya? Evet arkadaşlar.
5: Çoban ve keçinin gülümseten mücadelesi an be an kayda geçti.
9: Ben onu hava durmuş sanırım.
7: Elazığ'da Nimet ve A Üykü çifti altınları için katledilmişti. Yaşlı çifti öldürüp evini ateşe veren cani altınlarla İstanbul'a kaçtı ama o altınlar havalimanındaki X-ray cihazına takıldı. Katil zanlısı Razat'ın dikkati sayesinde yakalandı.
10: Kimse var mı? Geldin abi.
11: İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için, pul için can almaya, kıymaya hiç gerek yok.
12: Yaşlı çift öldürülüp evleri ateşe verilmişti.
13: Korkunu çek, korkunu çek.
14: Arkadaşlar tavan çökebilir, dikkat edin.
12: Jasat'ın dikkati cinayeti aydınlattı. Katil zanlısı X-ray cihazına takıldı.
15: Yer Elazığ tarih 8 Eylül. 7 çocuk sahibi Nimet ve A Üykü çifti. Evlerinde çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmişti. Ancak sır ölümün perdesi yapılan otopsiyle aralandı. Çünkü ikisi de göğüs bölgelerinden vurularak öldürülmüş ve olaya yangın susu verilmişti.
12: Nimet Ülkü'ye ait iğne eşyaları da çalınmıştı.
11: İki bileziğe, bir yüzüğe kabolup insanları katledebiliyor. En azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
15: Cinayete yangın susu veren katil zanlısı çaldığı altınlarla birlikte uçağa binip İstanbul'a kaçtı. Altınları da bir kuyumcuda satmaya çalıştı.
12: Ama farkında olmadığı bir şey vardı.
15: Onun peşinde olan Jasat ekipleri titiz bir çalışma yürütüyordu. Havalimanındaki X-ray görüntülerinde çaldığı altınlar tespit edildi ve böylece katil zanlısı yakayı ele verdi.
12: Cani katil kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi kahraman jandarmayı ve Jasat'ı tebrik etti.

0: aracını park edip anahtarla kilitleyip gidenler, bu haberimizden sonra kapıların kilitlenip kilitlenmediğini kapı koluyla kontrol etmek şart olacak. Bakın, Antalya'da çok profesyonel bir soygun gerçekleşti. 3 hırsız sinyal kesiciyle araçların kilitlenmesini engelleyip soygun yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bakın 3 hırsız nasıl boy gösterdi.
1: Sinyal kesiciyle aracın kilitlenmesini engelleyip içindekileri çaldılar. Ancak fazla uzağa kaçamadılar. Cihazla birlikte yakayı ele verdiler. Sürücü aracını park ediyor, anahtarıyla aracını kilitleyip bölgeden ayrılıyor. Ama farkında olmadığı bir şey var. Hırsızların görev dağılımları da vardı. Biri gözcülük yapıyor, diğeri sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelliyor. Bu şüpheli de aracın içinde ne varsa çalıp kaçıyor. Ve polis oto hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Hırsızlar tüm kameralarda boy göstermişti. Onları bulmak zor olmadı. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Üzerlerinden sinyal kesici de çıktı. 3 hırsız tutuklandı.
0: Emekliler Temmuz zammının ardından Ocak zammı için geri sayıma başladı. Enflasyon tahminleri değiştikçe emeklilerin Ocak zammı da değişiyor. İşte masadaki 3 ayrı zam formülü.
1: Enflasyon tahminleri değişiyor. Emeklilerin Ocak ayı zam hesabı şekilleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini %28.4.
2: Bu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak zammı %9,04 olacak. Böylelikle en düşük emekli aylığı 23.552 liradan 25.681 liraya yükselecek.
1: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de %28.
2: Yıl sonu enflasyonu %28 olursa 6 aylık enflasyonun %8,70 olması bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli aylığı ise 25.601 liraya yükselecek.
1: Piyasa beklentisi %29.61 seviyesinde. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerini bekleyen zam oranı %10.07'ye ulaşacak. En düşük emekli aylığı da 25.924 lirayı bulacak.
0: Altında kritik bekleyiş sürüyor. FED faiz kararını yarın açıklayacak. Tabii uluslararası her durumdan etkilenen altın yine dalgalandıkça dalgalandı. İşte altın piyasasındaki son durum.
3: %1,5 artış yaptı bugün. Dalgalı bir kur şeklinde hareket ediyor.
4: Ben de altın alıyordum da. Onayladım. Tamam, buyur şimdi.
5: Aldınız mı altın?
4: Evet, 4 çeyrek aldık.
1: Faiz kararı beklentisi altını dalgalandırdıkça dalgalandırdı.
2: Yatırımcılar gözlerini perşembe gününe çevirdi. FED faiz arttırımı beklentisi %92,4'e ulaştı.
3: %25 bir baz puanla yükseliş bekleniyor faiz oranlarında.
6: Altın yatırımına pek sıcak bakmıyorum açıkçası.
3: Altın hafta başında 6850 idi. Dün 6700'e kadar çekilmişti 24 gram altın. Şu anki fiyata bakacak olursak gene 6800 seviyelerine ulaşmış durumda.
2: FED faiz kararı öncesi piyasalar hareketlendi, altın dalgalı seyrine devam etti. Altın bir gün içerisinde 100 lira fiyat artışı yaptı.
4: Yılbaşından sonra altının süper yükseleceğine inanıyorum. Bunun için maaşımdan artan kısımları her zaman altına yatırım yapıyorum.
1: Faiz kararı petrol fiyatları altını baskılamayı sürdürecek mi?
3: Petrol fiyatlarında 3 basamaklı haneler zikrediliyor. Bu da altın piyasasını baskılamaya gidiyor. Petrolün etkisi altına çok fazla şu an.
7: Şimdi bir çeyrek aldık, giderken diyoruz ki acaba düşer mi?
0: İnternetten alışveriş yapanların dikkatlerini çekelim. İnternetten yapılan alışverişlerde fiziki kart yerine sanal kart kullanmak dolandırıcılığın önüne geçebilir. Sanal kart fiziki karta göre daha güvenli mi? Uzmanı yanıtladı.
5: İnternetten alışveriş yaparken limitli sanal kart kullanmak kredi kartınızı koruyor.
1: İnternet üzerinden alışveriş yapanlar dikkat!
8: İnternetten alışveriş yaparken hangi ödeme yöntemlerini tercih ediyoruz?
9: Kredi kartı, banka kartı kullanıyorum genelde. Bilgilerimizi giriyoruz.
8: Hangi ödeme yöntemini tercih ediyoruz?
10: Kredi kartı.
8: Kart numarasını mı giriyoruz?
10: Kart numarası.
1: Sanal kart kullanmak sanıldığından daha güvenli olabilir.
5: Sanal kart özellikle internet alışverişlerinde kullanabileceğiniz ayrı bir kart numarasıdır. Bankaların mobil uygulamalarındaki kart menüsünden genellikle birkaç adımda oluşturulabilir.
8: Sanal kartın avantajlarından biri ise limitini sizin belirliyor olmanız. Yani tek bir dokunuşla alışveriş yapacağınız tutar kadar limit tanımlayabilirsiniz.
5: Böylece sanal kart bilgilerinin ele geçirilmesi durumunda olası kaybı sınırlamak mümkün olur.
8: Alışveriş yapılan sitenin siber saldırıya uğradığı bir senaryoda sanal kart kullanmak, kredi kartını korumak için de önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Nasıl mı?
5: Çünkü alışveriş sitesine ana kartımızın bilgileri yerine sanal kartın bilgilerini vermiş oluruz.
1: Ancak sanal kart da tek başına güvenlik sağlamıyor.
5: Sahte sitelere bilgi girmemek ve banka bildirimlerini takip etmek de önem taşır. Şüpheli bir işlem görüldüğünde kart internet alışverişine kapatılmaktadır. Atılabilir ve bankayla hemen iletişime geçilmelidir.
0: Usta oyuncu Serhat Kılıç yakın zamanda hayatını kaybetmişti. Yakın dostu Ceren Moray yeni dizisinde Serhat Kılıç'ı andı.
11: Bir mentorum vardı eski iş yerinden, Serhat Kılıç diye. O bana demişti insan biraz geçmişine bakmalı diye.
12: 80'lerin Ergün Plağı.
13: Ya Nazlıcan'ım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem ya.
12: Maraşlı'nın Necati Türeli.
14: Her oğul babasının kurbanıdır.
12: Güler yüzü ve neşesiyle ekranların sevilen yüzüydü Serhat Kılıç.
15: Sonra ne yapacağız şimdi?
12: Hayatını kaybeden usta oyuncuyu yakın arkadaşı Ceren Moray yeni dizisinde andı.
11: Benim bir mentorum vardı eski iş yerinden, Serhat Kılıç diye. O bana demişti insan biraz geçmişine bakmalı diye.
12: Henüz 51 yaşındaydı ama ölüm onu zamansız yakaladı. Serhat Kılıç kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulunmuştu. Kılıç'ın ölümünde en çok sarsılanlardan biri de yakın arkadaşı ve meslektaşı Ceren Moray'dı. Moray yeni dizisi olan Tuzlu Kahve'de yakın arkadaşı Serhat Kılıç'ı andı.
11: Benim bir mentorum vardı eski iş yerinden, Serhat Kılıç diye. O bana demişti insan biraz geçmişine bakmalı diye.
12: O sahne sanal medyada gündem oldu.
0: Gazze'li kızıl saçlı çocuk Amru'yu getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Savaşın ortasında, yıkımın gölgesinde çocukluğunu yaşamaya çalışan küçük Amro'nun kedisiyle kurduğu sevgi dolu bağ görenlerin umutlarını yeşertti.
16: Merhaba arkadaşlar. Günaydın.
17: İsrail'in saldırılarında Gazze adeta enkaz şehrine döndü. Onca yıkımın arasında küçücük bedeni, kocaman kalbiyle kedisiyle oynayan Amro umutları yeniden yeşertti. Amru ailesiyle birlikte çadırda yaşıyor. Çünkü evleri İsrail'in saldırılarında yıkıldı. Çadırların arasında sürdürdüğü hayat yüzündeki gülümsemeye engel olmadı.
16: Merhaba arkadaşlar. Günaydın.
17: Amru o yıkıntıların arasında bir kedi buldu. O kedi ona hem arkadaş hem de yoldaş oldu. Elleriyle besliyor, kucağından hiç indirmiyor. Amru'nun şefkat dolu bu görüntüleri izleyenlerin de yüzünde tebessüm oluşturdu. Gazze'de çocuk olmanın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Adana'dan uslanmaz bir hırsızı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 49 yaşındaki pişkin hırsız, önce düğün takısı, sonra ATM'de paraları çalarken yakayı ele vermişti. Bu sefer markette ortaya çıktı. 6.000 liralık ürün çalarken yakalandı.
1: Önce düğün gezdi, takıları çaldı. Sonra da ATM'de yardım bahanesiyle yaşlıların parasına göz dikti. Yakalanan hırsız tahliye oldu ama bir türlü uslanmadı. Soluğu markette aldı. 49 yaşındaki pişkin hırsız Sinan Eleş daha önce düğün gezmiş, takıları çalmıştı. Yakalanan hırsız tahliye olmuştu. Ardından da soluğu ATM başında almıştı. Maaşını çekmeye çalışan yaşlıların yardım bahanesiyle paralarını çalmıştı. Senaryo yine aynıydı. Önce yakalandı, sonra serbest kaldı. Ama ikinci kez hapse girmek onu yıldırmadı. Soluğu bu defa bir markette aldı. Müşteri gibi girdi markete. Bir süre reyonları dolaştı. Market aracını gıda ve temizlik ürünleriyle doldurdu. Kasadaki yoğunluktan faydalandı. 6000 liralık ürünle ücreti ödemeden marketten çıktı. Ama bir müşteri dikkatliydi. Çalışanlar hırsızı ürünleri otomobile yüklerken yakaladı. Polislere teslim edildi.
0: Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çatıya çıkan bir işçi düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından önce gözaltına alınan, sonra da serbest bırakılan firma sahibinden çarpıcı bir açıklama geldi. Taraflar birbirlerini suçladı.
1: Oyuncunun avukatı yetkili firmayı sorumlu tuttu. Yetkili firma sahibi de oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.
10: Dikkat çeken bir heriftim, şaka bir yana.
1: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'te bulunan evinde tadilat vardı.
10: Daha vicdanlı bir adam oldum, daha merhametli. Kalbimde ve ruhumda bambaşka bir katman açıldı.
1: Temizlik için çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu işçi Bahadur Yangibayev düşerek ağır yaralandı.
10: Bir boşluk buldum, gittim aşçılık eğitimi aldım. Kendi çapımda yemekler yapıyorum.
1: Tatlıtuğ'un avukatı sorumlunun yetkili firma olduğunu açıkladı.
10: Motor merakım var ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Evlendikten sonra biraz tırsmaya başladım.
1: Firma sahibi Atilla A. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10: Çok kazanıyor muyum? Kazanıyorum ama neye göre?
1: Kimseye çatıya çıkması için talimat vermediğini söyledi. Suçu üzerime yıkmaya çalışıyorlar diyerek Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Adıyaman'daki bir camide cami market uygulaması başladı. Bu camide namazını kılan ikramını alıyor. Cami market projesiyle çocukların camiyi sevmesi ve namaza alışması amaçlanıyor.
18: Hocam bize Kur'an öğretiyor, oyun oynatıyor. Hocam bize cami market açmış. Biz geliyoruz, hocam bize ikramlar dağıtıyor.
12: Proje adı cami market. Namazını kılan ikramını alıyor. Amaç çocukların cami sevgisini arttırmak.
19: Cami market projemizin amacı sadece çocuklara ikramda bulunmak değil, onların gönüllerinde camiye bir yer açmak.
12: Bilal Abeşi Camii'nde cami market projesi başlatıldı. Cami içinde raflar oluşturuldu. O raflara çocuklar için çeşitli yiyecek ve ikramlıklar yerleştirildi. Namaza katılan çocuklar her namazın ardından bu ikramlıklardan faydalanabiliyor.
19: Çocuklar camiye geldiklerinde ikramlarını alacaklar. Namazın sadece bir sorumluluk olarak değil, camide güzel vakit geçirmek, güzel hatıralar biriktirerek bu şekilde onların gönüllerine bu şekilde nakşetmek istiyoruz.
12: Uygulamayla çocukların camiye ilgisinin arttırılması hedefleniyor. Düzenlenen etkinlikler ilgi görüyor.
19: Gönlü camiye bağlı olan genç neslimizi inşa edecektir ve geleceğimizi güzelleştirecektir.
0: Kira anlaşmazlığı yüzünden evsiz kaldılar, eşyalarıyla bir otoparka sığındılar. Kastamonu İnebolu'da yürekleri burkan aile dramı devletin ve bir hayırseverin devreye girmesiyle mutlu sonla bitti.
20: Annemin hapları da kayıp. Nereye koyduğumuzu bulamıyoruz. Tansiyon yükseldi. Şimdi ambulans çağıracağım. Ambulans gelecek.
1: Ev sahibiyle anlaşamadı.
20: Gidecek herhangi bir yerim yok.
1: Eşyalarını otoparka taşıdı.
20: Mağdurum.
1: 48 yaşındaki İsmail Danaoğlu İstanbul'da yaşıyordu. Memleketi Kastamonu'ya döndü.
20: İstanbul'dan memleketime geldim. Memleketimde rezil kapazlı oldum.
1: Burada ev sahibiyle anlaşamadı. Eşyalarını otoparka taşıdı.
20: Kiralarımı ödeyemediğim için ev sahibiyle tartışmamızla ben mecbur kaldım eşyamı boşaltmaya.
1: 79 yaşındaki annesi ve 16 yaşındaki kızıyla mağdur oldu.
20: 79 yaşında annem var. Sizin anlayacağınız yardım talebinde bulunuyorum.
1: Kaymakamlık ve bir yardımsever devreye girdi. Aile yeni evlerine yerleştirildi.
0: Antalya'da 5 yıl önce denizde başlayan ilginç dostluk görenlerin yüzünü gülümsetiyor. İşte deniz kaplumbağası Mahmut ve dalgıç Sercan'ın yürek ısıtan dostluğu.
6: Bazen ben daha suya girmeden sarı kanoyu görüp geliyor.
12: Görür görmez yanına geliyor.
21: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey çok güzel tokat atıyor bu arada. Gerçekten.
12: Deniz kaplumbağası Mahmut'la dalgıç Sercan Demirkaya'nın dostluğu görenleri gülümsetiyor.
21: Her suyun altına indiğimde ya başımı okşar, ya ne bileyim tam gelir yanağıma tokat atar.
12: Dostlukları 5 yıl önce başladı.
21: 5 sene ya çok yani çok fazla şey yaşadık. Hani iyisiyle kötüsüyle.
12: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu.
21: Sosyal medyadan falan videoları görünce çok mesela artık evlenin, artık hani bir araya gelin de biz de kurtulalım. Ya da artık öpsün seni de biz de rahatlayalım seninle diye.
12: Şimdi ise ayrılık zamanı. Mahmut sıcak sulara doğru yola çıkacak.
21: İşte Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak ki gittiğini zaten ertesi gün hemen anlıyorsun. Güle güle gitsin, güle güle gelsin.
0: Şanlıurfa'da alacak kavgası kanlı bitti. Sokak ortasında döner bıçaklarının havada uçuştuğu kavgada aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi birbirine girdi.
22: Alacak verecek dediler, döner bıçağı çektiler.
23: Şeyinden çıkardı arkasından, satır değdiri. Hani döner tutuyorlar ya o.
22: Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Sözler bir anda yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavgaya kadınlar da karıştı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Taraflardan biri belinden döner bıçağını çıkardı, karşı tarafa saldırdı.
23: Şeyinden çıkardı arkasından, satır değdiri. Hani döner tutuyorlar ya o.
22: O anlar çevre binada oturanlar tarafından an be an kaydedildi. Ekipler olaya müdahale etti, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Artvin'deki boğa güreşlerinde rakibinden kaçan yaklaşık 600 kiloluk boğa çevikliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.
22: 600 kiloluk boğa arenadan kaçmak için olimpiyat sporcusuna dönüştü. 1,5 metrelik demir kapıyı tek hamlede aştı. 70 santimlik boşluktan atladı. Artvin'de Kültür ve Sanat Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Arenaya çıkan iki boğa ilk anda güreşmekte istekli değildi. Sonra siyah boğa rakibine yandan bir boynuz darbesi vurdu. Turuncu boğa bir anda geri çekildi ve kaçış başladı. Arenanın çıkışına koştu. Önündeki demir kapıyı açtı. Ardından o dar boşluktan atladı. Dev gövdesine rağmen sergilediği çeviklik arenadakileri şaşkına çevirdi. Kapının diğer tarafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
0: Osmaniye'deki bir klip çekiminde korku dolu anlar yaşandı. Şarkıcı klipte kullanılan atın altında kalmaktan son anda bakın nasıl kurtuldu.
12: At bir anda üzerine geldi. Ezilmekten son anda kurtuldu.
24: Ben de o an bir refleksten sağ tarafa kendimi attım.
12: Görüntüler Osmaniye'deki bir klip çekiminde kayda geçti.
24: Bu da klip yayınlanmadan olay oldu. Bu da ayrıca hoşuma gitti.
12: Güvenlik görevlisi Yaşar Öksüz yıllardır düğünlerde sahne alıyor.
24: Yaklaşık 20 senedir yapıyorum bu işi. Sera gecelerinde, düğünlerde yapıyoruz bu işi.
12: Sonunda başarısını bir kliple taçlandırmaya karar verdi. Ama bu at ona ilk klip çekiminde büyük korku yaşattı.
24: O esnada bizi çekerken kamera çubuğunu değnek zannetti at. O da ürkünce benim üzerime geldi.
12: O anlar izlenme rekorları kırdı.
24: Bir anda ünlendik, şöhrete kavuştuk yani.
25: Güllerin uykusunda solan ben olaydım.
0: Şarkıcı Nef çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Şarkıcı Nef'den sevindiren bir haber geldi. Nef normal odaya alınması için gün sayıyor.
26: Şu gönlüm hiç kimseyi böyle sevmedi.
27: Çoklu
17: organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmiş, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Şarkıcı Nev'den sevindiren haber geldi.
2: 2001 diyorsun ya, 2000 yıllar geçti, 20 yıl geçiyor. Meslek hayatlarımız, hikayelerimiz, aslında biz birlikte büyüdük.
17: Şarkıcı Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, Zor şarkısıyla ününe ün katmıştı.
25: Zor, zor bir daha tane güvenmek.
17: Meslek hayatında 20 yılı deviren Nev apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu.
2: Sadece şunu istemedim. İnsanların gözüne sokmak istemedim bunu.
17: Ünlü şarkıcı entübe edildi. 13 gündür yoğun bakımdaydı.
2: Dedim ki hayatımı kiralamak istemiyorum.
17: Hayranları, sevenleri ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Haftalar sonra sevindiren haber geldi. Şarkıcının menajeri İlker Ercan solunum cihazından ayrıldığını ve iyileşmeye başladığını duyurdu.
25: Ben gibi yerim misin?
17: 57 yaşındaki ünlü şarkıcı normal odaya alınması için gün sayıyor.
25: Bana düşen kabullenmek, zor da olsa dönüp gitmek.
0: Otomobilde vites tercihi değişti. Manuel vites giderek tarihe karışıyor. Son verilere göre tercihini otomatikten yana kullananların oranı %97'ye ulaştı.
3: Otomatik olur. Trafikte kullanım daha rahat olur.
12: Otomobilde vites tercihi değişti. Manuel vites artık ikinci planda.
4: Trafikte geçen zaman arttıkça sürücülerin vites tercihleri de değişiyor. Özellikle yoğun şehir trafiğinde debriyaj ve vitesle uğraşmak istemeyenlerin tercihi otomatik vitesli araçlardan yana.
12: Son verilerde değişimi açıkça ortaya koydu. Ağustos ayında satılan otomobillerin yalnızca %3'ü manuel vites, %97'si ise otomatik vites olarak kayıtlara geçti.
7: Daha rahat, trafik daha yoğun. Yani ayağımız yoruluyor.
4: Aracınızda manuel mi yoksa otomatik vites mi? Sizin tercihiniz hangisi?
7: Araba olsun da ne olursa olsun.
3: Otomatik olur.
4: Eskiden otomatik vites denince akla arıza bir yüksek masraf geliyordu. Şimdi ise tablo tamamen değişti. Teknolojinin gelişmesiyle sürücülerin tercihi de otomatik vitese kaydı.
12: Peki araçlarda neden otomatik vites tercih ediliyor?
7: Lamba var mesela hemen yakın mesafede. Durgah daha kolay oluyor.
3: Daha konforlu olduğu için.
0: Komşularını rahatsız eden kiracılardansanız bu haberimiz sizi ilgilendiriyor. Huzuru bozan kiracıya tahliye yolu gözüktü. Bakın komşusunu rahatsız eden kiracıların başına neler gelebilir.
12: Komşularını tehdit etti, apartmanda huzur bırakmadı. Yargıtay'dan kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar geldi.
8: Güzel. Yani ev sahiplerinin lehine bir karar bu. Artık kira zam dönemi geldiği zaman tepe tepe kullanırlar bu durumu.
9: Artık bazı durumlarda kiracıya önce ihtar çekilmesi gerekmeyecek. Doğrudan tahliye davası açılabilecek.
26: İyi bir şey, güzel bir şey olmuş. İsabetli bir karar.
9: Yargıtay komşulara yönelik tehdit ve ağır rahatsızlık veren davranışları açık, fena kullanım saydı.
27: Kiracının davranışlarının çekilmez hale gelmesinin somut delillerle ortaya konması gerekir.
26: Ben mesela kiracının birisiyle kavga gürültü yaptık. Öyle ayrıldık. Hala da düşman gibiyiz. İyi kavga yaptık çünkü.
12: Yani kiracı çevresindekilerin huzurunu ciddi şekilde bozuyorsa ev sahibi 30 günlük ihtar süresini beklemek zorunda kalmadan mahkemeye gidebilecek.
27: Kiracının davranışı ev sahibi ya da komşular bakımından çekilmez hale gelmişse ve şartlar oluşmuşsa hukukun bu 30 günlük süreyi aramadığı istisnai durumlar olabilir.
9: Karar özellikle apartman ve site yaşamında etkili olacak. Komşularını tehdit eden, huzursuzluk çıkaran ve yaşamı çekilmez hale getiren kiracı için tahliye süreci böylece hızlanacak.
28: Çok güzel, çok sevindim. Yani problematik insanlara yapılabilecek bence en güzel, en caydırıcı.
0: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Şimdi yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz ekranlarınıza.
22: Yaya geçidiydi. Geçiş hakkı vatandaşlarındı. Duyarlı bir sürücü de aracını durdurdu, yayalara yol verdi. Ama arkadan gelen motosikletli iki kişi karşıdan karşıya geçen yayalara dehşet yaşattı. Yayaların arasına işte böyle daldı. Arkalarına bakmadan kaçtılar. Virajı alamadı. Önce hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. İstinat duvarına çarparak durabildi. Şoför yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Sağ şeritten hızla ilerliyordu. Kırmızı ışık yandığını son anda fark etti. Ani fren yaptı ama işte böyle devrildi. Çevredekiler yardıma koştu, hastaneye kaldırıldı. Otomobil hızla geldi. Önce bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savruldu. Ardından da park halindeki iki araca çarptı. Refüje çıkarak durabildi.
0: Sonbahar bir geldi pir geldi. Sıcaklık 7 derece birden düştü. Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı verildi. Şemsiyesiz dışarı çıkan pişman olur.
5: Şemsiye almayı unuttuk mu?
10: Unuttum.
5: Eyvah, çok da mı ya?
10: Evet.
5: Ne yapacağım?
10: Kış geldi artık.
5: Şemsiyesiz dışarıya çıkanlar yandı. İstanbul'da sağanak yağış başladı.
11: Unuttum ben. Çok ıslandım valla. Çok kötü oldu.
13: Hava çok kötü maalesef.
5: Sonbahar bir geldi pir geldi. Sıcaklık 7 derece birden düştü. Üstüne bir de yağmur başladı. Dışarıya ceketsiz şemsiyesiz çıkılmaz oldu. Şemsiyeleri almışım.
10: Evet, yağmurlu bugün İstanbul.
5: Nasıl hava bugün?
10: Güzel, çok soğuk değil, çok da sıcak değil.
5: Biraz da yağmur var.
10: Evet, nostaljik bir hava.
5: İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaşayanların elinden 3 gün boyunca şemsiye düşmeyecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü sağanak yağış hakim olacak.
22: Gece yarısı soğuk hava dalgası giriş yapıyor. Özellikle Marmara ve Ege'de kapıda.
5: Allah'tan ceketi almışız yanımızda.
11: Annem al dedi. Ben de aldım, almayacaktım. Yoksa iyi ki almışım.
0: Efendim, şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz
15: seninle. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
16: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
18: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
19: Bayer'den.
29: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
30: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
31: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira 90 kuruşa.
32: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
33: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 900 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
34: Motor komple gitmiş.
35: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
36: Bol bol
1: taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri, yıkar, geçer.
1: Damla? Bence çok
2: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Gezi Bey çocuğuyla.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

Ben Diol büyük indirim günlerinde seçili Asus, Dyson, Roborock, Xiaomi ürünlerinde 5000 TL'ye varan kupon fırsatı. Hadi uygulamaya. Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Oy şefim.
13: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Yengeme de verin.
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
15: Trendyol büyük indirim günlerinde Yataş, Tefal, Ar Yıldız ve Paşabahçe ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
16: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
5: Beyaz Ana Haber devam ediyor. İsrail'in akademideki baskı ve sansürü, akademide Siyonist baskı raporuyla ortaya kondu. TÜGVA Genel Merkez'de düzenlenen toplantıda raporun detayları paylaşıldı. İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.
6: Bir akademisyen yazısında İsrail'in bu işgal ve yerleşimci politikasını uluslararası hukuk bağlamında değerlendirdiğinde üniversitede işine son veriliyor.
7: Siyonizm baskısı akademiye kadar uzandı. Zulüm akademide Siyonist baskı raporuyla gözler önüne serildi.
6: Özellikle bu raporumuz akademide Siyonist baskının yol açtığı ve ortaya çıkardığı durumu özetleyen ve bu fotoğrafını çekip ortaya koyan bir rapor.
7: İsrail'in Gazze'deki işgalinin ardından Filistin'e destek olan akademisyenler türlü ayrıştırmaya ve zorbalığa maruz bırakıldı.
8: Bilimsel söylemlerin İsrail'in Siyonizm menfaatleri çerçevesinde şekillendirildiği ve bunun aksine söylem geliştirenlerin baskılandığına dair örtük bir gerçeklik vardı.
7: İşte o örtük gerçeklik TÜGVA Genel Merkez'de sunulan akademide Siyonist baskı raporuyla ortaya kondu.
6: İnsanların işine son vermekten, itibar suikastlerinden çok geniş bir baskı yöntemi ve zulmünü uyguladığını görüyoruz.
7: Program kapsamında TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Özcoşar konuşma yaptı.
8: Akademik kurumlarda, üniversitelerin amfilerinde, araştırma merkezlerinde ve karar alma mekanizmalarında ne tür baskıların uygulandığını ortaya koymaya yönelik bir rapor.
7: Siyonizmin akademideki baskısı her yıl bu raporla yenilenerek kanıtlanmaya devam edecek.
8: Bundan sonraki yıllarda devam edecek.
5: Sıfır Atık Vakfı ile Vakıf Bank arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansmanla güçlendirilmesi hedefleniyor.
9: Sıfır atık meselesi yalnızca bir çevre politikası değildir.
7: Sıfır Atık ve Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansmanla güçlendirilmesi hedefleniyor.
10: Sıfır atık vizyonunun ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.
7: İşbirliği kapsamında sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansman paketi hayata geçirildi. Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar lira finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.
5: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
11: Ziraat Bankası sunar.
5: 16 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,65 TL, euro 56,16 TL, altın 6804 TL, borsa ise günü 13.122 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
11: Ziraat Bankası sundu.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

0: Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler. Kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.
0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşına da bir şeye ihtiyacı...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. 250 bin dolar kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz sürebilir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Ha tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Faye ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da... tam 3 yıl sonra

0: 87 gün sonra Adeline, San Francisco'daki Old St. Mary Katedrali'nde Clarence James Prescott'la evlendi.
1: Güzel, çok iyi.
0: 3 yıl sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeye 5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Baum'un zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Adeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Adeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, aa, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsun.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Aa, yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Adeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuz yazıyor.
3: Doğru.
5: Yani bu durumda

0: 45 yaşında olmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
1: Seve seve memur bey, yarın sabah uygun mu?
0: Tabii.
2: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı. Orada durumunu araştırmak için her fırsattan faydalandı. Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
3: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Aa, üzgünüm. Beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım. Beni çalıştığım yerde rahatsız etmeye nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

0: Biri seninle iletişime geçerse onları Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım. Beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yılda sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
3: Aslında
1: aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nophill Grand Hotel'e benim için bir araba
1: yollayacak.
3: Bak sen. Orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere. Asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

Aç mısın? Hayır mı? Bu gece benimle dışarı çıkmak istiyorsun, değil mi? Üzgünüm, bu gece kızlar gecesi.

0: olmadı deme.
1: İki elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.
2: Alkışlayan sendin değil mi?
0: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
0: Bir tek ikimiz kaldı.
2: Bir kadeh içki al.
0: Söyle bakalım neler kaçırdım?
2: Çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
0: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
0: Bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
0: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
0: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
0: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Del Davenport.
0: Değil, bir ressam.
2: Gerçekten
0: evet,
2: mi?
0: Evet, ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz, biz tanışıyor muyduk?
0: Hayır hayır, sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
0: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.
2: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
3: Tabii.
2: İyi seneler.
3: İyi seneler.
2: Teşekkür ederim.
4: Merhaba. Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun?
5: Hatırlıyorum.
2: Çok sevindim.
5: Çok şıksın.
2: Unutmak nemiz. Sanırım o geri sayım yapmalıyım. Teşekkür ederim.
5: Çok güzel bence.
4: Çok şükür. Sana da bir bu güzellerin bizim için anlam olduğunu düşünüyorum.
5: Yemekleri biliyor musun?
4: Bu gece seni buraya getirmek istedim.
5: Bir çocuğumuz olduğunda da kutlamaya
4: geliyoruz. Hayır, başka bir yerde yapabiliriz. Burası bizim özel yerimiz çünkü. Sadece ikimiz özel.
5: Anlıyorsun değil
6: mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0: merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
5: Güzel görünmüyor.
7: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
0: Sadece bir kez Bing Cosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler.

0: için çok yaşlıyım. Hayır.
1: Ah, bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
0: Bence öğretmeyecek.
1: Biliyor musun, riskli bir hamleydi.
0: Neymiş o?
1: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
0: Riski severim.
1: Ben Elis. Seninle tanışmak bir zevk.
0: Elis adası gibi mi?
1: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
0: Ben Jenny.
1: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm, de ki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti, de ki yaşlanıyorum ama Jenny beni öptü.
0: Bunu kim yazmış?
1: Ya şey, romantiklerden biri
0: olmalı. Ben sanırım emin değilsin.
1: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
0: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
1: Peki nereye gidiyorsun?
0: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere, evime. Ya sen?
1: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
0: Bu riskli bir hareketti.
1: Neden?
0: Flörtünü yukarıda bıraktın, umarım buna değmiştir.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Yapma ama, mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
1: Hayır, adım Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
2: Hanımefendi, taksi
0: evet,
2: ister
0: lütfen,
2: misiniz?
0: Evet lütfen, teşekkür ederim.
2: Taksi!
0: İyi geceler.
1: Seninle bekleyeceğim.
0: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
1: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
0: Tamam, teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
1: Bekle.
0: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
1: Sana nasıl ulaşırım?
0: İyi seneler Elis. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat'ın 3. haftasında. Hmm,
0: tam planladığın
1: gibi.
0: Tabii
1: ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
0: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
1: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
0: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
1: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
0: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
1: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun.

0: Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
1: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
0: Ya geç kalırsam?
1: Hayır, hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
2: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
0: Neden bahsediyorsunuz?
2: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye 50 bin dolar değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
0: Hangi kitaplarmış?
2: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
3: Merhaba.
0: Hayır.
3: Ben Elis.
2: Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
3: Kitapları kargoya verdim ama eminim yakında elinize ulaşırlar.
2: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
3: tabii
2: isteriz.
3: Tabii ki. Bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
0: Ne yapıyorsun burada?
3: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
0: Annie James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindiba şarabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
3: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
0: Asansörde bundan bahsedebilirdin.
3: Daha yüksek bir binada tanışmış olsaydık bunu konuşmaya vaktimiz olabilirdi. Seni bilmem ama ben biraz bağış yapmaya hazırım.
0: Harika. Ben burada olacağım.
3: Olmaz. Hayır, kütüphane adına kitapları senin kabul etmeni istiyorum.
0: Hayır, bunu yapamam.
3: Evet, yapabilirsin.
0: Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum.
3: Merak etme, harika görünüyorsun.
0: Mesele bu değil. İnsanların fotoğrafımı çekmesinden hoşlanmıyorum.
3: Sen bilirsin. Eğer alan kişi sen olmazsan kitapları bağışlamayacağım.
0: Böyle bir şey yapmazsın.
3: Yaparım. Kitapları yakarım bile.
0: Ben sadece fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum.
3: Pekala, tamam. Başka bir seçenek sunuyorum. Yarın seni dışarı çıkarmama izin ver.
0: Pekala. Bu mümkün değil.
3: Pekala, tamam. Kitapları topluyorum o zaman. Sorun değil.
0: Nereye?
3: Hiç gitmediğin bir yere.
0: Bu şehirde ise bu pek olası değil.
3: Bana bir şans ver.
4: İşiniz bitince çizmelerinizi ön tarafta bırakabilirsiniz. Ben hemen dışarıda
3: tamam.
4: Olacağım.
3: Teşekkürler Tom.
4: Pekala.
0: Pekala. Pes ediyorum.
3: Altına hücum döneminin ilk yılında 60 bin kişi San Francisco'ya gemiyle geldi. Ve bunlardan çoğu gemilerini geride bırakarak doğruca tepelere tırmandı. Böylece sahilde yüzlerce gemi kaldı. San Francisco şehir merkezi bunların üzerinde kuruldu.
0: Bunu bilmiyordum.
3: Şimdi şehir görevlileri kablo yerleştirmek için kazı yaparken bunu buldu.
0: Aman tanrım.
3: Çok ilginç, öyle değil mi?
0: Bu şey mi?
3: Evet, bu bir gemi.
0: Vay canına. Bu inanılmaz.
3: Tabii kazıyı hemen durdurduk çünkü halkın bunu görebilmesini istedik.
0: Biz derken?
3: Biz derken San Francisco Tarih Koruma Derneği.
0: Tahmin edeyim, kurulda sen de varsın.
3: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
0: Peki servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
3: Şans. Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama oda arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
0: Yani

0: Leyin para vermek.
1: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sence?
0: Benim bir köpeğim var.
1: Tamam.
0: Ben dönsem iyi olacak.
1: Ama öğle yemeği yiyecektik.
0: Geç oldu Elis. Sadece bir saat molam var.
1: Tamam. En azından dönüşte eşlik etmeme izin ver.
0: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
1: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen, gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen, uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
0: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
1: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
0: Evet, muhtemelen.
1: Beyzbol sever misin?
0: Evet, severim.
1: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadında Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
0: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
1: Ne? Evet. O Ted Williams. Her neyse. Ted Henry'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona Sox takımında oynamak istiyor.
0: Gerçek bir at mı?
1: Gerçek bir at. Ted demiş ki tamam ne yapabilirsin? Hatta aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sopa almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
0: Elektrikli süpürge gibiymiş.
1: Evet sonra Ted vay canına top fırlatabilir misin demiş. Hatta ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim Virat'ın top fırlattığını görmüş ki? Evet, bayanlar ve baylar.
0: Hayır.
1: Bu kadını fethettim.
0: Lütfen, yapma. Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu bir iltifat değildi.
1: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde. 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
0: Peki.
2: Günaydın Bayan Larson. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
2: Nedenini sorabilir miyim?
0: Bir süre seyahat edeceğim.
2: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Halloweed fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F, L, A.
1: Y, Ş, I, R. Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakman gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah, işte böyle. Evet.

0: Merhaba. Elis. Bölmüyorum değil mi?
1: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
0: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
1: Hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Palton alabilir miyim?
0: Tamam. Aa, evin biraz
1: tamamlanmamış gibi mi?
0: Evet. Öyle gibi. Bu estetik bir tercihim oluyor.
1: Hayır. Sıva ve boya yapmam, tesisatı yerleştirmem falan lazım ama hepsini kendim yapıyorum. İşte o yüzden biraz zaman alacak.
0: Aa, Elis, sanırım yemeğin yanıyor.
1: Geçsene. Rahatına bak. Otur, rahatla.
0: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
1: Dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
0: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà.
1: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığını söyle.
0: Aa, ben bunu gerçekten de çok beğendim.
1: Evet. Yumul bakalım.
0: Tamam.
1: Nasıl?
0: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
1: Caz sevmez misin?
0: Caz severim ama bu başka bir şey.
1: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New England'lı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'dan yine emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
0: Ne bakımdan olağan dışı?
1: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
0: Geçti mi?
1: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
0: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Hayır, teşekkür ederim lütfen.
1: Hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è contento mai.
0: Yıllar, aşıklar, içki kadehleri.
1: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
0: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
1: Teşekkürler. Kitap okuyuşunu seviyorum.
0: Ne?
1: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
0: Ne kadar zaman seyrettin?
1: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
0: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Tabii ki.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
1: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
0: Böylesi daha iyi.
1: Hayır. Değil.

0: Sonsuza kadar tutabileceğin ve hiç bırakmayacağın bir şey söyle.
1: Bırak gitsin.

0: Merhaba. Günaydın. Kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın, değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta, comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle, bekle, bekle. Un momento, por favor. Bana bir saniye ver, olur mu? Lütfen Portekizce iş halletmeye çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur ormanı fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5 mil acres, tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 hanımefendi. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Reis. Reis.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?
2: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
2: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
2: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi ama... nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim, onu uyutmam gerekti.
0: Aa, hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duyguları hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum. Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birini

0: olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum. Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
0: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
1: Çok kez.
0: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
1: Biriyle tanıştım.
0: Ne?
1: Yılbaşı gecesi asansörüme atladı ve...
0: Neden anlatmadın?
1: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
0: Ona üzgün olduğunu söyle, bir hata yaptığını söyle.
1: Yapamam ki, gidiyorum.
0: Oregon'a gidiyorsun, Timbuktu'ya değil. Hadi ama, bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: faturanda.
1: Türkcell faturanda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Versi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyata gelir. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ay. Kim tutar seni?
2: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç but ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: 9 kere 6,
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bucu bucu kokur.
7: Zehir gibi.
6: Aksesli olalım,

0: Yaşa. Akses 25 yaşında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Bebelak kardeş payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
6: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Rio domates 19 lira 90 kuruş, kapya biber 39 lira 90 kuruş.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
9: İndirimiydi. Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
10: Evden çıkmaya çekinir olduk.
11: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
12: Hadi, hadi gelsenize.
13: Beni bırak.
14: Dede, hadi gel.
13: Yok, sen git. Ben can petliyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
3: Risk alma, can pet al.
8: Risk almayın, can pet alın.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Merhaba.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
4: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
3: Fazlasıyla üzgün.
4: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
3: Jennifer Larson.
4: Tamam.
3: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
4: Tamam.
3: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
4: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyorum. Oh, demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
3: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
1: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
0: Sinema salonu mu?
1: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası herkesle birlikte olurmuş. Herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse. Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
0: Tabii.
1: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
0: Evet.
2: Ne yapıyorsun?
1: Gel hadi.

0: Şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Alice.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman tanrım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım, tanrım. Tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap, durup şu kadını al.
0: Bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi, merhaba.
2: Çek gel şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet, seni görmek de güzel. Kiki, bu Jenny. Jenny, bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüsün geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Demek yeni kızım bu, öyle mi? Yattınız mı?
0: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
3: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
4: Elis ne dediyse anlattım. Teşekkür.
3: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
4: Belki de kitapları seviyordur. Ve

0: Sessizliği.
1: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
0: Ya eminim öyledir.
1: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
0: Sen masayı toparla. Geldiler.
1: Tamam tamam.
0: Nasıl görünüyorum?
1: Çok güzel.
0: İşte buradasınız.
2: Merhaba anne.
0: Canım harika görünüyorsun tatlım.
2: Bak yolda kimi aldık.
3: Merhaba.
0: Merhaba bebeğim.
2: Evet bu da Jenny.
3: Merhaba.
0: Çok memnun oldum.
3: Memnun oldum.
0: Yolda çok yorulmuş olmalısınız. Aa,
3: hayır çok bir şey değildi.
2: 18 dakikada falan geldik anne.
0: O hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
2: Ben değildim ki Jenny'di. Ah, yemin ederim 9 Jenny olduğunu zannediyor.
0: Ben paltonuzu...
3: Tamam.
1: Neredeydin? Nerede yaşadığımızı unuttun mu?
3: Hayır.
2: Bu babam William. Babam bu da...
1: Adeline.
3: Şey aslında adım Jenny.
4: Baba, iyi misin?
1: Affedersin, sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
3: O benim annem.
1: Şaka yapıyorsun, gerçekten mi?
3: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
3: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
2: İnanılmaz ne tesadüf.
1: Vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
3: Kendimi bildim bileli.
1: Ay canına, biz çok yakındık.
0: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
1: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
0: Hayır, hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
1: O nasıl?
0: Evet.
1: Neler yapıyor?
3: O vefat etti. 6 yıl önce.
1: Hayır, gerçekten mi? Vay canına. Çok üzüldüm. Sıra dışı bir kadındı o.
2: Evet. Bu aileden gelen bir özellik.
1: Ay canına. Gelin hadi. Bir şey yemek veya içmek
0: evet,
1: ister misin?
0: Evet. Cheesecake yapmıştım.
2: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsuru yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
4: Ben de.
0: Gerçekten mi? Tamam. Seni arkadaki yatak odasına alalım.
2: Arkadasın.
1: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
4: Baba.
1: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.
1: Özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
0: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
0: Hazırım. Sen hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Tamam, şimdi debriyajı bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey.
1: Biliyorsun. Bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: Merhaba. İyi uyudun mu?
4: Evet.
3: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim. Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
4: Sorun değil baba.
3: Merhaba.
5: Ne zaman iyi yattın sen?
3: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
5: Merhaba bebeğim. Jenny nerede?
4: Birazdan aşağı iner. Bütün gece döndü durdu.
5: Aa, bize nasıl tanıştığınızı anlatmadın.
2: Aa, yılbaşı gecesinde asansörde tanıştık.
3: Kahve ister misin?
2: Hayır, teşekkür ederim.
4: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydim. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
3: Al bebeğim, annesi de öyleydi.
5: Annesiyle nasıl tanıştın?
3: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
5: Annen İngiliz miydi?
2: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
3: Kaç dil konuşuyordu, 4 mü?
2: Sanırım.
4: Vay.
3: Vay canına.
4: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
3: Gerçekten mi?
5: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık. Tıp fakültesinin 2. sınıfındaydım. Yani 26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Adeline'a bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama, hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi, çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece annesine çok benziyor. Ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: de bu
0: mi?
1: Hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne evet. demek? 40 yıl bebeğim. Yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Ha?
1: Evet. Ha? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak,

0: geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi gelin.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annem çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Aa, hayır hayır.
0: 47 senedir oyunu babam kazanıyor.
2: Eğitimin için harcadığım onca paradan sonra daha sıkı bir rakip olmalıydın.
3: Daha önce bu oyunu oynadın.
1: Hayır, oynamadım.
2: Kiki, hadi gel.
4: Buna mecbur muyum?
2: Evet. Amaç bu küçük takozları toplamak, tamam mı?
0: Çutalarım.
4: Onlar peynir.
2: Takoz. Çemberi tamamlayıp oyunu kazanıyorsun, tamam mı?
4: Çoğunlukla aptalca şeylerle ilgili sorular var.
2: Oyunun ismi bu yüzden ıvır zıvır.
3: Mesela burada bir örnek var. 22 Haziran 1938'de bu Amerikalı boksör Max Schmeling'i ilk roundda yenerek ağır siklet şampiyonluğunu sürdürdü.
1: Aa, gerçekten de zor bir soru.
0: Evet.
3: Ne düşünüyorsun?
1: Sonny Liston mı?
4: Hadi bakalım.
3: İyi tahmindi, evet. Gerçekten.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
0: Kadınlar, evet. Ve boks. Çok tatlı, tamam.
1: Affedersin.
3: Aa,
1: ama...
3: Ne dedin sen bakayım?
1: Pekala, tamam hanımlar, aynı takımdayız.
3: Evet,
1: zarar.
3: Başlıyoruz. Hadi. Hadi bakalım.
0: Kadınlar pembe.
1: Kadınlar pembe mi?
2: Bir hastanede doğan ilk Amerikan başkanı kimdir?
1: Jimmy Carter.
2: Jimmy Carter.
1: Hızlıydı.
2: Acemi şansı.
3: Hiç sanmam. Bir daha dene.
2: Hula Hoop ilk kez hangi etkinlikte görücüye çıktı?
1: 1956 Büyük Fuarında, Schenectady, New York'ta.
2: 1956 Büyük Fuar, Schenectady, New York.
0: Oh, aman tanrım. Çok iyiydi.
2: Wow.
4: Peynir.
0: Turta.
2: Takoz.
4: Tamam. Hadi bakalım. Yap şunu.
1: Üstünde çok baskı var.
0: Bir kokalıyor musunuz? Sanırım senin galibiyet tütüyor.
4: Aile içinde bir şakamız vardı. Önce hangisi olacak? Babam oyunu mu kaybedecek yoksa... Della sonunda gelecek mi?
1: Della mı?
0: Sana bahsettiğim kuyruklu yıldızı hatırlıyor musun? Babamın keşfettiği. Ona Della C. 1981 ismini verdi. Büyük teyzem Adele adına.
3: Hadi devam.
4: Evet baba.
2: Hadi bakalım. Jenny, galibiyet sorusu. 1952'de Albert Einstein'a hangi ülkenin başkanlığı teklif edilmiştir?
1: İsrail.
2: İsrail.
0: Tanrım, şuna bak. Önemli değil baba. Seni hala seviyoruz.
4: Nasıl hissediyorsun baba? Üzüldün mü?
2: İyiyim.
0: ikinci sayfaya bak, olur mu? Üçüncü kısım. H paragrafı.
1: Canım.
0: Affedersin.
1: Aa, önemli değil. Yürüyüşe çıkacağım.
0: Tabii. Aha. Hı-hı. Evet. Şimdi onuncu sayfaya bakalım.

0: Sence galaksimizde kaç yıldız vardır?
1: Bilmiyorum. 500 milyon mu?
0: Birkaç yüz milyar. Platon, her ruhun ölümden sonra geri döneceği eşlikçi bir yıldızın olduğuna inanırdı. Eğer ahlaklı bir hayat yaşadıysan.
1: Buna inanıyor musun?
0: Hayır. Ben bir bilim adamıyım. Platon bir filozoftu. Şairdi.
1: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
0: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
1: William. O da seni sevmişti.

0: daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Keti ve Kiki markete gittiler. Elis de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun yok.
0: Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Dikkat et.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Tabii. Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyoruz.
0: Tamam, sakin.
1: Sadece çok bir utangacım fotoğraf. Da.
2: 3, 2, 1.
1: Çok utangacısın.

0: Biliyorum. Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numune.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi... ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemez.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma. Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için. Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın. Ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için. Kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

Adeline, yapma. Adeline, lütfen. Lütfen bunu yapma. Adeline, yapma. Elisi düşün, lütfen. Adeline, lütfen. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti. Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu, söylesene. Bu nedir baba?
3: Baba lütfen, ona ne dedin?
2: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
3: Lütfen onun ne dediğini söyle.
2: Beceremeyeceğini söyledi.
3: Neyi?
2: Değişmeyi.

0: Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.
0: Çok sevindim anne.
1: Seni yarın arayacağım, tamam mı?
0: Bunu duyduğuma çok sevindim.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal anne.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban, dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu, canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne iki defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de Elis, korktun.
1: Buraya gel lütfen.
0: Bunu söylememeliydin,
1: buraya gel, biliyorum. Hadi. Ben de seni seviyorum.

0: Bir şey daha var Elis.
1: Ne? Neymiş o?
0: Öncelikle benim adım Jenny değil.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam, 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya, gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler hep bebekle büyürler.
5: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
0: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Staş labneyi.
7: Staş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
9: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
10: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
11: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: sadece durunadım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Asus, Dyson, Roborock, Xiaomi ürünlerinde 5000 TL'ye varan kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
10: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak. Haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: At sepete fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş, Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269 lira 95 kuruşa.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Şu geçen yılki Boş Şok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
5: Herkes değil.
4: Herkes kullanana kadar duramayız Naci.
3: Üstümüze düşeni yapacağız.
4: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
5: Tam.
4: Herkes?
5: Tam değil.
6: Daha tok sesle mi anlatsam?
3: Shell'de boş yok.
6: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
3: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
7: Pascal.
4: Son bir şey daha var Naci. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL'li üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Tanrım, neler oldu?
10: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı?
9: Ama...
10: İyiden de öteyim, tamam mı? Bu Elis.
9: Merhaba.
10: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
9: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
10: Biliyor.
9: Biliyor mu?

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur. Geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah, oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım. Fermuar mı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Aa, ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.
2: Evet.
4: Şu patilerin güzelliğine bak.
2: Gel bakalım güzel şey.
4: Şuna bak.
2: Aferin sana.
4: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Hı-hı. Evet.
2: İşte bu.
4: Harika.
2: Tatlı kız seni.
4: Çok tatlı değil mi? Evet.
2: Bak şimdi oldu.
4: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, gelmiş bu tatlı küçük çocuk. Adeline, her şey yolunda mı?
5: Evet. Mükemmel.
6: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için

0: Geleceğe Değer Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: işaretlerin beni... Tuhaf mı dostum?
1: Evet ama sapıkça söylediğin böyle işaretler beni... kısmı.
0: Zaten burayı kendilerine saklamak için yasaklıyorlar.

0: şey yok. Bir şey yok. Sadece bandaj gerekiyor. Belki de birkaç dikiş.
1: Ama bu plana uymuyor.
2: Çocuk zaman konusunda tedirgin.
3: Randy programa sadık kalmayı sever.
2: Hiçbir erkek için acele etmem.
3: Biliyorum ama kuzenimin üniversiteden en iyi arkadaşım.
2: Ve benim için bekleyebilirler.
3: Ve bizi hafta sonu Mamut'a götürmeyi kabul etti.
2: Ve ben hazır olduğumda teşekkür edeceklerdir.
3: Onu biraz serbest bırakabilir misin?
2: O küçük budala bunun anlamını bile bilmez. İşte hafta sonu yapacağımız seyahat programının kopyası. Sabah 7.50, yola çıkış için toplanma uyarısı. 7.55, yola çıkmak için eve ulaşma. Bavullar yolda yükleme için hazır olmalı.
3: Olamaz.
2: 7.57 bavulları arabaya yükle, 8 Mamut'a doğru yola çık. Yolda bir molaya izin var ve sadece birinci benzin istasyonuna. Şoföre bağlı olarak başka yemek molaları verilebilir.
3: Beka.
2: Ne?
3: Lütfen.
2: Tamam ama ancak bana dokunmayacağına söz verirse.
3: Anlaştık. Ayrıca orayı erken gidersek sıcak küvete girmeden önce birkaç tur kayabiliriz.
2: Tek istediğin kaymak. Ben alışveriş için zengin birini bulacağım. Bana dokunmayacağını söyledim.

Günaydın asker. Görev için hazır olma zamanı. Wait. Wait. Hemen buraya geliyorsun asker. 2 yıldır kendi başıma çaresine bakıyorum. Bütün işi yapma sırası sende.

0: Neredeyiz?
1: Az kaldı. Yol boyunca uyudun. Artık parti için dinlenmiş olmalısın.
0: Tabii, sen öyle san.
1: Ne?
0: Yok bir şey. Durabilir miyiz? Tuvaletim geldi.
1: Benzin molası verdik zaten. Tuvalete gitmek için son şansındı.
2: Neredeyiz?
0: Anlamadım.
1: Seyahat programında çok açık yazmıştım.
0: Ben de sana açıkça söyleyeyim. Ya önümüzdeki mola yerinde durursun?
2: İğrenç.
0: Ciddi misin?
1: Dinleyin. Sizinle bir anlaşma yapalım. Son hikayemi anlatmama izin verirseniz... ...programda olmayan bir mola verebilirim.
0: Çeneni kapatmaya ne dersin?
2: Bence adil görünüyor. Değil mi? Anlat hikayeni.
1: Beka da adil bulacak mı bilmiyorum.
2: Bulacaktır. Değil mi Beka?
0: Anlat şu hikayeni.
2: Ben demeyeceğim.
1: Tamam. En son ve en iyi hikaye. Mamut Dağı yerlilerin Skakum dedikleri bir iblis tarafından lanetlenmiş.
0: Bekle. Neden bu hikayeyi dinlememiz gerekiyor?
1: Kızları etkilemeye çalışıyorum, anlarsınız.
0: Korkutup kaçıracağın kesin.
2: Sadece şaka yapıyordum.
1: Pekala. Skakum dağlarda kol gezen bir canavar, tamam mı? Her şeyden habersiz olan kayakçıları falan avlıyor.
2: Ama oraya nasıl gitmiş?
1: Bu harika bir soru. Cevaplamak için dünyadan uzaklara bakmalıyız. Uzak bir galaksiye.
0: Uzak, çok çok uzağa. Cidden mi? Bu hikayede konuşurken bipleyen bir robot da varsa o zaman yüzüne bir tane patlatırım.
1: Binlerce yıl önce akıllı köpek balıkları soylarını kurtarmak için uğraşıyordu. Çünkü gezegenleri ölüyordu.

0: Üstünüzü değiştirin kızlar yoksa ceza
1: Bahar
0: keseceğim.
1: Bahar tatilindeyiz Şerif.
2: Antrenman için hazır mısın?
3: Az önce yapmadık mı zaten?
2: Ben bir denizciyim. O sadece eğlenceydi.
3: Aa, sen çok sert bir adamsın.
4: Ha, yakışıklı prens. Mahmut kesinlikle New York'un pis sokaklarında benzemiyor, değil mi Şerif?
5: Yolun yarısını o yaptı.
4: Evet, Kanada'da anne karnındayken kayak yapmayı öğreniriz.
0: Yani biraz kaygan olduğunu söylüyorsun, öyle mi?
4: Sanırım bu kaybolmuş ve bulundu.
5: O da ne demekti?
0: Bilmek istemezsin.
5: Hey, bu akşam sakın eve geç kalma. 6. ay dönemimiz. Ve küçük teste göre ne olduğunu bildiğin şey için iyi bir geceymiş.
0: Geç kalmayacağım.
5: Geç kalmam.
0: Kalmam. Kalmam.
1: Hadi, hadi biraz. Hadi tatlım.
6: Çok yavaşsın.
1: Çabuk ol, geliyorum.
6: Evet, hadi.
1: Evet.
6: Hadi. Çabuk ol.
7: Evet. Yarım yüzyıl önce olsaydı onlara her istediklerini verirdim.
1: Evet, tamam. Aman tanrım.
7: Geri döndüler.

0: Ara istasyonda sıcak bir küvet partisi var. Biz de oraya gidemez miyiz?
1: Ciddi misin? Seni şenlik ateşine davet ettiğim için bile şanslısın. Ayrıca unutma Rose, yakışıklı biriyle tanışırsam...
0: Biliyorum. Hoparlörden anons ederim. Rose ve Carol kuzendir. Lütfen ondan faydalanmaya çekinmeyin.
1: Tanrım, nasıl bir pisliksin sen böyle? Ah,
0: şimdi bittin işte.
1: Hadi.
0: Ben de pisliyim.
1: Hadi acele et. Hadi.

0: Hadi daha çok benzin, daha çok benzin. Evet, yakalım şunu hadi.
1: Bütün ormanı mı yakalım istiyorsun?
0: Evet, daha çok benzin, daha çok benzin, daha çok benzin. Wait, medicine.
2: Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Seni tekrar gördüğüme sevindim. Kardeşim buralarda gördün mü?
0: Kardeşim mi? Muhtemelen dağda el feneriyle kayıyordur.
2: Evet.
0: Vay canına.
1: Ezik alarmı.
3: Bilemiyorum. Bunlardan 15 tane daha içersem o zaman fena görünmez.
4: Şerlik ateşi yakalı mı?
2: Hayır, etrafta büyük ateşlerin olmayışı da bunun kanıtı.
4: Çok iyi, kaçırmak istemezdim.
1: Parti zamanı. Ateşi 2012 olimpiyatlarından beri sakladığı meşaleyle yakın.
4: Parti.
5: Dağın tanrısı Skakum'un bana verdiği yetkiye dayanarak bahar tatili haftasının açıldığını resmen ilan ediyorum. Böyle gelin, böyle gelin. Çekinmeyin, etrafımda toplanın hadi.
4: Ne dedi o? Sprotum dağda yaşayan bir tanrı mı dedi?
2: Skakum, bir Kızılderili efsanesi. Koca ayakta bindik o gibi.
4: Rapçi mi onlar?
2: Biliyorum, biliyorum. Süredir şenlik ateşini kaçırmazdı.
6: Nereye gitmiş olabilir? Ne derler bilir misin?
7: Hayır, ne derler?
6: Istakoz suya düştüğü zaman acıdan çığlık atarmış.
7: Bu doğru mu?
6: Hayır, bilim insanı olarak benim fikrim sadece buhardan kaçtıkları. Ama bütün yaratıklar şerefli bir ölümü hak eder. O yüzden önce bunları bir bayıltacağım.
7: Çok insancılsın. Ve çok. Sen tanıdığım en deniz biyoloğusun.
6: Başka deniz biyoloğu tanıyor musun?
7: Büyük amcam deniz biyoloğu ama sen çok daha...
6: Teşekkür ederim.
7: Esi oldu zaten. Bir anlamı yok yani.

0: Şerif. Evet. Bu gece kimseyi nezarete attın mı?
1: Hayır. Bugün sakin bir gündü. Yarın yine hareketlenmeye başlarım. Sorun nedir?
0: Kardeşim ve arkadaşı bu gece partiye gelmedi. Bayağı oldu. Endişelenmeye başladım.
1: Önce kayak devriyesini dene. Onu bulamazlarsa beni ara. 24 saat dolmadan resmi bir arama başlatamam. Bak dinle. Şu anda çok meşgulüm ve biri kapıyı çalıyor. Tamam. Görüşürüz.
2: Tamam.
0: Kayak devriyesini denerim. Sağ ol.
1: İnanamıyorum. İstakoza bayılırım ben.
3: Hiçbir haber yok mu?
0: Hayır.
3: Ne yapmak istersin?
1: Evet.
4: Öyle mi seversin? Gerçekten mi? Ben de öyle bir kızım işte. Gösterecek evet, başka madalyam var mı?
0: Kayak devriyesi sizsiniz değil mi?
5: İşte bu doğru. Kesinlikle. Ve siz de...
3: Madison.
0: Kardeşim ve arkadaşı bugün kayboldu. Kayak yapıyorlardı.
5: Ve sonra da bitişik bir kasabadan bir fıstığa takıldılar. Bahar tatilindeyiz artık.
0: Ortak? Evet, her neyse. Dağın arka tarafında kaydıklarını sanıyorum. Bir şekilde bakabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz?
5: Skakumdu! Hey Duffy, insanları korkutmayı bırakır mısın lütfen? Sana kaç kere söyleyeceğim bunu. Tamam, deliye benzeyen yaşlı bir adamsın ve böyle şeyler yaptığında insanları korkutuyorsun.
6: Hey! Dinleyin! Artık Skakum'dan saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. İnsan etinin tadını aldılar. Biliyorum, daha önce de gördüm.
5: Affedersiniz çocuklar.
6: Beslenmeye devam edecekler, hep devam edecekler. Hiçbir zaman durmayacaklar.
5: Dinle Daf, dinle. Tamam mı? Gördün mü? Delirmiş biri gibi konuşuyorsun. Söylediklerini kendin duymuyor musun? Pekala, beni dinle. Bir kitap alacaksın. Kitabın adı, nereye gidersen olduğun yer orası, bu kitabı oku, tamam mı?
6: Dale, ben umurumda bile değilim. Ama onların hepsi ölecekler.
5: Duffy, dinle beni, tamam mı? Artık gitme vaktin geldi, tamam mı?
6: Tamam.
5: Tamam.
6: Giderim.
5: Çünkü insanlar böyle partilerde, senin gibi insanlardan hoşlanmazlar, anladın mı?
6: Tamam Dale.
5: Güzel.
7: O kitabı almayı unutma. Kayak montuna iliştirdiğin o küçük teleferik kartında sorumluluk kayak yapana aittir diyor. Bana değil. Arka tarafta kaydılarsa eve dönüş yolunu kendileri bulmalı.
0: Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Hadi gidelim. Hadi gidelim.
8: Daha önce de mi gördüğünü söyledin?
6: Karlar sizin kanınızla kırmızıya boyanacak. Görürsün.
8: Tamam. İyi geceler.

Gracias.

Mahmutlu'na hoş geldiniz. Bugün yukarıda sizi taze kar bekliyor. Bikini yarışmamızın saat 2'de başladığını unutmayın. MVP kartlarını yenilememiş olanları uyarıyorum. Ana kulübeye gelin, size yarı fiyatına kart vereceğiz. Stanley Airwood lütfen kayıp bürosuna gelin. Araba anahtarlarınız bulundu. Onun dışında güvenli bir gün geçirmenizi diliyorum. McCoy Tavern'da özel bir gidim olduğunu unutmayın. Bir kafede de nefis büftek servisimiz var. Sıcak kalın, iyi olun.

0: Şimdiye kadar bana mesaj atmalıydı. Bahar tatilindeyiz ve muhtemelen kızlarladır ama... Eskiden daha çok sorumluluk sahibiydi.
1: Sen uzaktaydın. Sana haber vermeye pek alışık değil.
0: Evet ama en azından endişeleneceğimi bilmeliydi.
1: Niçin? Savaş alanında değiliz. Bir sürü güzel kızın olduğu bir kayak alanındayız. Onun yaşında sen de aynı şeyi yapardın.
0: Aklıma gelmişken... 28 yaşındakiler ne yapar?
1: Bunu konuştuğumuzu sanıyordum.
0: Evet ama şaşkınlık ve stres yüzünden olayı unutmuşum herhalde.
1: Seninle ne yapacağım ben?
0: Ben de tam olarak onu anlamaya çalışıyorum.
2: Hadi! Aferin size! Hadi!

Hadi. Aferin size. Hadi. Aferin. Ah!

0: Hey! Senin işin kayıpları aramak değil mi? Kardeşim ve arkadaşı kayıp.
1: Her bahar tatilinde çocuklar almış tavşanlar gibi birbirinin üstüne atlar.
0: Bak, dağın arka tarafını aramanı istiyorum.
1: Çığ riski çok yüksek.
2: Yapabileceğim bir şey yok mu?
1: Bakın, ben raporumu gönderdim. Ekibim bu konuyla ilgileniyor. Hoparlörden anons edecekler. Kurallar böyle. Yani standart uygulama prosedürü demek istedim.
0: Ne demek olduğunu biliyorum.
1: Dinle sen... çocuk. Kayak bitene kadar sakin ol, tamam mı? Yasak yerde kayanlar içkileri bitince ve kız peşinde koşmak için geri döner.
0: Eğer ona bir şey olursa gelip seni bulurum.
1: Burada olacağım. Ve dağın arka tarafından uzak durun.
0: Bahar tatili, nefret ediyorum.
1: Evet, ben de. Fıstıkların oynaşmaya gelmesi dışında. Çünkü üniformalı erkeklere bayılıyorlar.
3: Hey. Affedersin, affedersin. Yardımcı olabilir miyim?
4: Kuzenim Rose kayıp. Çok endişelenmeye başladım.
3: Tamam, otur şöyle. Lars amcayı aşı yanına.
4: Bu sabah odaya geldiğimde yoktu. Yatakta uyumamıştı. Onu aramaya çalıştım ama telefonuma cevap vermiyor. Mesajlarıma da.
3: Ama biliyorsun, bahar tatilindeyiz. Kendine bir bahar tavşanı bulup ayıp işlere girişmiş olabilir. Demek istediğimi anladın mı?
4: O kimseyle ayıp işlere girişemez. Her yere baktım. Bence bir sorun var.
3: Bak ne diyeceğim. Sen bu konuyu hiç merak etme tatlım. Bu tatil yerinin sahibi benim. Kayak devriyemi onu arattıracağım. Anlaştık mı?
4: Tamam.
5: Kahveye gider. Sade istiyorum.
3: Tamam mı?
4: Teşekkür ederim. Affedersiniz Şerif. Kuzenim kayıp. Gerçekten endişelendim. Adı Rose Hamilton.
5: Ne zamandan beri?
4: Dün geceden beri. Ama hiç böyle ortadan kaybolmaz.
3: Az önce bu güzel hanıma kayak devrimi onu arattırmaya göndereceğimi söyledim. Yukarılarda kar çok güzel. O yüzden muhtemelen kar pistine falan çıkmıştır. En kısa sürede döner. Şerif'i rahatsız etmeye gerek yok. O meşgul bir adam. Yalnız çalışmayı sever. Benim çok yetenekli 10 kişilik devriyem var, tamam mı? Onu bulacaklar.
5: Kayak günü bittiğinde dönmezse karakola uğrarsın.
4: Bir alarm falan veremez misiniz?
5: Hayır, henüz değil.
3: Rishi. Sıcak çikolata, kremalı. Üzerinde de çilek olabilir.
4: Hayır, teşekkür ederim. Onu bulmak zorundayım.
3: Ne? Merhaba, nasılsın?
6: İyi, İngilizce konuşamıyorum.
3: Benim adım Lars. Tatil yerinin sahibiyim. Kayak kiralamak istiyor musun? Oh, evet. Sen hero. Kayak kiralıyorsun ha? Pahalı kayaklar. İyi, çok güzel. Değil mi? Tamam. Hadi, çok güzel olacak. Eğlenceli. Eğlence, evet.
0: Shredder!
2: Hacker! Onu bulacağız.
0: Shredder!
2: Hacker!
7: Ne dersiniz kızlar? Devam mı?
8: Evet.
7: Carol, su çok sıcak. Ve ıslak.
8: Burada yer var.
4: Rose hala dönmedi.
6: Muhtemelen o da seni arıyordur.
4: Hayır, bir terslik var.
7: Onu bulmana yardım edeceğim.
4: Teşekkür ederim Andy.
6: Ne yapıyorsun?
7: İlgili arkadaş kartını oynuyor. Rose'u bulduktan sonra Carol hazır olacaktır.
9: Bunu neden yapmamız gerekiyor ki?
4: Manzarayı gör.

0: Ölmek için.
1: Ama biz tatildeyiz. Ya sarhoş olmalıydık ya da içiyor. Ya da ikisi de birden. Demek istediğim saçmalık bu.
0: Kaymayı sevdiğini sanıyordum.
1: Kayakla atlayışı ve sadece...
0: Bunu ilişkimiz için yapıyoruz Mike. Sadece oturup alkol almak ve... olmaz.
1: Neden olmasın?
0: Çünkü...
1: Sevdiğini sanıyordum. Tamam, bekle. Biraz izin ver. Tamam mı? O kadar hızlı değil. Bağır! Bağır!
0: Ne?
1: Bağır!
0: Söyle, ne var?
1: Bir dakika durabilir misin? Dinle, formunda değilim ve kafam iyi değilken iyi çalışamıyorum.
0: Sadece biraz daha ileride.
1: Pekala. Sadece bir dakika daha ver. Nasıl bir ilişki sürprizi?
2: Neil.
3: Neil. Neil, cevap ver.
2: Ne oldu şef?
3: Evet, o listeye eklenecek bir çocuk daha var. Neydi adı? Rose bilmem ne.
2: Tamam, listeye ekleyeceğim.
3: Lanet. Kayakçıları buradan kaçıran şey arama ekiplerinin buradan ceset çıkarmasıdır.
2: Dinle, ekibin bununla ilgileniyor, tamam mı? Araba kurtarmaya gerek
3: yok. Bu hafta sonu iyi geçmezse önümüzdeki sezon hepimiz iş ararız. Bunu bana unutturma.
4: Patronun etekleri mi tutuştu?
2: Evet, ne zaman bir çocuk kaybolsa Larson ödü patlar.
3: Maç. Maç. Beni anons sistemine bağla.
5: İyi günler kayakçılar. Mamut'la bütün kayakçıların sadece belirlenmiş alanlarda kayması gerektiğini hatırlatır. Slater Thompson ve Hacker O'Neill lütfen acil bir mesaj iletmek için kayak devriyesini bulun. Ross Hamilton, Carol geri dönmeni istiyor. Pekala millet, iyi kaymalar. Mamut kulübesinde dünya çapında yağlı Romo %25 indirimle içebilirsiniz. Tekrar iyi bir kayma günü diliyorum. Güvende kalın, sınırı aşmayın.
6: Evinize dönün. Gidin hemen buradan. Hepiniz öleceksiniz. Gidin hemen buradan. Gidin buradan.
2: Bu adama ciddi bir elektroşok tedavisi gerekiyor.
7: Karnım acıkmaya başladı.
4: Neyin var senin böyle? Karnın aç, yorgunsun, sürekli şikayet ediyorsun. Al, bir çikolatayı.
7: Teşekkür ederim.
1: Tamam, sonunda sana yetiştim. Şimdi şu ilişki sürprizini görelim.
0: Burada mı?
1: Kimseyi görüyor musun? Yalnızız, ıssız bir yerdeyiz.
0: Hayır, olmaz.
1: Yeni şeyler deneyelim diyen sendin.
0: Söyler misin? Erkekler neden bunu hep bu şekilde yanlış anlıyor?
1: Ne anlamamız gerekiyor?
0: Beni seviyor musun?
1: Buraya nereden geldik?
0: Soruma cevap ver.
1: Elbette.
0: Kelimelerle ifade et.
1: Var.
0: Hadi söyle. Tamam, sen nasıl istersen.
1: Bağır. Bekle.

0: Bağır! Bekle!
1: Niçin? Beni sevmeyen biriyle bir yılımı daha ziyan etmek için mi? Hiçbir şey demeyecek misin yani?

0: Artık bitti. Ben gidiyorum. Ve beni bir daha asla göremeyeceksin.
1: Onu daha ne kadar aramak istiyorsun?
2: Bilmem. Ne kadar gerekirse. İçimde kötü bir his var.
1: Onu bulacağız. Merak etme.
2: Beni strese sokuyor. Döneli daha 2 hafta oldu. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi de ben böyle merak ediyorum işte.

0: Şerif, silahlarını al.
1: İkisi geçene kadar onu bir hücreye falan atamaz mısın?
0: Skakum, beni Luna mı yedi?
2: Ne? Sen ne dedin?
0: Luna. Benim Luna'mı götürdüler. Lider köpeğimi. Geri dönmemeleri gerekiyordu. Bir şey olmuş olmalı.
1: Bak, onu içeri atamaz mısın?
2: Neden söz ediyor böyle?
1: Bilmiyorum ve bir önemi de yok. Ama bütün kayakçıları korkutmaya başladı. O yüzden onu bir hücreye tıkıp göz kulak olursan sevinirim.
0: Şimdiye kadar 25 yıldır hiçbir şey yememişlerdi.
2: Eskiden zararsızdı ama bir şey onu tetiklemiş.
1: Şey bilmiyorum ama dava açman gerekiyorsa...
2: Neyse, ben hallederim.
1: Tamam, kilit altında olsun yeter.
2: Evet, yasa dışı bir şey yaparsa onunla ben ilgilenirim.
1: Hallet şu işi.
0: Kan. Kan bir nehir gibi akacak.
2: Tamam. İlk adın ne?
0: Duffy. Duffy Duffering. Hepsi paramparça olacaklar.
2: Tamam. Doğum tarihin?
3: Barb'ı öldürdüler.
4: Ne oldu? Barb da kim? Yaralandı mı yoksa?
3: Onu paramparça...
4: Kim yaptı?
3: Hayvanlar.
4: Hayvanlar mı?
3: Evet.
4: Hangi hayvanlar? Kurtlar mı yoksa?
3: Niye ona söylemedim ki? Yani tam önümdeydi. Onu sevdiğimi neden ona söylemedim?
4: Kurt muydu? Gördüklerin kurt muydu?
3: Neden söylemedim? Neden? Neyim var benim böyle? Köpek balıkları. Dostum köpek balıkları. Akın ettiler ve onu parçaladılar.
4: Tamam. Bak gidip yardım çağıracağız. Aklını kaçırmış.
3: Aman tanrım, onu sevdiğimi söylemezsen bir daha asla beni göremezsin demişti. Benim hatam. İşte oradalar.
4: Tamam beni dinle. Şimdi bizimle geliyorsun, tamam mı? Buradan gidiyoruz. Şimdi hadi yürü.
2: Seni bırakırdım da ama bu defa dava açmak istiyorlar.
0: Birinin köpeklerimi beslemesi gerek.
5: Adam, yemek için kalın ıstakozları getirdim.
2: Aa, gerçekten Hı-hı. mi? Gördüğüm her şeyi yedim sanıyordum.
0: Ona neden bu konuyu sormuyorsun?
2: Masaya bırak tatlım. Duffy dün başını cidden derde soktu.
0: Onları o da gördü.
2: Duffy, sakin ol.
5: Neler oluyor?
0: Skakum geri döndü. Tekrar geri döndüler.
2: Duffy, senin sözlerini ciddiye almam gerçekten çok zor, tamam?
5: Adam, dosyayı aç. 14 Mart, 25 yıl öncesine ait.
2: Ne?
5: Sadece dosyaya bak.
2: Pekala. Ne aradığımdan emin değilim ama. Nedir bu?
5: Bir şeyler ailemi katletti. Beni de öldüreceklerdi ama bir melek gelip beni kurtardı.
0: O bendim. Seni kızağıma kadar çektim.
2: Ona inandığını mı söylüyorsun?
5: Bak, hayatım boyunca bu yaratıklara ait kanıtlar aradım ben, Adam. O yüzden hala buradayım.
2: Neler söylüyorsun sen? Burada neler oluyor?
0: Oluk oluk kan akacak Şerif.
2: Duffy.
5: Bir Kızılderili efsanesine göre büyük beyaz köpek balıkları nehirden büyük bir ruhun oluşturduğu Alfin Gölü'ne gelir.
0: Skakum.
5: Diğerlerinin aksine bunlar karda yüzebilirler.
0: Ve insan etini severler.
5: Sana gerçeği söylüyor Adam.
2: Peki ne yapacağım? Eyalet muhafızlarını arayıp hayalet avcılarını gönderir mi diyeceğim? Pekala. Tamam. Gidip Alfin Gölü'ne bakarım sadece.
5: Tamam, seninle geleceğim.
2: Hayır. Sen konuğumuzda kal. Onun durumunda birini yalnız bırakmaya gelmez.
5: Duffy, iyisin değil mi? Gördün mü? Seninle geliyorum.
2: Pekala, tamam. Çok inatçı olduğunu biliyor musun?
6: Pekala kızlar, şimdi ne içiyoruz?
7: Çılgın kızlar içelim.
6: Ezikleri. En iyi arkadaşlarıma,

0: Çocuklar Duffy'nin hikayeler anlatıp insanları dağdan indirmeye çalıştığını söyledi.
1: Yine mi?
2: Bu adam işlerimizi mahvediyor.
0: Şerife onu içeri tıkırdı.
2: Orada tuttuğuna emin ol. Böyle iki gün daha geçirirsek hiç borcumuz kalmaz. Bahamalara dostum, Bahamalara.
0: Tamam.
3: Hala çubukları görmedik.
4: Tepenin diğer tarafında.
5: Hiçbir şey yapamadım. Ona yardım edemedim.
4: Artık yapabileceğim bir şey yok. Yardım getirmenin dışında. Belki hala iyi.
5: Hiç iyi değil. Onu paramparça ettiler. Kıymalı sandviç yapacak kadar bile eti kalmadı. İyi değil yani. Onu sevdiğimi söylemeliydim. Ona söylemeliydim.
4: Yola devam edeceğiz dostum. Hadi.
3: Çocuklar. Gitmek zorundayız.
4: Mike!
5: Onlar! Barb'ı onlar parçaladılar.
4: Mike hadi! Hadi!
5: Hayır!
3: Hadi.
5: Bana bırakın. Ne olduğunu
4: Mike.
5: Biliyorum. Sevgiydi.
4: Hayır, hadi, hadi dostum bizimle gel.
5: Cevap sevgi.
4: Bu çılgınlık.
3: Hadi Mike.
5: Artık korkmadığımı biliyorum. Hayır. Sizi seviyorum çocuklar. Ve Barb'ı da seviyorum. Gördünüz mü? İşe yarıyor. Sizi seviyorum.
4: Doğru düzgün düşünemiyorsun Mike.
5: Ve hayatımı
4: Mike,
5: seviyorum.
4: Mike hemen harekete geçmeliyiz şimdi hadi.
5: Barb'ı seviyorum. Ailemi seviyorum. İşimi seviyorum. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü anlayın işte. Çocuğum sevgiydi.
4: Mike hadi dostum.
5: Sevgi cevap sevgiydi.

0: Pekala. Söyle bakalım, onu en son nerede görmüştün?
1: Şenlik ateşinde. Sence buraya kadar gelmiş olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Kar bütün izleri kapatmış.
1: Bekle. Şu ne?
0: O nedir? Kar gözlüğü.
1: Onlar Rose'un. Evet. Ona bir şey olmuş.
0: Bence onları düşürmüştür.
1: Hayır. Bir şey oldu. Ben şimdi ne yapacağım?
0: Bilmiyorum. Seni Şerif'in ofisine götüreyim.
1: Öyle mi? Onu asla yalnız bırakmamalıydım.
0: Bu senin hatan değil. Buralara kadar gelmemesi gerekirdi.
1: Büyükannem beni öldürecek.
2: Şerif!
3: Yardım edin!
4: Burada neler oluyor çocuk?
2: Tepede bir yaratık var.
1: Köpek balıkları mı?
2: Evet.
4: Gerçekten mi? Bu yerde herkes delirdi mi
3: yoksa? Onları karın altında gördüm.
4: Bir saniye dur bakalım. Şimdi neredeler?
2: Duffy'nin evinin batısındaki büyük alanda. Orada iki kişi öldürüldü.
1: Siz de gördünüz yani.
2: Evet.
3: Birini paramparça ettiklerini
4: gördüm. Peki ceset nerede?
2: Onun midesinde. Bilmiyorum. Onu yediler. Öldü gitti.
3: İşte.
2: Evet işte.
4: Bu da ne böyle?
1: İşte onlar. Adam ateş et.
4: Ne bunlar?
1: Adam!
4: Niye bunlar?
1: Adam!
4: Hayır, hayır, dur, dur, yapma, bekle. Bunlar da ne böyle?
1: Skakal.
2: İşte orada, hadi. Buradan gitmemiz lazım, hadi.
1: Hayır, neden
4: pekala,
1: bu kadar
4: pekala,
1: karışık
4: tamam. Herkes lütfen, beni dinleyebilir şey mi lütfen?
2: Lütfen dinleyin.
1: Yardım edin lütfen.
2: Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek. Yardım çağırmak zorundayız.
1: Onu dinle lütfen Adam.
4: Kimse kimseyi çağırmıyor, tamam mı? Bu kadar basit.
2: Şu anda oradalar.
4: Git biraz daha kafa çek evlat.
2: Bak,
4: tamam mı?
2: Bak birini paramparça ettiğini
1: Adam
2: gördüm.
1: Adam gördü, ben de gördüm.
4: Bir köpek balığı ha tabii ya, sürüler halinde karada dolaşıyor. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz?
5: Pekala pekala tamam. Herkes biraz sakin olsun, tamam mı? Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Çünkü 5 kişi kayboldu.

0: Başkanım, teşekkür ederim sonunda.
1: Şerif, şu dağı kapatma meselesi de nedir?
2: 5 kişinin kaybolduğunu öğrendik. Tuhaf bir şeyler oluyor. Ve henüz ne olduğunu bilmiyorum.
1: Kar köpek balığı.
3: Hey! Benim köpeğimi yediler lanet olası.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. İnsan bir kar köpek balığının köpeğini yeme endişesi taşımadan yaşayabilmeli değil mi? Adam, Mamut Dağı bir kayak bölgesi ve bu kasabanın geçim kaynağı. Küresel ısınma kayak mevsimini yıldan yıla daha da kısaltıyor. Ayakta kalmak için bu hafta sonuna ihtiyacımız var.
2: Başkanım, arazi yolunda ben de bir şey gördüm, tamam mı?
1: Ne gördün?
2: Ya bilmiyorum, hızlı hareket ediyordu. Çok hızlı
3: gördüğün
2: hareket ediyordu.
3: Gördüğün şey bir şakaydı demek
4: şaka
3: istediğim.
4: Şaka falan değildi. Skakum'da
5: ona ateş ettik.
1: Bakın, eğer burası New York olsa şehri kapatman için yeterli kanıtın olur muydu?
2: Hayır.
1: Adam, sen burada yenisin. Her bahar tatilinde çocuklar bu tür şeyler yapar. Geçen yıl dağa çıkan kanalizasyon borusunu tıkadılar. Kesinlikle hoş değildi ama tesisler açık kaldı.
5: Şerif, ne gördüğünü biliyorsun.
6: Evet, karar verme işini önemli kişilere bırakalım, tamam mı?
2: Pekala, biraz sakin
6: ben
2: olun, tamam
6: sakin.
2: O kayıp çocuklardan biri de onun kardeşi.
4: Hey, benim kuzenim de kayıp.
5: Bu yüzden de arama kurtarmayı çağırmamız gerekiyor.
0: Hayır, arama kurtarmayı çağırmayalım. Çünkü öyle yaparsak gelip sadece bana ceza keserler ve hiçbir şey bulamazlar.
6: Başkanım, kayak devriyesine dağın arka tarafını arattıracağım. Orayı herkesten iyi biliyorlar ve arkadaşları dağdaysa onları bulurlar.
1: Güzel, güzel. O halde anlaştık. Kabul mü?
6: Kabul.
0: Kabul.
1: Mükemmel.
0: Gidelim Dale.
6: Size iyi günler.

0: Onu tutmanın bir anlamı yok. Dale, sezonun kalanında şerif olmak ister misin?
1: Evet. O iş ilk başta benim olmalıydı.
2: Güzel. Sana yemin ettirip Adam'ı görevden almak için belgeleri bırakırım.
1: Harika.
2: 25 yıl sonra en iyi kar. Bu sezonu kapalı yerde kalma korkusu taşıyan deli çocuklar ve polis yüzünden boşa harcayamayız.
0: Böyle iş yapmayı seviyorum. Yapalım hadi.
3: Adam, bir şey yapmak zorundasın.
4: Biliyorum.
5: Herkesi uyarmak zorundasın.
3: Nereye gidiyorsun?
6: İşi kökünden hallet.
7: Tüfek hiçbir işe yaramaz şerif.
6: Tek kelime daha etmeni istemiyorum.
5: Bir yardımcıya ihtiyacım var şerif.
6: Sen mi?
5: İkinci taburdan. Denizciydim.
6: Pekala. Ama emirleri ben veririm.
3: Adam.
6: Tatlım, lütfen burada kal. Anlaşıldı mı?
5: Seni seviyorum.
6: Biz neler olduğunu anlayana kadar herkes burada kalsın lütfen.
8: Belli ki bütün eğlenceyi kaçırmışım.
9: Carol nerede?
8: Ross'un kayıp olduğunu bildirmek için şerife gitti.
9: Hadi gelsene.
8: Çok cazip ama önce biraz kaymalıyım.
9: İyi plan. Hava kararmadan kaymak için hala vakit var.
10: Güle güle.

0: Çocuklar durun. Durun.
1: Ne oldu?
0: Durun, oradalar. Köpek balıkları. İşte.
2: Evet. Neler oldu? Ha, ne biliyor musun Şerif, şeye doğru gidiyor ha. Gas'ın arazisine doğru. Bilimle orada buluş. Orada.
1: Hayır. Her şey yolunda mı?
3: Hey, siz ne yapıyorsunuz?
4: Evet. Her şey yolunda.
3: Kar köpek balığını buldunuz mu? Dinle başkan. Bana eşyalarını toplamak için 12 saatin olduğunu söyledi. Kasabaya yeni şerif atanıyor.
1: Bu saçmalık.
3: Şerif olarak ilk görevim seni içeri tıkmak Velid.
1: Öyle mi? Hangi suçla?
3: Bilmiyorum. Polis kılığına girmeye ne dersin? Üzgünüm ama şerifiniz stres sebebiyle görevinden alındı çocuklar. Bana biraz izin verebilir misiniz acaba?
2: Minnet, lütfen kaymaya devam edin. Yıl boyunca bu kadar güzel bir hava olmamıştı. Keyfinize bakın, bize bir dakika izin verin. Adam, üzgünüm.
4: Gerçekten.
3: Bu arada silaha da ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Neyse, şu anda 5 kişi kayıp. Size onları bulmanızı öneririm.
1: Bu dağda tam 5 kişi öldü. Dağdan inmenizi öneririm.
2: Pekala millet. Siz işinize bakın. Biz size bir şey olursa söyleriz. Bikiniyle kaymak yarım saat sonra.
3: Borçlular.
2: Borçlular biliyorum. Bunu da atlayacağız. Hadi.

0: Beğendiğin bir şey var mı?
1: Hem de çok.
0: Peki burada sık kayar mısın?
1: Hey, gelip böyle oturabilir misin?
0: Evet, elbette.

0: buralarda dağ koruması için çağrılan efsanevi bir yaratıktan bahsediliyor. Skakum efsanesi diyorlar.
1: Anlamadım.
0: Anlaşılan o ki karda avlanan bir yaratıkmış.
1: Tabii.
0: Karın içinde yüzen bir köpek balığıymış.
1: Karda yüzüyor yani, öyle mi? Sence bu mümkün mü?
0: Bazıları kardan oluştuğunu söylüyor. Bu toprakların lanetli olduğunu söylüyorlar.
1: Tamam, yolculuğumuz uzun sürecek. Seni dinliyorum.
0: Tamam, bak bana şu şekilde anlatıldı. 1800'lü yılların ortalarında dört bir yandan insanlar bu tepelere akın etmiş. Farklı kültürlerden olsalar da hepsi aynı nedenden gelmiş. Zengin olmak için.
1: Altına hücum. Gerçekten mistikmiş.
0: Hey, bekle biraz, tamam mı? İyi kısımlara geliyorum. Sadece sana resmi göstermek istiyorum.
1: Tamam tamam, devam et.
0: Her neyse. Burada yaşayan kızılderilileri hesaba katmamışlar. Onlar bu dağı kutsal sayıyormuş. Tanrılarının eviymiş. Toprağa duydukları saygı yüzünden madencilerle çatışmaya girmişler. Kısa sürede büyük bir savaş patlak vermiş. Savaşlar kanlı ve kısaymış.
1: İyi ama onlar da oradan gitseymiş. Saçma.
0: Şuradaki kayalıkta kabile son savunmasını yapmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar uçuruma itilmişler. Ve sonra da bitmiş.
1: Hepsini öldürmüşler mi?
0: Hiçbirini bırakmamışlar.
1: Ah, korkunç.
0: Sadece kabilenin şamanı kalmış. Dağın yukarılarında intikam tanrıları Skakum'un içinde olduklarına inandıkları bir mağaraya saklanmış. Şaman tanrılarını çağırmış ve katledilen kabilenin kanları, gözyaşları ve acısından bir iblisler sürüsü çıkmış.
1: Eski sevgilim gibi yani.
0: Bir intikam ve öfke çığı gibi dağdan aşağı akmışlar. Madenci yerleşimcileri birer birer dağın üzerinden silinmiş. Ve madenciler nasıl kimseden korkmuyorsa Skakum da korkmuyormuş.
1: Ona ihtiyacım varken neredeydi?
0: Temizlikten sonra yaratıklar yakalanıp totemlerin içine konmuş. Şaman bu totemleri daha yerleştirmiş. Eğer rahatsız edilirse Skakum dağı korumak için bir daha geri dönecekmiş.
1: Vay canına.
0: Evet. Vay canına, değil mi?
1: Hikaye için teşekkür ederim. Bence bunu yazmalısın. Belki filmini de çekersin.
0: Evet. Belki.
2: Şerif, Rose'u buldun mu?
3: O artık Şerif değil.
2: Ne?
4: Evet, neredeyse bir işçiyi vuracaktım.
2: Neden?
4: Çünkü artık değil Şerif. Gitmek için 12 saatimiz var.
2: Nereden gitmek için?
4: Buradan. Buradan gitmek için demek istedim.
2: Nedir bu? Aman tanrım, şaka mı bu?
5: Ben gidebilir miyim?
4: Evet, gidebilirsin. Başını aşağıda tut. Değil seni görmesin
5: sen. Lanet olsun köpeklerim.
3: Hadi gidelim.
6: Shredder öldü değil mi?
3: Evet.
2: Ve Rose?
3: Öyle görünüyor. Biz gidiyoruz Şerif.
4: Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece dikkatli olun.
2: Yapabileceğin her şeyi yaptın.

0: Pekala çocuklar, ihtiyaç molası. Hemen dönerim. Bir yere ayrılmayın.
1: Bu sorun olur işte.
2: Ne?
1: Bu.
2: Ne?
1: Oradaki.
2: Oradaki ne?
1: Tüm bu olanlar seninle ilgilenmedi ortada.
2: Ama hep benimle takılıyor.
1: Çünkü benimle ilgili konuşmak istiyor.
2: Saçmalama, senin hakkında konuşmuyoruz.
1: Hadi ama bana hep benimle ilgili sorular sorduğunu
2: söylüyor.
1: Evet,
2: bu çok doğru. Arkadaşımsın. Arkadaşların beni yansıtır.
1: Nesin sen? Medyum falan mı?
2: Evet, birazcık.
1: Hiç de değilsin dostum. Sonra onu bir içki içmeye götüreceğim ve sonra da harekete geçeceğim.
2: Sana bol şans. Onunla randevum var.
1: Olmaması daha iyi.
0: Çok şirin. Siz her konuda tartışır mısınız? Tamam. Bunu erkekçe halledelim. Bir fikrim var. Bir yarış. Evet, yarış. İntihar tepesine gidip geri dönen ilk kişinin alacağı şey işte bu.
1: Aa, evet.
2: Pekala, yapalım bunu.
0: Tamam, şimdi oldu. Üç, iki...

0: Mahmut Gölü'ne ilk kez mi geliyorsun?
1: Ya ben İngilizce bilmiyorum.
0: Evet, ben de öyle. Dilimizi bilmiyorsun. Tamam. Sorun değil. Yani zaten ne konuşacaktık ki? Yani yeşil çayı ve sushi'yi severim falan. Bu ortak yanımız olabilir. Sırf Asyalısın diye onları sevdiğimi söylemiyorum. Sadece ortak bir yan bulmaya çalışıyorum. Neyse, tamam, susuyorum.
2: Bu tane. Bu tane. Hayır.
3: Daha buradan hiç çıkmak istemiyorum.
4: Hayalet görmüş gibisin.
5: Kızlar, hemen oradan çıkmanız gerekiyor.
6: Küvetten mi yoksa bölgeden mi?
7: Tam 5 kişi öldü. Hacker ve Shredder'ın da öldüğünü düşünüyoruz.
8: Bu bir şaka olmalı.
6: Ölü derken yaşamıyorlar mı yani?
5: Bakın, bu bir şaka değil, tamam mı? Biz gidiyoruz ve sizin de gitmenizi öneririz.
6: Gitmek mi? İnsanlar öyle rastgele ölmez. Biri muhtemelen yanlışlıkla birinin arabasını aldı ve kaybolmuş gibi görünüyor. Ama kaybolmadılar.
5: Bakın, bir yaratık var. İnsanları öldürüyor.
8: Carol da Rose'un kaybolduğunu söylemişti.
6: Belki arabadadır.
7: Ne arabası?
8: Ben gidiyorum.
5: Çıkın hemen, hemen, hadi,
7: aman
5: hadi.
7: Aman Tanrım,
5: çabuk,
7: hadi.
5: Çabuk.
6: Aa, bu muhteşem bir şey.
7: Neden korkuyorlar? Hiçbir şey olmayacak.

0: Ben olimpiyatlarda snowboard yapıyorum. Yarım dönüşü biliyor musun? Herhalde beni tanırsın. Evet.
1: O benim.
0: Ama övmeyi sevmem. Üzgünüm kalemi getirmedim, yoksa ceketini falan imzalardım. Biraz kayak yapmak ister misin? Sen, ben, kayak...
2: Tabun.
0: Tabun. Ben seni anlamadım. Ben seni anlamıyorum. Ne dersin? Şu tarafa gidelim mi?
2: Oraya. Arka tarafa. Ben gittim daha önce.
0: Tamam.
1: Hasta luego.
3: Paranoid'den aşağı doğru kaydını gördüm. Olağanüstüydü.
4: Teşekkür ederim.
3: Evet. Biliyor musun, bir yarışta kayak takımıyla onları ters kayarak geçebileceğime dair bahse girmiştim.
4: Sahi mi? Kazandın mı peki?
3: Bilirsin işte. Hey, ağır olur musun biraz? Evet, kazandım tabii. Daha sonra sıcak yalorom içelim mi? Dinle, buradan gitmen gerek. Çabuk, hadi git buradan.

0: Hey! Kapat şunu! Ne? O tepeye başka birini gönderme!
1: Alana girmen yasak!
0: Kapat şunu olur dedim!
1: Tamam, tanrım! Sakin ol! Sakin ol!
2: Kapat şunu!
3: Wait! Hayır! Bekle! Bırak onu!
1: Canın cehenneme!
0: Mehdi çok üzgünüm. Aman tanrım Mehdi, iyi misin? Bana bak. Çok üzgünüm. Evet. Özür dilerim. Bunu yapmak istememiştim.
3: Tamam.
4: Wait. Haklıydın, tamam mı? Kızları güvenli bir yere götür hadi. Hadi gidin. Gidin.
0: Kımıldayın.
4: Şu hemen boşaltmamız gerekiyor.
5: Bakın başkan, neler olduğunu bilmiyorum. Her şey değişip duruyor. Bakın insanlar kayboluyor. 5 kayıp kayakçı var. Bana söylemediğim bir şey mi var diye düşünmeye başladım. Bana Mamut'u satılı 5 yıl oluyor. Buraya gelmemi söylemiştim. Bekle. Olamaz.
6: Aman tanrım.

0: Sen iyi misin? İyi misin?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
1: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: Hepsi Bey çocuğuyla.
1: Sadece durunlar.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Yataş, Tefal, Aryıldız ve Paşabahçe ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yenile.

0: renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bombayı denemek zorundayız.
1: Nereye gideceğiz?
0: Dışarıda bir yere.
1: Aklını mı kaçırdın?
0: Önerileri açığım.
1: Aman tanrım, çocuklar çıkmalıyız buradan.
0: Kamyonete doğru gidelim, tamam mı?
1: Neden?
0: Sürelim diye.
1: Bu şeylerin metal yemediğini nereden biliyorsun?
0: Hangi köpek balığı kamyoneti yer?
1: Bunlar kar köpek balıkları. Karda yüzüyorlar. Jacuzzi'deki insanları yiyorlar.
0: Dinle.
1: Siz de yemeyeceklerini nereden biliyorsun?
0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.

Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben gidelim diyene kadar bekleyin. Tamam, hadi gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş.

0: Beni bırakmayın, lütfen dinleyin. Wade öldü, yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin, dinleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı?
1: Hadi gidelim buradan.
2: Hayır, hadi. Gidip onu kurtaralım.
1: Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi?
2: Hayır, o haklı. Onu orada bırakamayız. Durun, bekleyin, bekleyin.
3: Tamamen haklı.

0: hareketsiz durun.
1: Nate, yaşıyorsun.
0: Köpek balığı öldü herhalde. Aa, beni tam da ağzına almıştı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ortadan kayboldu.
2: Hey, belki de senin tadını beğenmemiştir.
1: Bundan emin misin?
3: Hayır.
1: Bize doğru geliyorlar.
3: Hala bir köpek balığı gibiyse hareketimizi hisseder.

0: doğruca bana geliyor.
1: Hayır, kımıldama, hareket etme.
0: Bana doğru geliyor.
2: Kaç oradan! Kaç oradan!
0: Hayır!
2: Kaç! Kaç!
0: Hayır! Hayır!
3: Hey! Unutmayın, ya ben ne olacağım?
1: Öldü mü?
2: Bilmiyorum. Geri dönüyor. Kızlar, bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor.
3: Hey!
2: Kamyonete binin.
3: Durun, ben de olacağım.
2: Orada kal. Kımıldama.
3: Nasıl kımıldayabilirim ki?
2: Eğilin.
1: Oh, aman Tanrım, aman Tanrım.
3: Hiç anlayamıyorum. Burada neler oluyor böyle?
1: Belki de bitti. Belki de gitmiştir.
2: Dale, biraz çeneni kapatabilir misin?
3: Hey, acı çekiyorum köpek balığı. Vücudumun yarısını yedi. Sonra karlarda sürüklendim, bir kamyonette çarptım. Sen delirdin mi?
2: Hayır Dale, delirmedim. Ben bir denizciyim. O yüzden senden çeneni kapatıp nerede olduğumuzu düşünmeme izin vermeni istiyorum. Sonra UFO olan yerine bir yara bandı yapıştırırız.
3: UFO olan yerime yara bandım. Kim bu adam böyle? Ben sıcak bir yere gidiyorum. Bu kardan bıktım artık. Florida olabilir. Hayır, Florida değil. Okyanusta olmaz çünkü. Orada da köpek balıkları olduğunu duydum.

0: kızlara yardım et. Hadi köpek balığı.
1: Hadi.
0: Gel de beni evvel tanıyın. Hadi beni mi istiyorsun? Hadi o zaman istediğini gel de al istediğim benim. Olimpiyatta bronz madalyan var. Hadi gel beni al o zaman. Hadi durma. Hadi ben buradayım. Hadi bekliyorum. Gel buraya.
1: Sanırım gitti.
2: Nereden biliyorsun?
1: Yok oldu. Tıpkı ben istasyondayken olduğu gibi.
2: Sanırım haklı.
1: Hadi.
2: Gitti.
0: Hayır. Daha bitmedi. Kamyonete binelim. Beni de alın ve gidelim buradan.
1: O haklı olabilir.
0: Elbette ki haklıyım. Sonuna kadar haklıyım. Şimdi gidelim.
2: Hayatımın üzerine bahsederim. Bence gitti.
0: Yemin edebilirim ama hayatımın üzerine değil. Hadi artık gidelim buradan.
2: Dönüp eşyalarımızı almalıyız.
0: Eşyaya ne gerek var? Kimin ihtiyacı var ki?

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

0: Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler, kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.
0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşına da bir şeye ihtiyacı...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. $250,000 kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun, Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz süredir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Fay ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da... tam 3 yıl sonra Adeline Bowman ve annesi Golden Gate Köprüsü'nün inşa edileceği alanı hayranlıkla seyrederken genç bir mühendis eşine az rastlanır bir nezaket örneği gösterdi. ...87 gün sonra Adeline San Francisco'daki Old St. Mary Katedrali'nde Clarence James Prescott'la evlendi.
2: Güzel, çok iyi.
1: 3 yıl sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeyi.

5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği, ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Baum'un zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Adeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Adeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsunuz.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Adeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuz yazıyor.
3: Doğru.
5: Yani bu durumda 45 yaşında olmanız gerekiyor.
3: Evet.
5: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
3: Seve seve memur bey. Yarın sabah uygun mu?
5: Tabii.
1: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı. Orada durumunu araştırmak için her fırsattan faydalandı. Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
6: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Aa, üzgünüm. Beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım. Beni çalıştığım yerde rahatsız etmeye nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

0: Biri seninle iletişime geçerse onlara Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım. Beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yılda sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
1: Aslında aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nopil Grand Hotel'e benim için bir araba
1: yollayacak.
3: Bak sen. Orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere. Asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

Aç mısın? Hayır mı? Bu gece benimle dışarı çıkmak istiyorsun, değil mi? Üzgünüm, bu gece kızlar gecesi.

0: çıkmadı deme.
1: İki elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.

0: Teşekkür ederim.
1: Mutlu yıllar.
2: Hey Amanda, alkışlayan sendin değil mi?
1: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
1: Bir tek ikimiz kaldık.
2: Bir kadeh içki al.
1: Söyle bakalım, neler kaçırdım?
2: Çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
1: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
1: Bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
1: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
1: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
1: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Del Davenport.
1: Dale bir ressam.
2: Gerçekten
1: evet,
2: mi?
1: Evet ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz biz tanışıyor muyduk?
1: Hayır. Sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
1: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.
2: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
3: Tabii.
2: İyi seneler.
3: İyi seneler.
2: Teşekkür ederim.
4: Merhaba. Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun? Sadece ikimiz özel.
5: Anlıyorsun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mutlu yıllar.
1: Merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
5: Çok güzel görünmüyor. Şu ara bak, harika.
6: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
1: Sadece bir kez Bing Crosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler. Bunun için çok yaşlıyım.
2: Hayır.
7: Bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
1: Bence öğretmeyecek.
7: Biliyor musun? Riskli bir hamleydi.
1: Neymiş o?
7: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
1: Riski severim.
7: Ben Elis. Seninle tanışmak bir zevk.
1: Elis adası gibi mi?
7: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
1: Bence Jenny.
7: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm.

0: ömrümdeki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti. Dedi ki yaşlanıyorum ama Jenny beni öptü.
1: Bunu kim yazmış?
0: Ya romantiklerden biri
1: olmalı. Sanırım emin değilsin.
0: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
1: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
0: Peki nereye gidiyorsun?
1: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere. Evime. Ya sen?
0: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
1: Bu riskli bir hareketti.
0: Neden?
1: Flörtünü yukarıda bıraktın. Umarım buna değinmiştir.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Yapma ama. Mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
0: Hayır. Adım Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
2: Hanımefendi, taksi
1: evet,
2: ister
1: lütfen,
2: misiniz?
1: Evet, lütfen. Teşekkür ederim.
2: Taksi!
1: İyi geceler.
0: Seninle bekleyeceğim.
1: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
0: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
1: Tamam, teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
0: Bekle.
1: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
0: Sana nasıl ulaşırım?
1: İyi seneler Elise. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat'ın 3. haftasında.
0: Tam planladığın
1: gibi.
0: Tabii
1: ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
0: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
1: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
0: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
1: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
0: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
1: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun. Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
0: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
1: Ya geç kalırsam?
0: Hayır, hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
2: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
1: Neden bahsediyorsunuz?
2: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye 50 bin dolar değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
1: Hangi kitaplarmış?
2: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
3: Merhaba.
1: Hayır.
3: Ben Elis.
2: Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
3: Kitapları kargoya verdim ama eminim yakında elinize ulaşırlar.
2: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
3: tabii
2: isteriz.
3: Tabii ki. Bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
1: Ne yapıyorsun burada?
3: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
1: Annie James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindi bağış arabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
3: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
1: Asansörde bundan bahsedebilirdin.
3: Daha yüksek bir binada tanışmış olsaydık bunu konuşmaya vaktimiz olabilirdi. Seni bilmem ama ben biraz bağış yapmaya hazırım.
1: Harika. Ben burada olacağım.
3: Olmaz. Hayır, kütüphane adına kitapları senin kabul etmeni istiyorum.
1: Hayır, bunu yapamam.
3: Evet, yapabilirsin.
1: Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum.
3: Merak etme, harika görünüyorsun.
1: Mesele bu değil. İnsanların fotoğrafımı çekmesinden hoşlanmıyorum.
3: Sen bilirsin. Eğer alan kişi sen olmazsan kitapları bağışlamayacağım.
1: Böyle bir şey yapmazsın.
3: Yaparım. Kitapları yakarım bile.
1: Ben sadece fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum.
3: Pekala, tamam. Başka bir seçenek sunuyorum. Yarın seni dışarı çıkarmama izin ver.
1: Pekala. Bu mümkün değil.
3: Pekala, tamam. Kitapları topluyorum o zaman. Sorun değil.
1: Nereye?
3: hiç gitmediğin bir yere.
1: Bu şehirde ise bu pek olası değil.
3: Bana bir şans ver.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
2: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
3: Evden çıkmaya çekinir olduk.
4: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
1: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
5: Hadi, hadi gelsenize.
6: Beni bırak.
7: Dede, hadi gel.
6: Yok, sen git. Ben can petliyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
8: Risk alma, can pedal.
1: Risk almayın, can pet alın.
9: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.
8: Bim, bim.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım. Arabanı arabam.com'a.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, Diyez Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 900 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Eti Lifa Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lifa Lif'ten.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Uçan daire gibi.
12: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
13: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde Yataş, Tefal, Ar Yıldız ve Paşabahçe ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Denen de benim o yer misin?
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdü.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: 9 kere 6.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bu çocuk okur.
5: Zehir gibi.
4: Aksesli olalım.

0: annesi ve içeceğiyle.
1: Motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: ki?
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: İşiniz bitince çizmelerinizi ön tarafta bırakabilirsiniz. Ben hemen dışarıda
6: tamam.
5: Olacağım.
6: Teşekkürler Tom.
5: Pekala.
7: Pekala. Pes ediyorum.
6: Altına hücum döneminin ilk yılında 60 bin kişi San Francisco'ya gemiyle geldi. Ve bunlardan çoğu gemilerini geride bırakarak doğruca tepelere tırmandı. Böylece sahilde yüzlerce gemi kaldı. San Francisco şehir merkezi bunların üzerinde kuruldu.
7: Ah, bunu bilmiyordum.
6: Şimdi şehir görevlileri kablo yerleştirmek için kazı yaparken bunu buldu.
7: Ah, aman tanrım.
6: Çok ilginç öyle değil mi?
7: Bu şey mi?
6: Evet, bu bir gemi.
7: Ah vay canına. Bu inanılmaz.
6: Tabii kazıyı hemen durdurduk çünkü halkın bunu görebilmesini istedik.
7: Biz derken?
6: Biz derken San Francisco Tarih Koruma Derneği.
7: Aa, tahmin edeyim, kurulda sen de varsın.
6: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
7: Peki servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
6: Şans.

0: Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama o da arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
1: Yani mesleğin para vermek.
0: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sen Jenny?
1: Benim bir köpeğim var.
0: Tamam.
1: Ben dönsem iyi olacak.
0: Ama öğle yemeği yiyecektik.
1: Geç oldu Alice. Sadece 1 saat molam var.
0: Tamam. En azından dönüşte eşlik etmem izin ver.
1: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
0: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
1: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
0: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
1: Evet, muhtemelen.
0: Beyzbol sever misin?
1: Evet, severim.
0: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadı'nda Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
1: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
0: Ne? Evet, o Ted Williams. Her neyse, evet. Ted Henway'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona... Saks takımında oynamak istiyorum.
1: Gerçek bir at mı?
0: Gerçek bir at. Hmm. Ted demiş ki tamam ne yapabilirsin? At da aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sopa almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
1: Elektrikli süpürge gibiymiş.
0: Evet, sonra Ted Vajan'la top fırlatabilir misin demiş. At da ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim bir atın top fırlattığını görmüş ki? Evet! Evet, bayanlar ve baylar.
1: Hayır.
0: Bu kadını fethettim.
1: Yapma. Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu bir iltifat değildi.
0: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
1: Peki.
2: Günaydın Bayan Larson. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Bir süre seyahat edeceğim.
2: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Halloweed Fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F, L, A.
1: Y, Ş, I, R. Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakma gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah, işte böyle. Evet.

0: Merhaba. Alice. Bölmüyorum değil mi?
1: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
0: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
1: Hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Paltonu alabilir miyim?
0: Aa, tamam. Evin biraz şey...
1: Tamamlanmamış gibi mi?
0: Evet. Öyle gibi. Bu estetik bir tercihim oluyor.
1: Hayır. Sıva ve boya yapmam, tesisatı yerleştirmem falan lazım ama hepsini kendim yapıyorum. İşte o yüzden biraz zaman alacak.
0: Alice, sanırım yemeğin yanıyor.
1: Geçsene. Rahatına bak. Otur, rahatla.
0: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
1: Dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
0: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà.
1: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığımı söyle.
0: Ben bunu gerçekten de çok beğendim.
1: Evet. Yumul bakalım.
0: Tamam.
1: Nasıl?
0: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
1: Caz sevmez misin?
0: Caz severim ama bu başka bir şey.
1: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New England'lı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa... aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'tan yine emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
0: Ne bakımdan olağan dışı?
1: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
0: Geçti mi?
1: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
0: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Hayır, teşekkür ederim lütfen.
1: Hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è contento mai.
0: Yıllar, aşıklar, içki kadehleri.
1: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
0: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
1: Teşekkürler. Kitap okuyuşumu seviyorum.
0: Ne?
1: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
0: Ne kadar zaman seyrettin?
1: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
0: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Tabii ki.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
1: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
0: Böylesi daha iyi.
1: Hayır. Değil.

0: Sonsuza kadar tutabileceğim ve hiç bırakmayacağım bir şey söyle.
1: Bırak gitsin.

0: Merhaba. Günaydın. Kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın, değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta, comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle. Un momento por favor. Bana bir saniye ver olur mu lütfen? Portekizce iş halletmeye
0: Yapamam.
1: Çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur ormanı fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5 mil acres, tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 hanımefendi. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Reis. Reis.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?
2: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
2: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
2: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim onu uyutmam gerekti.
0: Aa, hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duyguları hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum. Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birinin olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum. Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
0: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
1: Çok kez.
0: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
1: Biriyle tanıştım.
0: Ne?
1: Yılbaşı gecesi asansörümü atladı ve...
0: Neden anlatmadın?
1: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
0: Ona üzgün olduğunu söyle. Bir hata yaptığını söyle.
1: Yapamam ki, gidiyorum.
0: Oregon'a gidiyorsun. Timbuktu'ya değil. Hadi ama. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen.

0: Merhaba.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
1: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
0: Fazlasıyla üzgün.
1: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
0: Jennifer Larson.
1: Tamam.
0: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
1: Tamam.
0: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
1: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyorum. Oh, demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
0: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: Merhaba.
1: Merhaba Jenny.
0: Hadi gel.
2: Pekala, bunun geldiğim ilk tamirhane olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
0: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
2: Sinema salonu mu?
0: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası herkesle birlikte olurmuş. Herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse. Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
2: Tabii.
0: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
2: Evet. Ne yapıyorsun?
0: Gel hadi.

0: şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Elis.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman tanrım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım, tanrım, tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap, durup şu kadını al.
0: Aa, bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Oh. Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi, merhaba.
2: Çek gel şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet, seni görmek de güzel. Kiki, bu Jenny. Jenny, bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüse geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Aa. Demek yeni kızım bu öyle mi? Yattınız mı?
0: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
3: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
4: Elis ne dediyse anlattım. Teşekkür.
3: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
4: Belki de kitapları seviyordur ve sessizliği.
3: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
4: Ya eminim öyledir.
3: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
4: Sen masayı toparla. Geldiler.
3: Tamam, tamam.
4: Nasıl görünüyorum?
3: Çok güzel.
4: İşte buradasınız.
1: Merhaba anne.
4: Canım, harika görünüyorsun tatlım.
1: Bak yoldaki mi aldık?
2: Merhaba.
4: Merhaba bebeğim.
1: Evet, bu da Jenny.
0: Merhaba.
4: Çok memnun oldum.
0: Memnun oldum.
4: Yolda çok yorulmuş olmalısınız. Aa,
0: hayır, çok bir şey değildi.
1: 18 dakikada falan geldik anne.
4: Bu hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
1: Ben değildim ki, Jenny'di. Yemin ederim 9 canı olduğunu zannediyor.
4: Ben paltonuzu...
0: Tamam.
3: Neredeydin? Nerede yaşadığımızı unuttun mu?
0: Hayır.

0: Bu babam William. Babam, bu da...
1: Adeline.
2: Şey, aslında adım Jenny.
3: Baba, iyi misin?
1: Affedersin, sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
2: O benim annem.
1: Şaka yapıyorsun, gerçekten mi?
2: Evet.
1: Aman tanrım.
2: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
2: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
0: İnanılmaz ne tesadüf.
1: Vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
2: Kendimi bildim bileli.
1: Ay canına, biz çok yakındık.
4: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
1: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
4: Hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
1: O nasıl?
4: Evet.
1: Neler yapıyor?
2: O vefat etti. 6 yıl önce.
1: Hayır, gerçekten mi? Ay canına, çok üzüldüm.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
3: Herkes değil.
2: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
3: Tam.
2: Herkes?
3: Tam değil.
4: Daha tok sesle mi anlatsam?
5: Shell'de boş yok.
4: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
6: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
7: Pascal,
2: son bir şey daha var Naci.
6: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL'leri üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
8: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
10: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom, değerli hissettirin.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Oy şefim.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi

0: Zihin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Oy şefim.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Yengeme de verin.
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
10: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
17: Okullar açılıyor.
16: Evet. Okul masrafları da gelecek.
18: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
16: Tabii ya.
19: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
9: Garanti BBVA.
20: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
22: Sıra dışı bir kadındı o.
23: Evet. Bu aileden gelen bir özellik.
22: Ay canına.

0: Gelin hadi. Bir şey yemek veya içmek
1: evet,
0: ister misiniz?
1: Evet, cheesecake yapmıştım.
2: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsur yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
3: Ben de.
1: Gerçekten mi? Tamam, seni arkadaki yatak odasına alalım.
2: Arkadasın.
0: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Baba.
0: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.
1: Özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
0: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
0: Hazırım. Sen hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam. Tamam, şimdi debriyajı bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey.
1: Biliyorsun. Bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: Merhaba. İyi uyudun mu?
4: Evet.
3: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim. Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
4: Sorun değil baba.
3: Merhaba.
5: Ne zaman yattın sen?
3: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
5: Merhaba bebeğim. Jenny nerede?
4: Birazdan aşağı iner. Bütün gece döndü durdu.
5: Aa, bize nasıl tanıştığınızı anlatmadın.
2: Aa, yılbaşı gecesinde asansörde tanıştık.
3: Kahve ister misin?
2: Hayır, teşekkür ederim.
4: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydi. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
3: Al bebeğim. Annesi de öyleydi.
5: Annesiyle nasıl tanıştın?
3: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
5: Annen İngiliz miydi?
2: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
3: Kaç dil konuşuyordu? 4 mü?
2: Sanırım.
4: Vay.
3: Vay canına.
4: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
3: Gerçekten mi?
5: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık. Tıp fakültesinin ikinci sınıfındaydım. Yani 20.

26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Edelayna bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama. Hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi. Çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece annesine çok benziyor. Ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: de bu
0: mi?
1: Hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne
1: evet.
0: demek? 40 yıl bebeğim. Yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Hı?
1: Evet. He? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak, bu geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi gelin.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annen çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Aa, hayır hayır.
0: 47 senedir oyunu babam kazanıyor.
2: Eğitimin için harcadığım onca paradan sonra daha sıkı bir rakip olmalıydın.
3: Daha önce bu oyunu oynadın.
1: Hayır, oynamadım.
2: Kiki, hadi gel.
4: Buna mecbur muyum?
2: Evet. Amaç bu küçük takozları toplamak, tamam
0: mı?
4: Onlar peynir.
2: Takoz. Çemberi tamamlayıp oyunu kazanıyorsun, tamam mı?
4: Çoğunlukla aptalca şeylerle ilgili sorular var.
2: Oyunun ismi bu yüzden ıvır zıvır.
3: Mesela burada bir örnek var. 22 Haziran 1938'de bu Amerikalı boksör Max Schmeling'i ilk roundda yenerek ağır siklet şampiyonluğunu sürdürdü.
1: Aa, gerçekten de zor bir
3: biliyorum.
1: Soru.
3: Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Sonny Liston mı?
4: Hadi bakalım.
3: İyi tahmindi, evet. Gerçekten.
0: Evet. Teşekkür ederim. Kadınlar evet. Ve boks. Çok tatlı, tamam.
1: Affedersin. Aa, ama...
3: Ne dedin sen bak?
1: Pekala, tamam hanımlar, aynı takımdayız.
3: Evet,
1: zarar.
3: Başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Kadınlar pembe.
1: Kadınlar pembe mi?
2: Bir hastanede doğan ilk Amerikan başkanı kimdir?
1: Jimmy Carter.
2: Jimmy Carter.
1: Hızlıydı.
2: Acemi şansı.
3: Hiç sanmam. Bir daha dene.
2: Hula Hoop ilk kez hangi etkinlikte görücüye çıktı?
1: 1956 Büyük Fuarında, Schenectady, New York'ta.
2: 1956 Büyük Fuar, Schenectady, New York.
0: Oh, aman tanrım.

0: çok iyiydi.
1: Wow.
2: Peynir.
0: Turta.
1: Takoz.
2: Tamam. Hadi bakalım. Yap şunu.
3: Üstünde çok baskı
0: bir kokalıyor musunuz? Sanırım senin galibiyet

0: Della mı?
1: Sana bahsettiğim kuyruklu yıldızı hatırlıyor musun? Babamın keşfettiği. Ona Della C1981 ismini verdi. Büyük teyzem Adel adına.
2: Hadi devam.
3: Evet baba.
4: Hadi bakalım. Jenny. Galibiyet sorusu. 1952'de Albert Einstein'a hangi ülkenin başkanlığı teklif edilmiştir?
0: İsrail.
4: İsrail.
1: Tam zamşına bak. Önemli değil baba. Seni hala seviyoruz.
3: Nasıl hissediyorsun baba? Üzüldün mü?
4: İyiyim.
1: ikinci sayfaya bak olur mu? Üçüncü kısım. H paragrafı.
0: Canım.
1: Affedersin.
0: Aa, önemli değil. Yürüyüşe çıkacağım.
1: Tabii. Aha. Hı hı. Evet. Şimdi 10. sayfaya bakalım.

0: Sence galaksimizde kaç yıldız vardır?
1: Bilmiyorum. 500 milyon mu?
0: Birkaç yüz milyar. Platon, her ruhun ölümden sonra geri döneceği eşlikçi bir yıldızın olduğuna inanırdı. Eğer ahlaklı bir hayat yaşadıysan.
1: Buna inanıyor musun?
0: Hayır. Ben bir bilim adamıyım. Platon bir filozoftu. Şairdi.
1: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
0: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
1: William. O da seni sevmişti.

0: daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Katie ve Kiki markete gittiler. Alice de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun yok.
0: Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Oh, dikkat et. Oh.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Tabii. Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyoruz.
0: Tamam, sakin.
1: Sadece çok bir utangacım fotoğraf. Da.
2: 3, 2, 1.
1: Çok harcısın.

0: biliyorum. Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numune.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi... ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemez.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma. Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için. Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın. Ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için. Kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

Adeline, yapma. Adeline, lütfen. Lütfen bunu yapma. Adeline, yapma. Elisi düşün, lütfen. Adeline, lütfen. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti. Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu, söylesene. Bu nedir baba?
3: Baba lütfen, ona ne dedin?
2: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
3: Lütfen onun ne dediğini söyle.
2: Beceremeyeceğini söyledi.
3: Neyi?
2: Değişmeyi.

0: Aha. Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.
0: Çok sevindim anne.
1: Seni yarın arayacağım, tamam mı?
0: Bunu duyduğuma çok sevindim.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal anne.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban, dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu, canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne iki defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de korktun.
1: Buraya gel lütfen.
0: Bunu söylememeliydin, biliyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Bir şey daha var Elis.
0: Ne? Neymiş o?
1: Öncelikle benim adım Jenny değil.
2: Tanrım, neler oldu?
1: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı? Ama... İyiden de öteyim, tamam mı? Bu Alice.
2: Merhaba.
1: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
1: Biliyor.
2: Biliyor mu?

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur, geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah, oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım.
4: Vay.
5: Fermuar mı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Aa, ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.
2: Evet.
4: Güzeline bak.
2: Gel bakalım güzel şey.
4: Şuna bak.
2: Aferin sana.
4: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Hı-hı. Evet.
2: İşte bu.
4: Harika. Aferin
2: sana. Tatlı kız seni.
4: Çok tatlı değil mi? Evet.
2: Bak şimdi oldu.
4: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, kendiniz bir tatlı küçük çocuk. Adeline, her şey yolunda mı?
5: Evet. Mükemmel.
6: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması, doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Böyle işaretlerin beni tuhaf mı dostum?
1: Evet ama sapıkça söylediğin böyle işaretler beni kısmı.
0: Zaten burayı kendilerine saklamak için yasaklıyorlar.

0: Bir şey yok. Bir şey yok. Sadece bandaj gerekiyor. Belki de birkaç dikiş.
1: Ama bu plana uymuyor.
2: Çocuk zaman konusunda tedirgin.
3: Randy programa sadık kalmayı sever.
2: Hiçbir erkek için acele etme.
3: Biliyorum ama kuzenimin üniversiteden en iyi arkadaşı.
2: Ve benim için bekleyebilirler.
3: Ve bizi hafta sonu Mamut'a götürmeyi kabul etti.
2: Ve ben hazır olduğumda teşekkür edeceklerdir.
3: Onu biraz serbest bırakabilir misin?
2: O küçük budala bunun anlamını bile bilmez. İşte hafta sonu yapacağımız seyahat programının kopyası. Sabah 7.50, yola çıkış için toplanma uyarısı. 7.55, yola çıkmak için eve ulaşma. Bavullar yolda yükleme için hazır olmalı.
3: Olamaz.
2: 7.57 bavulları arabaya yükle, 8 Mamut'a doğru yola çık. Yolda bir molaya izin var ve sadece birinci benzin istasyonuna. Şoföre bağlı olarak başka yemek molaları verilebilir.
3: Beka.
2: Ne?
3: Lütfen.
2: Tamam ama ancak bana dokunmayacağına söz verirse.
3: Anlaştık. Ayrıca oraya erken gidersek sıcak küvete girmeden önce birkaç tur kayabiliriz.
2: Tek istediğin kaymak. Ben alışveriş için zengin birini bulacağım. Ah. Bana dokunmayacağını söyledim.

0: Günaydın asker. Görev için hazır olma zamanı. Wait. Wait. Hemen buraya geliyorsun asker. 2 yıldır kendi başıma çaresine bakıyorum. Bütün işi yapma sırası sende. Neredeyiz?
1: Az kaldı. Yol boyunca uyudun. Artık parti için dinlenmiş olmalısın.
2: Tabii, sen öyle san.
1: Ne?
2: Yok bir şey. Durabilir miyiz? Tuvaletim geldi.
1: Benzin molası verdik zaten. Tuvalete gitmek için son şansındı.
3: Neredeyiz?
2: Anlamadım.
1: Seyahat programında çok açık yazmıştım.
2: Ben de sana açıkça söyleyeyim. Ya önümüzdeki mola yerinde durursun?
3: İğrenç.
2: Ciddi misin?
1: Dinleyin. Sizinle bir anlaşma yapalım. Son hikayemi anlatmama izin verirseniz programda olmayan bir mola verebilirim.
2: Çeneni kapatmaya ne dersin?
3: Bence adil görünüyor. Değil mi?

0: Anlat hikayeni.
1: Beka da adil bulacak mı bilmiyorum.
0: Bulacaktır. Değil mi Beka?
2: Anlat şu hikayeni.
0: Ben demeyeceğim.
1: Tamam. En son ve en iyi hikaye. Mamut Dağı yerlilerin Skakum dedikleri bir iblis tarafından lanetlenmiş.
2: Bekle. Neden bu hikayeyi dinlememiz gerekiyor?
1: Kızları etkilemeye çalışıyorum, anlarsınız.
2: Korkutup kaçıracağın kesin.
0: Sadece şaka yapıyordum.
1: Pekala. Skakum dağlarda kol gezen bir canavar, tamam mı? Her şeyden habersiz olan kayakçıları falan avlıyor.
0: Ama oraya nasıl gitmiş?
1: Bu harika bir soru. Cevaplamak için dünyadan uzaklara bakmalıyız. Uzak bir galaksiye.
2: Uzak, çok çok uzağa. Cidden mi? Bu hikayede konuşurken bipleyen bir robot da varsa o zaman yüzüne bir tane patlatırım.
1: Binlerce yıl önce akıllı köpek balıkları soylarını kurtarmak için uğraşıyordu. Çünkü gezegenleri ölüyordu.

0: Üstünüzü değiştirin kızlar, yoksa ceza keseceğim.
1: Bahar geçeceğim. Tatilindeyiz Şerif.
2: Antrenman için hazır mısın?
3: Az önce yapmadık mı zaten?
2: Ben bir denizciyim. O sadece eğlenceydi.
3: Aa, sen çok sert bir adamsın.
4: Ha, yakışıklı prens. Mahmut kesinlikle New York'un pis sokaklarında benzemiyor, değil mi Şerif?
5: Yolun yarısını o yaptı.
4: Evet, Kanada'da anne karnındayken kayak yapmayı öğreniriz.
0: Yani biraz kaygan olduğunu söylüyorsun, öyle mi?
4: Sanırım bu kaybolmuş ve bulundu.
5: O da ne demekti?
0: Bilmek istemezsin.
5: Hey, bu akşam sakın eve geç kalma. 6. ay dönemimiz. Ve küçük teste göre ne olduğunu bildiğin şey için iyi bir geceymiş.
0: Geç kalmayacağım.
5: Geç kalmam.
0: Kalmam. Kalmam.
1: Hadi, hadi biraz. Tamam.
6: Hadi tatlım. Çok yavaşsın.
1: Çabuk olmam geliyorum.
6: Evet. Hadi. Çabuk ol.
7: Evet. Yarım yüzyıl önce olsaydı onlara her istediklerini verirdim.
1: Evet, tamam. Aman tanrım.
7: Geri döndüler.

0: Ara istasyonda sıcak bir küvet partisi var. Biz de oraya gidemez miyiz?
1: Ciddi misin? Seni şenlik ateşine davet ettiğim için bile şanslısın. Ayrıca unutma Rose, yakışıklı biriyle tanışırsam...
0: Biliyorum. Hoparlörden anons ederim. Rose ve Carol kuzendir. Lütfen ondan faydalanmaya çekinmeyin.
1: Darım, nasıl bir pisliksin sen böyle? Ah,
0: şimdi bittin işte.
1: Hadi.
0: Ben de pisliyim.
1: Hadi acele et. Hadi.

0: Hadi daha çok benzin, daha çok benzin. Evet, yakalım şunu hadi.
1: Bütün ormanı mı yakalım istiyorsun?
0: Evet, daha çok benzin, daha çok benzin, daha çok benzin. Wait, medicine.
2: Woohoo! Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Seni tekrar gördüğüme sevindim. Kardeşim buralarda gördün mü?
0: Kardeşim mi? Muhtemelen dağda el feneriyle kayıyordur.
2: Evet.
0: Vay canına.
1: Ezik alarmı.
3: Bilemiyorum. Bunlardan 15 tane daha içersem o zaman fena görünmez.
4: Şerbet ateşi yakıldı mı?
2: Hayır, etrafta büyük ateşlerin olmayışı da bunun kanıtı.
4: Çok iyi, kaçırmak istemezdim.
1: Parti zamanı. Ateşi 2012 olimpiyatlarından beri sakladığım eşarele yakıldı.
5: Dağın tanrısı Skakum'un bana verdiği yetkiye dayanarak bahar tatili haftasının açıldığını resmen ilan ediyorum. Böyle gelin, böyle gelin. Çekinmeyin, etrafımda toplanın hadi.
4: Ne dedi o? Skrotum dağda yaşayan bir tanrı mı
2: Skakum,
4: dedi?
2: Skakum, bir kızılderili efsanesi. Koca ayakta bindigo gibi.
4: Rapçi mi onlar?
2: Biliyorum. Süredir şenlik ateşini kaçırmazdı.
6: Nereye gitmiş olabilir?
7: Ne derler bilir misin?
8: Hayır, ne derler?
7: Istakoz suya düştüğü zaman acıdan çığlık atarmış.
8: Bu doğru mu?
7: Hayır, bilim insanı olarak benim fikrim sadece buhardan kaçtıkları. Ama bütün yaratıklar şerefli bir ölümü hak eder. O yüzden önce bunları bir bayıltacağım.
8: Çok insancılsın. Ve çok. Sen tanıdığım en deniz biyoloğusun.
7: Başka deniz biyoloğu tanıyor musun?
8: Büyük amcam deniz biyoloğu ama sen çok daha...
7: Teşekkür ederim.
8: Esi o öldü zaten. Bir anlamı yok yani.

0: Şerif. Evet. Bu gece kimseyi nezarete attın mı?
1: Hayır hayır. Bugün sakin bir gündü. Yarın yine hareketlenmeye başlarım. Sorun nedir?
0: Kardeşim ve arkadaşı bu gece partiye gelmedi. Bayağı oldu. Endişelenmeye başladım.
1: Önce kayak devriyesini dene. Onu bulamazlarsa beni ara. 24 saat dolmadan resmi bir arama başlatamam. Bak dinle. Şu anda çok meşgulüm ve biri kapıyı çalıyor. Tamam. Görüşürüz.
0: Tamam. Kayak devriyesini denerim. Sağ ol.
1: İnanamıyorum. İstakoza bayılırım ben.
2: Hiçbir haber yok mu?
0: Hayır.
2: Ne yapmak istersin?
3: Evet.
4: Ölüm seversin. Gerçekten mi? Ben de öyle bir kızım işte. Gösterecek evet, başka madalyan var mı?
0: Kayak devriyesi sizsiniz değil mi?
3: İşte bu doğru. Kesinlikle. Ve siz de...
2: Madison.
0: Kardeşim ve arkadaşı bugün kayboldu. Kayak yapıyorlardı.
3: Ve sonra da bitişikteki kasabadan bir fıstığa takıldılar. Bahar tatilindeyiz ortak.
0: Ortak? Evet, her neyse. Dağın arka tarafında kaydıklarını sanıyorum. Bir şekilde bakabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz?
5: Sikakumdu!
3: Hey Duffy, insanları korkutmayı bırakır mısın lütfen? Sana kaç kere söyleyeceğim bunu. Tamam, deliye benzeyen yaşlı bir adamsın ve böyle şeyler yaptığında insanları korkutuyorsun.
5: Hey! Dinleyin! Artık Skakum'dan saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. İnsan etinin

0: tadını aldılar. Biliyorum, daha önce de gördüm.
1: Affedersiniz çocuklar.
0: Beslenmeye devam edecekler, hep devam edecekler. Hiçbir zaman durmayacaklar.
1: Dinle Daf, dinle, dinle. Tamam mı? Gördün mü? Delirmiş biri gibi konuşuyorsun. Söylediklerini kendin duymuyor musun? Pekala, beni dinle. Bir kitap alacaksın. Kitabın adı, nereye gidersen olduğun yer orası, bu kitabı oku, tamam mı?
0: Dale, ben umurumda bile değilim. Ama onların hepsi ölecekler.
1: Daffy, dinle beni, tamam mı? Artık gitme vaktin geldi, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Giderim.
1: Çünkü insanlar böyle partilerde senin gibi insanlardan hoşlanmazlar. Anladın mı?
0: Tamam Dale.
1: Güzel.
2: O kitabı almayı unutma. Kayak montuna iliştirdiğin o küçük teleferik kartında sorumluluk kayak yapana aittir diyor. Bana değil. Arka tarafta kaydılarsa eve dönüş yolunu kendileri bulmalı.
3: Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Hadi gidelim. Mede gidelim. Daha önce de mi gördüğünü söyledin?
0: Karlar sizin kanınızla kırmızıya boyanacak. Görürsün.
3: Tamam. İyi geceler.

Mamutlu'na hoş geldiniz. Bugün yukarıda sizi taze kar bekliyor. Bikini yarışmamızın saat 2'de başladığını unutmayın. MVP kartlarını yenilememiş olanları uyarıyorum. Ana kulübeye gelin, size yarı fiyatına kart vereceğiz. Stanley Airwood lütfen kayıp bürosuna gelin. Araba anahtarlarınız bulundu. Onun dışında güvenli bir gün geçirmenizi diliyorum. McCoy Tavern'da özel bir gelin olduğunu unutmayın. Bir kafede de nefis büfte servisimiz var. Sıcak kalın iyi olur.

0: Şimdiye kadar bana mesaj atmalıydı. Bahar tatilindeyiz ve muhtemelen kızlarladır ama... Eskiden daha çok sorumluluk sahibiydi.
1: Sen uzaktaydın. Sana haber vermeye pek alışık değil.
0: Evet ama en azından endişeleneceğimi bilmeliydi.
1: Niçin? Savaş alanında değiliz. Bir sürü güzel kızın olduğu bir kayak alanındayız. Onun yaşında sen de aynı şeyi yapardın.
0: Aklıma gelmişken... 28 yaşındakiler ne yapar?
1: Bunu konuştuğumuzu sanıyordum.
0: Evet ama şaşkınlık ve stres yüzünden olayı unutmuşum herhalde.
1: Seninle ne yapacağım ben?
0: Ben de tam olarak onu anlamaya çalışıyorum.
2: Hadi! Aferin size! Hadi! Hadi! Aferin size! Hadi! Aferin. Ah!

0: Hey! Senin işin kayıpları aramak değil mi? Kardeşim ve arkadaşı kayıp.
1: Her bahar tatilinde çocuklar almış tavşanlar gibi birbirinin üstüne atlar.
0: Bak, dağın arka tarafını aramanı istiyorum.
1: Çığ riski çok yüksek.
2: Yapabileceğim bir şey yok mu?
1: Bakın, ben raporumu gönderdim. Ekibim bu konuyla ilgileniyor. Hoparlörden anons edecekler. Kurallar böyle. Yani standart uygulama prosedürü demek istedim.
0: Ne demek olduğunu biliyorum.
1: Dinle sen... Sert çocuk. Kayak bitene kadar sakin ol, tamam mı? Yasak yerde kayanlar içkileri bitince ve kız peşinde koşmak için geri döner.
0: Eğer ona bir şey olursa gelip seni bulurum.
1: Burada olacağım. Ve dağın arka tarafından uzak durun.
0: Bahar tatili, nefret ediyorum.
1: Evet, ben de. Fıstıkların oynaşmaya gelmesi dışında. Çünkü üniformalı erkeklere bayılıyorlar.
3: Hey. Affedersin, affedersin. Yardımcı olabilir miyim?
4: Kuzenim Rose kayıp. Çok endişelenmeye başladım.
3: Tamam, otur şöyle. Lars amcayı her şeyi anlat.
4: Bu sabah odaya geldiğimde yoktu. Yatakta uyumamıştı. Onu aramaya çalıştım ama telefonuma cevap vermiyor. Mesajlarıma da.
3: Ama biliyorsun, bahar tatilindeyiz. Kendine bir bahar tavşanı bulup ayıp işlere girişmiş olabilir. Demek istediğimi anladın mı?
4: O kimseyle ayıp işlere girişemez. Her yere baktım. Bence bir sorun var.
3: Bak ne diyeceğim. Sen bu konuyu hiç merak etme tatlım. Bu tatil yerinin sahibi benim. Kayak devriyemi onu arattıracağım. Anlaştık mı?
4: Tamam.
5: Kahve iyi gider. Sade istiyorum.
3: Tamam mı?
4: Teşekkür ederim. Affedersiniz Şerif. Kuzenim kayıp. Gerçekten endişelendim. Adı Rose Hamilton.
5: Ne zamandan beri?
4: Dün geceden beri. Ama hiç böyle ortadan kaybolmaz.
3: Az önce bu güzel hanıma kayak devrimi onu arattırmaya göndereceğimi söyledim. Yukarılarda kar çok güzel. O yüzden muhtemelen kar pistine falan çıkmıştır. En kısa sürede döner. Şerif'i rahatsız etmeye gerek yok. O meşgul bir adam. Yalnız çalışmayı sever. Benim çok yetenekli 10 kişilik devriyem var, tamam mı? Onu bulacaklar.
5: Kayak günü bittiğinde dönmezse karakola uğrarsın.
4: Bir alarm falan veremez misiniz?
5: Hayır, henüz değil.
3: Rishi. Sıcak çikolata, kremalı. Üzerinde de çilek olabilir.
4: Hayır, teşekkür ederim. Onu bulmak zorundayım.
3: Ne? Merhaba, nasılsın?
6: İyi, İngilizce konuşamıyorum.
3: Benim adım Lars. Tatil yerinin sahibiyim. Kayak kiralamak istiyor musun? Evet. Sen Hero. Kayak kiralıyorsun ha? Pahalı kayaklar. İyi, çok güzel. Değil mi? Tamam. Hadi, çok güzel olacak. Eğlenceli. Eğlence, evet.
0: Shredder!
2: Hacker! Onu bulacağız.
0: Shredder!
2: Hacker!
7: Ne dersiniz kızlar? Devam mı?
8: Evet.
7: Carol, su çok sıcak. Ve ıslak.
8: Burada yer var.
4: Rose hala dönmedi.
8: Muhtemelen o da seni arıyordur.
4: Hayır, bir terslik var.
7: Onu bulmana yardım edeceğim.
4: Teşekkür ederim Andy. Ne yapıyorsun?
7: İlgili arkadaş kartını oynuyor. Rose'u bulduktan sonra Carol hazır olacaktır.
9: Bunu neden yapmamız gerekiyor ki?
10: Manzarayı görmek için.
9: Ama biz tatildeyiz. Ya sarhoş olmalıydık ya da içiyor. Ya da ikisi de birden. Demek istediğim saçmalık bu.
10: Kaymayı sevdiğini sanıyordum.
9: Kayakla atlayışı ve sadece...
10: Bunu ilişkimiz için yapıyoruz Mike. Sadece oturup alkol almak ve... olmaz.
9: Neden olmasın?
10: Çünkü...
9: Sevdiğini sanıyordum. Tamam, bekle. Biraz izin ver. Tamam mı? O kadar hızlı değil. Bağır!
10: Ne?
9: Bağır!
10: Söyle ne

0: Bir dakika durabilir misin? Dinle, formunda değilim ve kafam iyi değilken iyi çalışamıyorum.
1: Sadece biraz daha ileride.
0: Pekala. Sadece bir dakika daha ver. Nasıl bir ilişki sürprizi?
2: Neil.
3: Neil. Neil, cevap ver.
4: Ne oldu şef?
3: Evet, o listeye eklenecek bir çocuk daha var. Neydi adı? Rose bilmem ne.
4: Tamam, listeye ekleyeceğim.
3: Lanet olsun. Kayakçıları buradan kaçıran şey arama ekiplerinin buradan ceset çıkarmasıdır.
4: Dinle, ekibin bununla ilgileniyor, tamam mı? Araba kurtarmaya gerek
3: yok. Bu hafta sonu iyi geçmezse önümüzdeki sezon hepimiz iş ararız. Bunu bana unutturma.
5: Patronun etekleri mi tutuştu?
4: Evet, ne zaman bir çocuk kaybolsa Larson ödü patlar.
3: Baç! Baç! Beni anons sistemine bağla.
6: İyi günler kayakçılar. Mamut'la bütün kayakçıların sadece belirlenmiş alanlarda kayması gerektiğini hatırladım. Slater Thompson ve Hacker O'Neill lütfen acil bir mesaj iletmek için kayak devriyesini bulun. Ross Hamilton, Carol geri dönmeni istiyor. Dekala millet, iyi kaymalar. Mamut kulübesinde dünya çapında yağlı Romo %25 indirimle içebilirsiniz. Tekrar iyi bir kayma günü diliyorum. Güvende kalın, sınırı aşmayın.
7: Evinize dönün. Gidin hemen buradan. Hepiniz öleceksiniz. Gidin hemen buradan. Gidin buradan.
4: Bu adama ciddi bir elektroşok tedavisi gerekiyor.
8: Karnım acıkmaya başladı.
5: Neyin var senin böyle? Karnın aç, yorgunsun, sürekli şikayet ediyorsun. Al, bir çikolatayı.
8: Teşekkür ederim.
0: Tamam, sonunda sana yetiştim. Şimdi şu ilişki sürprizini görelim.
1: Burada mı?
0: Kimseyi görüyor musun? Yalnızız, ıssız bir yerdeyiz.
1: Hayır, olmaz.
0: Yeni şeyler deneyelim diyen sendin.
1: Söyler misin? Erkekler neden bunu hep bu şekilde yanlış anlıyor?
0: Ne anlamamız gerekiyor?
1: Beni seviyor musun?
0: Buraya nereden geldik?
1: Soruma cevap ver.
0: Elbette.
1: Kelimelerle ifade et.
0: Var.
1: Hadi söyle. Tamam, sen nasıl istersen.
0: Bar, bekle.

0: Bağır! Bekle!
1: Niçin? Beni sevmeyen biriyle bir yılımı daha ziyan etmek için mi? Hiçbir şey demeyecek misin yani?

0: Artık bitti. Ben gidiyorum. Ve beni bir daha asla göremeyeceksin.
1: Onu daha ne kadar aramak istiyorsun?
2: Bilmem. Ne kadar gerekirse. İçimde kötü bir his var.
1: Onu bulacağız. Merak etme.
2: Beni strese sokuyor. Döneli daha 2 hafta oldu. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi de ben böyle merak ediyorum işte.
3: Şerif, silahlarını al.
4: İkisi geçene kadar onu bir hücreye falan atamaz mısın?
3: Skakum, beni Luna mı yedi?
5: Ne? Sen ne dedin?
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Motor komple bitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur.

0: Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Damla? Bence çok
5: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık? Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
13: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
12: O zaman

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Deneyenlerin %94'ü beğendi.

0: Beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Luna, benim Luna'mı götürdüler, lider köpeğimi. Geri dönmemeleri gerekiyordu. Bir şey olmuş olmalı.
6: Bak, onu içeri atamaz mısın?
7: Neden söz ediyor böyle?
6: Bilmiyorum ve bir önemi de yok ama bütün kayakçıları korkutmaya başladı. O yüzden onu bir hücreye takıp göz kulak olursan sevinirim.
5: Şimdiye kadar 25 yıldır hiçbir şey yememişlerdi.
7: Eskiden zararsızdı ama bir şey onu tetiklemiş.
6: Şey bilmiyorum ama dava açman gerekiyorsa...
7: Ah neyse, ben hallederim.
6: Tamam, kilit altında olsun yeter.
7: Evet, yasa dışı bir şey yaparsa onunla ben ilgilenirim.
6: Hallet şu işi.
5: Kan. Kan bir nehir gibi akacak.
7: Tamam. İlk adın ne?
5: Duffy. Duffy Duffering. Hepsi paramparça olacaklar.
7: Tamam. Doğum tarihin?
8: Barb. Barb'ı öldürdüler.
9: Ne oldu? Barb da kim? Yaralandı mı yoksa?
8: Onu paramparça...
9: Kim yaptı?
8: Hayvanlar.
9: Hayvanlar mı?
8: Evet.
9: Hangi hayvanlar? Kurtlar mı yoksa?
8: Niye ona söylemedim ki? Yani tam önümdeydi. Onu sevdiğimi neden ona söylemedim?
9: Kurt muydu? Gördüklerin kurt muydu?
8: Neden söylemedim? Neden? Neyim var benim böyle? Köpek balıkları. Dostum köpek balıkları. Akın ettiler ve onu parçaladılar.
9: Tamam bak gidip yardım çağıracağız. Akını kaçırmış.
8: Aman tanrım onu sevdiğimi söylemezsen bir daha asla beni göremezsin demişti. Benim hatam. İşte... İşte oradalar.
9: Tamam beni dinle. Şimdi bizimle geliyorsun tamam mı? Buradan gidiyoruz. Şimdi hadi yürü.
7: Seni bırakırdım da. Ama bu defa dava açmak istiyorlar.
5: Birinin köpeklerimi beslemesi gerek.
10: Adam yemek için kalın ıstakozları getirdim.
7: Aa gerçekten mi? Gördüğüm her şeyi yedim sanıyordum.
5: Ona neden bu konuyu sormuyorsun?
7: Masaya bırak tatlım. Duffy dün başını cidden derde soktu.
5: Onları o da gördü.
7: Duffy, sakin ol.
10: Neler oluyor?
5: Skakum geri döndü. Tekrar geri döndüler.
7: Duffy, senin sözlerini ciddiye almam gerçekten çok zor, tamam?
10: Adam, dosyayı aç. 14 Mart, 25 yıl öncesine ait.
7: Ne?
10: Sadece dosyaya bak.
7: Pekala. Ne aradığımdan emin değilim ama. Nedir bu?
10: Bir şeyler ailemi katletti. Beni de öldüreceklerdi ama bir melek gelip beni kurtardı.
5: O bendim. Seni kızağıma kadar çektim.
7: Ona inandığını mı söylüyorsun?
10: Bak hayatım boyunca bu yaratıklara ait kanıtlar aradım ben Adam. O yüzden hala buradayım.
7: Neler söylüyorsun sen? Burada neler oluyor?
5: Oluk oluk kan akacak şerif.
7: Duffy.
10: Bir Kızılderili efsanesine göre büyük beyaz köpek balıkları nehirden büyük bir ruhun oluşturduğu Alfin Gölü'ne gelir.
5: Skakum.
10: Diğerlerinin aksine bunlar karda yüzebilirler.
5: Ve insan etini severler.
10: Sana gerçeği söylüyor Adam.
7: Peki ne yapacağım? Eyalet muhafızlarını arayıp hayalet avcılarını gönderir mi diyeceğim? Pekala. Tamam. Gidip Alfin Gölü'ne bakarım sadece.
10: Tamam seninle geleceğim.
7: Hayır hayır. Sen konuğumuzda kal. Onun durumunda birini yalnız bırakmaya gelmez.
10: Duffy iyisin değil mi? Gördün mü? Seninle geliyorum.
7: Pekala tamam. Çok inatçı olduğunu biliyor musun?
11: Pekala kızlar, şimdiye geçiyoruz.
12: Çılgın kızları içelim.
11: Ezikleri.
12: Ezikleri.
11: En iyi arkadaşlarıma,

0: Çocuklar Duffy'nin hikayeler anlatıp insanları dağdan indirmeye çalıştığını söyledi.
1: Yine mi? Bu adam işlerimizi mahvediyor.
0: Şerife onu içeri tıktırdı.
1: Orada tuttuğuna emin ol. Böyle iki gün daha geçirirsek hiç borcumuz kalmaz. Bahamalara dostum, Bahamalara.
0: Tamam.
2: Hala çubukları görmedik.
3: Tepenin diğer tarafında.
4: Hiçbir şey yapamadım. Ona yardım edemedim.
3: Artık yapabileceğim bir şey yok. Yardım getirmenin dışında. Belki hala iyi.
4: Hiç iyi değil. Onu paramparça ettiler. Kıymalı sandviç yapacak kadar bile eti kalmadı. İyi değil yani. Onu sevdiğimi söylemeliydim. Ona söylemeliydim.
3: Yola devam edeceğiz dostum. Hadi.
2: Çocuklar. Gitmek zorundayız.
3: Mike!
4: Onlar! Barbı onlar parçaladılar.
3: Mike hadi! Hadi!
4: Hayır!
2: Hadi.
4: Bana bırakın. Ne olduğunu
3: Mike.
4: Biliyorum. Sevgiydi.
3: Hadi, hadi hadi dostum bizimle gel.
4: Cevap sevgi.
3: Bu çılgınlık.
2: Hadi Mike.
4: Artık korkmadığımı biliyorum. Hayır. Sizi seviyorum çocuklar. Ve Barbı da seviyorum. Gördünüz mü? İşe yarıyor. Sizi seviyorum.
3: Doğru düzgün düşünemiyorsun Mike.
4: Ve hayatımı
3: Mike,
4: seviyorum.
3: Hemen harekete geçmeliyiz şimdi hadi.
4: Barb'ı seviyorum. Ailemi seviyorum. İşimi seviyorum. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü anlayın işte çocuğum sevgiydi.
3: Mike hadi dostum.
4: Sevgi cevap sevgiydi.

0: Pekala. Söyle bakalım, onu en son nerede görmüştün?
1: Şenlik ateşinde. Sence buraya kadar gelmiş olabilir mi?
0: Bilmiyorum. Kar bütün izleri kapatmış.
1: Bekle. E şu ne?
0: O nedir? Kar gözlüğü.
1: Onlar Rose'un. Evet. Ona bir şey olmuş.
0: Bence onları düşürmüştür.
1: Hayır. Bir şey oldu. Ben şimdi ne yapacağım?
0: Bilmiyorum. Seni Şerif'in ofisine götüreyim.
1: Öyle mi? Onu asla yalnız bırakmamalıydım.
0: Bu senin hatan değildi. Buralara kadar gelmemesi gerekirdi.
1: Büyükannem beni öldürecek.
2: Şerif!
3: Yardım edin!
4: Burada neler oluyor çocuk?
2: Tepede bir yaratık var.
1: Köpek balıkları mı?
2: Evet.
4: Gerçekten mi? Bu yerde herkes delirdi mi
3: onu
4: yoksa?
3: Onu karın altında gördüm.
4: Bir saniye dur bakalım. Şimdi neredeler?
2: Duffy'nin evinin batısındaki büyük alanda. Orada iki kişi öldürüldü.
1: Siz de gördünüz yani.
2: Evet.
3: Birini paramparça ettiklerini
4: gördüm. Peki ceset nerede?
2: Onun midesinde. Bilmiyorum. Onu yediler. Öldü gitti.
3: İşte.
2: Evet işte.
4: Bu da ne böyle?
1: İşte onlar. Adam ateş et.
4: Ne bunlar?
1: Adam!
4: Niye bunlar?
1: Adam!
4: Hayır, hayır, dur, dur, yapma, bekle. Bunlar da ne böyle?
1: Skakal.
2: İşte orada, hadi. Buradan gitmemiz lazım, hadi.
1: Hayır, neden
4: pekala,
1: bu kadar
4: pekala,
1: karışık
4: tamam, herkes dinleyin şey diyebilir mi lütfen?
2: Lütfen dinleyin.
1: Yardım edin lütfen.
2: Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek. Yardım çağırmak zorunda.
1: Onu dinle lütfen Adam.
5: Kimse kimseyi çağırmıyor, tamam mı? Bu kadar basit.
2: Şu anda oradalar.
5: Git biraz daha kafa çek evlat.
2: Bak,
5: tamam mı?
2: Bak, birini paramparça ettiğini
1: Adam
2: gördüm.
1: Adam gördü, ben de gördüm.
5: Bir köpek balığı ha, tabii ya, sürüler halinde karada dolaşıyor. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz?
4: Pekala, pekala, tamam. Herkes biraz sakin olsun, tamam mı? Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Çünkü 5 kişi kayboldu.

0: Başkanım, teşekkür ederim sonunda.
1: Şerif, şu dağı kapatma meselesi de nedir?
2: 5 kişinin kaybolduğunu öğrendik. Tuhaf bir şeyler oluyor. Ve henüz ne olduğunu bilmiyorum.
1: Kar köpek balığı.
3: Hey! Benim köpeğimi yediler lanet olası.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. İnsan bir kar köpek balığının köpeğini yeme endişesi taşımadan yaşayabilmeli değil mi? Adam, Mamut Dağı bir kayak bölgesi ve bu kasabanın geçim kaynağı. Küresel ısınma kayak mevsimini yıldan yıla daha da kısaltıyor. Ayakta kalmak için bu hafta sonuna ihtiyacımız var.
2: Başkanım, arazi yolunda ben de bir şey gördüm, tamam mı?
1: Ne gördün?
2: Ya bilmiyorum. Hızlı hareket ediyordu. Çok hızlı
3: gördüğün
2: hareket
3: şey
2: ediyordu.
3: Gördüğün şey bir şakaydı. Demek
4: şaka
3: istediğim...
4: falan değildi. Skakum'du.
5: Ona ateş ettik.
1: Bakın, eğer burası New York olsa şehri kapatman için yeterli kanıtın olur muydu?
2: Hayır.
1: Adam, sen burada yenisin. Her bahar tatilinde çocuklar bu tür şeyler yapar. Geçen yıl dağa çıkan kanalizasyon borusunu tıkadılar. Kesinlikle hoş değildi ama tesisler açık kaldı.
5: Şerif, ne gördüğünü biliyorsun.
6: Evet, karar verme işini önemli kişilere bırakalım, tamam mı?
2: Pekala, biraz sakin
6: ben
2: olun, tamam
6: sakinim.
2: O kayıp çocuklardan biri de onun kardeşi.
4: Hey, benim kuzenim de kayıp.
5: Bu yüzden de arama kurtarmayı çağırmamız gerekiyor.
3: Hayır, arama kurtarmayı çağırmayalım. Çünkü öyle yaparsak gelip sadece bana ceza keserler ve hiçbir şey bulamazlar.
6: Başkanım, kayak devriyesine dağın arka tarafını arattıracağım. Orayı herkesten iyi biliyorlar ve arkadaşları dağdaysa onları bulurlar.
1: Güzel, güzel. O halde anlaştık. Kabul mü?
6: Kabul.
0: Kabul.
1: Mükemmel.
0: Gidelim Dale.
6: Size iyi günler.
0: Onu tutmanın bir anlamı yok. Dale, sezonun kalanında şerif olmak ister misin?
6: Evet. O iş ilk başta benim olmalıydı.
1: Güzel. Sana yemin ettirip Adam'ı görevden almak için belgeleri bırakırım.
6: Harika.
1: 25 yıl sonra en iyi kar. Bu sezonu kapalı yerde kalma korkusu taşıyan deli çocuklar ve polis yüzünden boşa harcayamayız.
0: Böyle iş yapmayı seviyorum. Yapalım hadi.
4: Adam, bir şey yapmak zorundasın.
2: Biliyorum.
5: Herkesi uyarmak zorundasın.
4: Nereye gidiyorsun?
2: İşi kökünden hallet.
3: Tüfek hiçbir işe yaramaz Şerif.
2: Tek kelime daha etmeni istemiyorum.
5: Bir yardımcıya ihtiyacım var Şerif.
2: Sen mi?
5: İkinci taburdan. Denizciydim.
2: Pekala. Ama emirleri ben veririm.
4: Adam.
2: Tatlım, lütfen burada kal. Anlaşıldı mı?
5: Seni seviyorum.
2: Biz neler olduğunu anlayana kadar herkes burada kalsın lütfen.
7: Belli ki bütün eğlenceyi kaçırmışım.
8: Carol nerede?
7: Ross'un kayıp olduğunu bildirmek için Şerif'e gitti.
8: Hadi gelsene.
7: Çok cazip ama önce biraz kaymalıyım.
8: İyi plan. Hava kararmadan kaymak için hala vakit var. Güle güle.
9: Sanırım kayak alanına doğru gidiyor.
2: Etrafı dolaşıp kulübeye geri döneriz.

0: Ne oldu?
1: Durun, oradalar. Köpek balıkları. İşte.
2: Evet, neler oldu? Ha, ne biliyor musun? Şerif şeye doğru gidiyor ha. Gas'ın arazisine doğru. Benimle orada buluş. Orada.
0: Hayır. Her şey yolunda mı?
3: Hey, siz ne yapıyorsunuz?
2: Evet,

0: Her şey yolunda.
1: Kar köpek balığını buldunuz mu? Dinle başkan. Bana eşyalarını toplamak için 12 saatin olduğunu söyledi. Kasabaya yeni şerif atanıyor.
2: Bu saçmalık.
1: Şerif olarak ilk görevim seni içeri tıkmak Velid.
3: Öyle mi? Hangi suçla?
1: Bilmiyorum. Polis kılığına girmeye ne dersin? Üzgünüm ama şerifinin stres sebebiyle görevinden alındı çocuklar. Bana biraz izin verebilir misiniz acaba?
4: Minnet, lütfen kaymaya devam edin. Yıl boyunca bu kadar güzel bir hava olmamıştı. Keyfinize bakın, bize bir dakika izin verin. Adam, üzgünüm.
0: Gerçekten.
1: Bu arada silaha da ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Neyse, şu anda 5 kişi kayıp. Size onları bulmanızı öneririm.
3: Bu dağda tam 5 kişi öldü. Dağdan inmenizi öneririm.
4: Pekala millet. Siz işinize bakın. Biz size bir şey olursa söyleriz. Bikiniyle kaymak yarım saat sonra.
1: Borçlular.
4: Borçlular diyorum. Bunu da atılacağız. Hadi. Hadi.

0: Beğendiğin bir şey var mı?
1: Hem de çok.
0: Peki burada sık kayar mısın?
1: Hey, gelip böyle oturabilir misin?
0: Evet, elbette.

0: Buralarda dağ koruması için çağrılan efsanevi bir yaratıktan bahsediliyor. Skakum efsanesi diyorlar.
1: Anlamadım.
0: Anlaşılan o ki karda avlanan bir yaratıkmış.
1: Tabii.
0: Karın içinde yüzen bir köpek balığıymış.
1: Karda yüzüyor yani, öyle mi? Sence bu mümkün mü?
0: Bazıları kardan oluştuğunu söylüyor. Bu toprakların lanetli olduğunu söylüyorlar.
1: Tamam, yolculuğumuz uzun sürecek. Seni dinliyorum.
0: Tamam, bak bana şu şekilde anlatıldı. 1800'lü yılların ortalarında dört bir yandan insanlar bu tepelere akın etmiş. Farklı kültürlerden olsalar da hepsi aynı nedenden gelmiş. Zengin olmak için.
1: Altına hücum. Gerçekten mistikmiş.
0: Hey, bekle biraz, tamam mı? İyi kısımlara geliyorum. Sadece sana resmi göstermek istiyorum.
1: Tamam tamam, devam et.
0: Her neyse. Burada yaşayan kızılderilileri hesaba katmamışlar. Onlar bu dağı kutsal sayıyormuş. Tanrılarının eviymiş. Toprağa duydukları saygı yüzünden madencilerle çatışmaya girmişler. Kısa sürede büyük bir savaş patlak vermiş. Savaşlar kanlı ve kısaymış.
1: İyi ama onlar da oradan gitseymiş. Saçma.
0: Şuradaki kayalıkta kabile son savunmasını yapmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar uçuruma itilmişler. Ve sonra da bitmiş.
1: Hepsini öldürmüşler mi?
0: Hiçbirini bırakmamışlar.
1: Ah, korkunç.
0: Sadece kabilenin şamanı kalmış. Dağın yukarılarında intikam tanrıları Skakum'un içinde olduklarına inandıkları bir mağaraya saklanmış. Şaman tanrılarını çağırmış ve katledilen kabilenin kanları, gözyaşları ve acısından bir iblisler sürüsü çıkmış.
1: Eski sevgilim gibi yani.
0: Bir intikam ve öfke çığı gibi dağdan aşağı akmışlar. Madenci yerleşimcileri birer birer

0: dağın üzerinden silinmiş. Ve madenciler nasıl kimseden korkmuyorsa Sıka Kum da korkmuyormuş.
1: Ona ihtiyacım varken neredeydi?
0: Temizlikten sonra yaratıklar yakalanıp totemlerin içine konmuş. Şaman bu totemleri daha yerleştirmiş. Eğer rahatsız edilirse Sıka Kum dağı korumak için bir daha geri dönecekmiş.
1: Vay canına.
0: Evet. Vay canına, değil mi?
1: Hikaye için teşekkür ederim. Bence bunu yazmalısın. Belki filmini de çekersin.
0: Evet. Belki.
2: Şerif, Rose'u buldun mu?
3: O artık Şerif değil.
2: Ne?
4: Evet, neredeyse bir işçiyi vuracaktım.
2: Neden?
4: Çünkü artık değil Şerif. Gitmek için 12 saatimiz var.
2: Nereden gitmek için?
4: Buradan. Buradan gitmek için demek istedim.
2: Nedir bu? Aman tanrım, şaka mı bu?
5: Ben gidebilir miyim?
4: Evet, gidebilirsin. Başını aşağıda tut. Değil seni görmesin
5: sen. Lanet olsun köpeklerim.
3: Hadi gidelim.
6: Shredder öldü değil mi?
3: Evet.
2: Ve Rose?
3: Öyle görünüyor. Biz gidiyoruz Şerif.
4: Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece dikkatli olun.
2: Yapabileceğin her şeyi yaptım.

0: Pekala çocuklar, ihtiyaç molası. Hemen dönerim. Bir yere ayrılmayın.
1: Bu sorun olur işte.
2: Ne?
1: Bu.
2: Ne?
1: Oradaki.
2: Oradaki ne?
1: Tüm bu olanlar seninle ilgilenmediği ortada.
2: Ama hep benimle takılıyor.
1: Çünkü benimle ilgili konuşmak istiyor.
2: Saçmalama, senin hakkında konuşmuyoruz.
1: Hadi ama bana hep benimle ilgili sorular sorduğunu
2: söylüyor.
1: Evet,
2: soruyor. Bu çok doğru. Arkadaşımsın, arkadaşların beni yansıtır.
1: Nesin sen? Medyum falan mı?
2: Evet, birazcık.
1: Hiç de değilsin dostum. Sonra onu bir içki içmeye götüreceğim. Ve sonra da harekete geçeceğim.
2: Sana bol şans. Onunla randevum var.
1: Olmaması daha iyi.
0: Çok şirin. Siz her konuda tartışır mısınız? Tamam. Bunu erkekçe halledelim. Bir fikrim var. Bir yarış. Evet, yarış. İntihar tepesine gidip geri dönen ilk kişinin alacağı şey işte bu.
1: Aa, evet.
2: Pekala, yapalım bunu.
0: Tamam, şimdi oldu. Üç, iki,

0: Mahmut Gölü'ne ilk kez mi geliyorsun?
1: Ya ben İngilizce bilmiyorum.
0: Evet, ben de öyle. Dilimizi bilmiyorsun. Tamam. Sorun değil.

0: Yani zaten ne konuşacaktık ki? Yani yeşil çayı ve suşiyi severim falan. Bu ortak yanımız olabilir. Sırf Asyalısın diye onları sevdiğimi söylemiyorum. Sadece ortak bir yan bulmaya çalışıyorum. Neyse, tamam, susuyorum.
1: Bu tane. Bu tane. Hayır.
2: Burası çok güzel. Daha vaktimiz
3: var. Buradan hiç çıkmak istemiyorum. Evet.
4: Hayalet görmüş gibisin be.
5: Kızlar, hemen oradan çıkmanız gerekiyor.
2: Küvetten mi yoksa bölgeden mi?
6: Tam 5 kişi öldü. Hakkı ve Shredder'ın da öldüğünü düşünüyoruz.
3: Bu bir şaka olmalı.
2: Ölü derken yaşamıyorlar mı yani?
5: Bakın, bu bir şaka değil, tamam mı? Biz gidiyoruz ve sizin de gitmenizi öneririz.
2: Gitmek mi? İnsanlar öyle rastgele ölmez. Biri muhtemelen yanlışlıkla birinin arabasını aldı ve kaybolmuş gibi görünüyor. Ama kaybolmadılar.
5: Bakın, bir yaratık var. İnsanları öldürüyor.
3: Carol da Rose'un kaybolduğunu söylemiş.
2: Belki arabadadır.
4: Ne arabası?
3: Ben gidiyorum.
5: Çıkın hemen, hemen, hadi, ay, hadi.
6: Aman tanrım,
5: çabuk,
6: hadi.
5: Çabuk.
2: Bu muhteşem bir şey.
4: Neden korkuyorlar? Hiçbir şey olmayacak.

0: Ben olimpiyatlarda snowboard yapıyorum. Yarım dönüşü biliyor musun? Herhalde beni tanırsın. Evet,
1: o benim.
0: Ama övmeyi hiç sevmem. Üzgünüm kalemi getirmedim, yoksa ceketini falan imzalardım. Biraz kayak yapmak ister misin? Sen, ben, kayak...
2: Tabun.
0: Tabun. Ben seni anlamadım. Ben seni anlamıyorum. Ne dersin, şu tarafa gidelim mi?
2: Oraya, arka tarafa. Ben gittim daha önce.
0: Tamam.
1: Hasta luego.
3: Paranoid'den aşağı doğru kaydığını gördüm. Olağanüstüydü.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet. Biliyor musun, bir yarışta kayak takımıyla onları ters kayarak geçebileceğime dair bahse girmiştim.
2: Sahi mi? Kazandın mı peki?
3: Bilirsin işte. Hey, ağır olur musun biraz? Evet, kazandım tabii. Daha sonra sıcak yaldırım içelim mi? Dinle, buradan gitmen gerek. Çabuk, hadi git buradan.

0: Hey! Kapat şunu! Ne? O tepeye başka birini gönderme!
1: Bana girmen yasak!
0: Kapat şunu burada dedim!
1: Tamam, tanrım! Sakin ol! Sakin ol!
2: Kapat şunu!
3: Wait! Hayır! Bekle! Bırak onu!
1: Canın cehenneme!
0: Mehdi çok üzgünüm. Aman tanrım Mehdi, iyi misin? Bana bak, bana bak, bana bak. Çok üzgünüm. Evet. Özür dilerim, bunu yapmak istememiştim.
3: Tamam.
4: Mehdi, Mehdi. Haklıydın, tamam mı? Kızları güvenli bir yere götür, hadi. Hadi gidin, gidin, gidin, gidin. Kımıldayın. Onu hemen boşaltmamız gerekiyor.
5: Bakın, başkan, neler olduğunu bilmiyorum. Her şey değişip duruyor. Bakın, bakın insanlar kayboluyor. 5 kayıp kayakçı var. Bana söylemediğim bir şey mi var diye düşünmeye başladım. Balama Mutu satılı 5 yıl oluyor. Buraya gelmemi söylemiştim. Bekle.

lazım. Aman tanrım. Ah!

0: Sen iyi misin? İyi misin?
1: Yardım edin.
0: Tamam.
1: Yardım edin. Gel. Yardım edin lütfen.
0: Tamam.
1: Olursun. Yardım edin.
0: Kas. Hadi. Kas. Hadi.
2: Çekil, geri çekil.
3: Ne yapıyorsun? Herkes içeri girsin.
2: Hadi kalk ayağa. Ayağa kalk dedim.
3: Çocuklar içeri girin, herkes içeri girsin. Edam. Hayır.
4: Hadi beni istiyorsun, hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ben buradayım.
3: Gel.
0: Buraya
4: hadi gel. Beni mi istiyorsun, hadi. Hadi. Ben buradayım, hadi gel. Hadi ben buradayım. Hadi gel ve beni al. Hadi. Hadi gel. Beni yakalamak mı istiyorsun?

0: başka bir silaha ihtiyacım var.
1: Yardım edin, beni burada bırakmayın lütfen. Lütfen.
0: Dale, gelip seni alacağız. Onu yem olarak kullanıyorlar.
2: Yem mi?
0: Gidip onu almamızı istiyorlar. Medi, sen gözünü dört aç.
2: O kadar akıllı olamazlar.
0: Orada daireler çiziyorlar.
3: Bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu bir intihar. Sadece oturup yardım bekleyelim.
0: Onu orada bırakmam.
2: Bak, o zaten ölmüş sayılır. Buraya getirirsek sıcaklığı daha çok kan kaybeder. Dışarıda kalırsa donar ve aynı anda ölür. Hiçbir acı hissetmez. Huzur içinde ölecek.
0: Sen çeneni kapar mısın?
2: Yardım çağıran oldu mu? O telefonum çekmiyor.
3: Hayır, benimki de çekmiyor.
2: Hayır, benimki de.
0: Bu nedir?
2: Köpek balıkları bu daha ilk kez gelmiyor.
0: Şaka mı bu? Geçen sefer ne kullandılar?
2: Laneti kaldırıp ruhları durdurmak için şamanlar tutulmuş.
0: Şamanlar mı?
2: Evet.
0: Silah, cephane falan kullanılmadı mı?
2: Çocuktum, tek hatırladığım bu.
0: Sis bombası, el bombası, takviye destek falan.
2: Hayır,
0: olmadan.
2: Hayır, hepsi bu. Hepsi bu.
1: İmdat!
2: Aman Tanrım.
1: Yardım edin.
0: Ben oraya gideyim.
3: Hayır. Lütfen. Wade gitme. 3 metreden öteye gidemezsin.
4: Hadi Skakum. Dışarıda olduğunu biliyorum. Demek buradasın, seni aşağılık pislik.
5: Onları ateş etme.
4: Nedenmiş o?
5: Çünkü burada olduğumu bilmiyorlar.
4: Domuz gibi kanın akıyor. Tam olarak nerede olduğunu biliyorlar.
3: Lütfen yapma. Dinle.
4: Bu Luna için. Bu Thunder için. Bu Gili için. Bu da Chevy için.

0: Bekle biraz.
1: Beni içeri götür. Aslında ben geleceğini hiç düşünmemiştim.
0: Sen de aynını yapardın.
1: Ondan pek emin değilim.
2: Öldür beni evlat! Öldür beni, öldür!
0: Seni
2: öldür.
0: Vurmayacağım yaşlı adam.
2: Ben seni vururdum.
0: Vuracağını biliyorum. Ama ben senin gibi deli bir ihtiyar değilim.
2: Silahını al, silahını al! Silahını al!
1: Tanrım, ben sadece şaka yapıyordum dostum.
0: Çekil!
1: Ya,
0: Çekil! Tanrım.

0: Mehdi! Kaçmayı denemek zorundayız.
1: Nereye gideceğiz?
0: Dışarıda bir yere.
1: Aklını mı kaçırdın?
0: Önerileri açım.
1: Aman tanrım, çocuklar çıkmalıyız buradan.
0: Kamyonete doğru gidelim, tamam mı?
1: Neden?
0: Sürelim diye.
1: Bu şeylerin metal yemediğini nereden biliyorsun?
0: Hangi köpek balığı kamyoneti yer ki?
1: Bunlar kar köpek balıkları. Karda yüzüyorlar. Jacuzzi'deki insanları yiyorlar.
0: Dinle.
1: Bizi de yemeyeceklerini nereden biliyorsun?
0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.

Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben gidelim diyene kadar bekleyin. Tamam, hadi gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş!

0: Beni bırakmayın, lütfen dinleyin. Wade öldü, yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin, dinleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı?
1: Hadi gidelim buradan.
2: Hayır, hadi. Gidip onu kurtaralım.
1: Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi?
2: Hayır, o haklı. Onu orada bırakamayız. Durun, bekleyin, bekleyin.
3: Tamamen hareketsiz durun.
2: Wade, yaşıyorsun.
3: Köpek balığı öldü herhalde. Aa, beni tam da ağzına almıştı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ortadan kayboldu.
0: Hey, belki de senin tadını beğenmemiştir.
2: Bundan emin misin?
1: Hayır.
2: Bize doğru geliyorlar.
1: Hala bir köpek balığı gibiyse hareketimizi hisseder.

0: bana geliyor.
1: Hayır, kımıldama, hareket etme.

0: Hadi kaç oradan.
1: Unutmayın ya, ben ne olacağım?
2: Öldü mü?
0: Bilmiyorum. Geri dönüyor. Kızlar, bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor.
1: Hey!
0: Kamyonete binin.
1: Durun, ben ne olacağım?
0: Orada kal. Kımıldama.
1: Nasıl kımıldayabilirim ki?
0: Eğilin.

0: Hiç anlayamıyorum. Burada neler oluyor böyle?
1: Belki de bitti. Belki de gitmiştir.
2: Dale, biraz çeneni kapatabilir misin?
0: Hey, acı çekiyorum köpek balığı. Vücudumun yarısını yedi. Sonra karlarda sürüklendim, bir kamyonette çarptım. Sen delirdin mi?
2: Hayır Dale, delirmedim. Ben bir denizciyim. O yüzden senden çeneni kapatıp nerede olduğumuzu düşünmeme izin vermeni istiyorum. Sonra UFO olan yerine bir yara bandı yapıştırırız.
0: UFO olan yerime yara bandı mı? Kim bu adam böyle? Ben sıcak bir yere gidiyorum. Bu kardan bıktım artık. Florida olabilir. Hayır, Florida değil. Okyanusta olmaz çünkü. Orada da köpek balıkları olduğunu duydum.

0: gibileri ben eskiden her gün kahvaltıda yerdim.
1: Hadi ha! Git git. Git kızlara yardım et. Hadi köpek balığı.
0: Hadi.
1: Gel de beni ye. Ben tanıyorum. Hadi beni mi istiyorsun? Hadi o zaman istediğini gel de al, istediğim benim. Olimpiyatta bronz madalyam var. Hadi gel beni al o zaman. Hadi durma. Hadi ben buradayım. Hadi bekliyorum. Gel buraya.
0: Sanırım gitti.
2: Nereden biliyorsun?
0: Yok oldum. Tıpkı ben istasyondayken olduğu gibi.
2: Sanırım haklı.
0: Hadi.
2: Gitti.
1: Hayır. Daha bitmedi. Kamyonete binelim. Beni de alın ve gidelim buradan.
0: O haklı olabilir.
1: Elbette ki haklıyım. Sonuna kadar haklıyım. Şimdi gidelim.
2: Hayatımın üzerine bahse varım. Bence gitti.
1: Yemin edebilirim ama hayatımın üzerine değil. Hadi artık gidelim buradan.
2: Dönüp eşyalarımızı almalıyız.
1: Eşyaya ne gerek var? Kimin ihtiyacı var ki?

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten

0: aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler, kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.
0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşına da bir şeye ihtiyacım...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. 250 bin dolar kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz sürebilir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Fay ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da... tam 3 yıl sonra Adeline Bowman ve annesi Golden Gate Köprüsü'nün inşa edileceği alanı hayranlıkla seyrederken genç bir mühendis eşine az rastlanır bir nezaket örneği gösterdi. ...87 gün sonra

3 yıl sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeye 5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Baum'un zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Edeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Edeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, aa, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsun.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Aa, yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Edeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuzu yazıyor.
3: Doğru.
5: Yani bu durumda 45 yaşında olmanız gerekiyor.
3: Evet.
5: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
3: Seve seve memur bey, yarın sabah uygun mu?

0: Tabii.
1: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı. Orada durumunu araştırmak için her fırsattan faydalandı. Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
2: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Aa, üzgünüm. Beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım. Beni çalıştığım yerde rahatsız etme. Nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

0: Biri seninle iletişime geçerse onlara Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım. Beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yılda sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
1: Aslında aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nopil Grand Hotel'e benim için bir araba
1: yollayacak.
3: Bak sen. Orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere. Asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

0: Aç mısın? Hayır mı?
1: Bu gece benimle dışarı çıkmak istiyorsun, değil mi? Üzgünüm, bu gece kızlar gecesi.

0: olmadı deme.
1: İki elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.
2: Alkışlayan sendin değil mi?
0: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
0: Bir tek ikimiz kaldı.
2: Bir kadeh içki al.
0: Söyle bakalım neler kaçırdım?
2: Çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
0: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
0: Bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
0: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
0: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
0: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Del Davenport.
0: Değil, bir ressam.
2: Gerçekten
0: evet,
2: mi?
0: Evet, ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz, biz tanışıyor muyduk?
0: Hayır. Sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam, ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
0: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.
2: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
3: Tabii.
2: İyi seneler.
3: İyi seneler.
0: Teşekkür ederim.
4: Merhaba. Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun? Sadece ikimiz özel. Anlıyorsun.
5: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
6: Çok güzel görünmüyor mu?
7: Şu araba harika.
8: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
0: Sadece bir kez Bing Cosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler. Çok yaşlıyım.
2: Hayır.

0: Bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
1: Bence öğretmeyecek.
0: Biliyor musun? Riskli bir hamleydi.
1: Neymiş o?
0: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
1: Riski severim.
0: Ben Alice. Seninle tanışmak bir zevk.
1: Alice adası gibi mi?
0: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
1: Ben Jenny.
0: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm, de ki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti, de ki yaşlanıyorum ama Jenny beni öptü.
1: Bunu kim yazmış?
0: Ya romantiklerden biri olmalı.
1: Sanırım emin değilsin.
0: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
1: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
0: Peki nereye gidiyorsun?
1: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere. Evime. Ya sen?
0: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
1: Bu riskli bir hareketti.
0: Neden?
1: Flörtünü yukarıda bıraktın. Umarım buna değinmiştir.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Yapma ama. Mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
0: Hayır. Adım Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
2: Hanımefendi, taksi
1: evet,
2: ister
1: lütfen,
2: misiniz?
1: Evet, lütfen. Teşekkür ederim.
2: Taksi!
1: İyi geceler.
0: Seninle bekleyeceğim.
1: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
0: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
1: Tamam, teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
0: Bekle.
1: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
0: Sana nasıl ulaşırım?
1: İyi seneler Alice. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat'ın 3. haftasında.
0: Tam planladığın
1: gibi.
0: Tabii
1: ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
0: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
1: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
0: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
1: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
0: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
1: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun. Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
0: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
1: Ya geç kalırsın?